0: tenisçi Zeynep Sönmez ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Liu ile karşılaşacak. Saat 14'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Haberleri sunduk.
1: Küresel analiz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotanoğlu. Ben Deniz, sunucunuz Kutluhan Görücü. Vana kumandamasında sesimiz sizlere teknisyen Melih Demirezer iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam gün geçmiyor ki biz TRT stüdyolarında ABD-İran savaşını
1: Maalesef,
0: konuşmayalım.
1: maalesef.
0: Maalesef Amerikalılarla İranlılar bir türlü anlaşamıyor. Anlaştıklarını iddia edip sonra tekrar anlaşamıyorlar. Sonra tekrar anlaşmak üzere buluşma konusunda da anlaşamıyorlar. Sonra bu buluşma noktası ile ilgili de sürekli ihtilaflar ortaya çıkıyor. Donald Trump'ın son açıklamasına göre İranlılarla yeniden bir buluşma planlanıyor.
1: İranlılar ama bunu reddetti yine.
0: İranlılar yine bunu reddetti. Acayip bir döngünün içerisine girdi aslında dünya. Çok anlamsız bir savaşla başladık. Sonra bu anlamsız savaşı bitirmek için çok anlamsız şeyler olmaya başladı. Günün sonunda İranlılar aslında her şeyini kaybetmenin verdiği de özgüvenle bu savaşın kazanan tarafı olmaya da tabii gitmelerinin de etkisiyle daha yüksek profilli açıklamalar yapmaya devam ediyorlar ve bu müzakere sürecinde buna göre ele alıyorlar. Aslında bir yandan da haklılar. İran gibi bir ülkeyi siz gelip bu şekilde
1: Saldırı,
0: liderini
1: lider
0: öldüreceksin.
1: kadrosunu öldürüp istediğini
0: Öldüreceksiniz.
1: alıp
0: Sonra da
1: gidemez.
0: onları bir tırnak içerisine dandik bir anlaşmaya razı edip çekip gidemiyorsunuz. Burada tabii birçok dosya var. ABD ile İran'ın anlaşması var. İsrail'in Lübnan'daki işgal ettiği topraklar oradan geri çekilmesi vesaire vesaire de var. Son gündem, son tablo nedir
1: Evet.
0: hocam? Size soruyorum.
1: Ya bunu anlamak da anlatmak da zor. Sen de ifade ettin. Şimdi neden kaynaklanıyor bir defa? Karşımızda Donald Trump gibi dengesiz bir profil aktör var. Onun Beyaz Saray'da kurumsallaşmamış yönetimi var. Adam bir saat içerisinde 180 derece farklı açıklamalar yapabiliyor. İşte İran'ı yok edeceğim, İran medeniyeti yok olmak üzere diyor. Bir saat sonra anlaştık diyor. 2 saat sonra yeniden vurabilirim diyor. 3 saat sonra başka bir şey söylüyor. Böyle bir Amerika tarafı. İranlılara baktığımızda İranlıların da kendi içinde bir bütün olmadıklarını, bir yandan işte farklı güç odakları, devrim muhafızları, siyasi aktörler, ruhani liderlik. Orada da böyle bir kaotik durum var. Ve İranlılar gerçekten pazarlık masasında ve çok zor karakterlerdir. Yani herkes bilir Acemlerle anlaşmanın ne kadar zor. Şimdi bu iki taraf bir araya gelince böyle bir kaotik durum oluyor ve tabi savaş niye yapıldı şimdi? Ya bir defa İranlılar tabi tamamen haklı yani. Onu bir defa altını çizmek lazım. Saldırgan taraf İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri. İran kendini savunan taraftaydı ama el yükseltti. Hürmüz'ü kapattı. Körfezi vurmaya başladı. Amerikan ordusunun, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri karargahlarını, bölgedeki üslerini vurdu ve savaşı büyüttü. Ama Amerikan tarafından meseleye baktığımızda zaten başlangıçta böyle yerli yerine oturtulmuş bir stratejik hedef olmadığı için sonuç da alamıyorsun. Netanyahu'nun ve küresel Siyonistlerin yönlendirmesi manipülasyonuyla Trump bir batağa sokuldu. Şimdi o da debeleniyor, çıkmakta zorlanıyor. Nihayetinde taraflar çeşitli tavizler vererek en azından anlaşmak üzere anlaştılar. 2 aşamalı biliyorsun, bir anlaşma zemini oluştu. İşte ilk başta bir ateşkes, kalıcı ateşkes, siyasal görüşmelerin başlama süreci, ardından da nükleer müzakerelerin başlayacağı dönem. Burada da işte şu anda çeşitli pürüzler var. Nedir o? Hürmüz'ün nasıl yönetileceği. Şimdi İran diyor ki tamam diyor, ben oradaki diyor Hürmüz'ü açtım ama diyor benim denetimim ve kontrolümde geçecek gemiler diyor. Yani benim çizdiğim alandan geçecek, bana bilgi verecek, para almasam bile şimdilik onayımla geçecek. Amerikalılar da hayır diyor, orası uluslararası su. Biz anlaştık, artık isyan istediği gibi geçebilir deyip Amman tarafındaki bölgeden de geçirmek istediler. İran orada bir iki gemiye yine drone ile vurdu. Amerika yanıt verdi. İran yeniden Amerikan bölgedeki üslerini vurdu. Öyle bir kaotik durum oluşunca görüşmeler, teknik görüşmeler, yani nükleer müzakereler için görüşmeler de askıya alınmış gibi oldu. Şimdi yeniden görüşecekleri ifade edildi Trump tarafından ama İranlılar hayır, öyle bir görüşme henüz başlamadı diyor. Ama İranlıların da bu tip açıklamalarından sonra tam tersi görüşmelerin olduğu anlar da olmuştu. Küresel piyasalar yeniden savaşı fiyatlamıyorlar. Yani petrol fiyatları ciddi anlamda düştü. Brent işte 72-73 dolar seyrini devam ettiriyor. Ama tam bir böyle
0: İşin ilginç
1: anlaşma
0: tarafı
1: zemini de
0: ama
1: yok.
0: altın da düşmeye devam ediyor hocam.
1: Ya o başka bir şey. Tabii onu ciddi bir analiz etmek lazım. İlgili uzmanların değerlendirmesini. Merkez bankaları aslında altın alımı yapmaya devam ediyor. Ama işte bu Amerika'da yükselen faizler, tahvil fiyatları, dolar endeksinin yine biraz güçlenmesi altına satış getiriyor. Ama uluslararası yatırım bankaları ya da uzmanlar bunun bir alım fırsatı olduğunu, altının yeniden emtialarla birlikte yükselebileceğini de ortaya koyuyorlar. Ama tabii öngörmek, bilmek de çok kolay değil. Orada çok manipülatif, spekülatif işlemler de oluyor. Bankalar türev mekanizmalarını kullanıp altın fiyatlarını çeşitli amaçlarla baskı altına da alabiliyorlar ama Amerika ve şirketlerin çok ciddi bir borçluluğu var. Emisyon artıyor. Doların değerinin orta ve uzun vadede değer kaybetmesi beklentisi devam ettiği sürece emtiaların dolara nazaran değerlenmesi öngörülüyor. Bunu bir parantez olarak kenara bırakalım ama dediğim gibi burada ciddi kaotik bir atmosfer var. Şimdi Katar'da görüşme olacak mı olmayacak mı? Doğrudan görüşme mi olacak? Dolaylı görüşmeler mi olacak? Yeniden bir çatışma olmaması için bir zemin oluşturulabilecek mi? Bir yandan da tabii Lübnan dosyası. Şimdi İranlılar haklı olarak diyor ki bizim ilk anlaşmamızda Lübnan'ın toprak bütünlüğü de dahil bu anlaşmayı yaptık. Ama İsrail hala çekilmedi. Amerika ve şirketleri İsrail üzerindeki etkisini kullanarak İsrail'in işgal bölgelerinin çekilmesini sağlaması gerekiyor. Orada bir de Lübnan hükümetiyle İsrail arasında Amerika'da yürütülen bir görüşmeyle oluşturulmuş bir zemin var. Hizbullah bunu kabul etmediğini ortaya koyuyor. Yani öyle çok kompleks bir mesele var ve kolay çözülmesi de çok mümkün değil. Burada tabii Siyonistlerin ve Netanyahu'nun da ABD ile İran'ı yeniden sıcak çatışmaya döndürebilmek adına süreci provoke ettiklerini de görüyoruz. Kendi iç siyasetine baktığımızda İsrail'in erken seçimler var ve orada savaşın devam ettiği bir denklem Netanyahu'ya yarıyor. Çünkü 3 tane ayrı davadan da yargılanan bir Netanyahu var. Eğer jeopolitik riskler minimize olur, savaşlar durursa o yargılama süreçleri devam edecek. Bunun kendisinin çok ciddi anlamda aleyhine olduğunu görüyor. Trump ise tam aksine savaşın bitmesi onun Kasım'daki ara seçimlerde elini güçlendiriyor. Dolayısıyla Netanyahu ile Trump arasında da bir ayrışma var. Ama İran'la da müzakereleri yürütmekte zorlanan bir Trump var. Velhasıl dünyada bu meselenin ceremesini çekmeye devam ediyor. Siyonistlerin ABD üzerinden kurduğu o denklem 8 milyar insanın hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ama umarım bir şekilde tekrar anlaşma zemini oluşur ve burada taraflar yine çeşitli tavizler vererek ortak bir noktada buluşurlar ve İsrail'in provokasyonları da engellenir ve Amerika-İran savaşının yeniden başlaması engellenmiş olur. Ha, yeniden savaş başlarsa ne olacak? Yani bir defa şunu görmek gerekiyor. Amerika mevcut koşullarda İran'a asker olarak yenilgi üretemiyor. Yani zarar veriyor ama onu Hürmüz'ü aştıramıyor. Asimetrik güç kapasitesini kamikaze dronları önleyemiyor. Füze silolarına dağların içerisinde olduğu için zarar veremiyor. İran elindeki güç de bunlar. Bunları elimine etmek için karadan işgal etmesi lazım. Yani yüz binlerce belki 500 bin, 1 milyon Amerikan askerini bölgeye taşıyacaksın. Çok büyük şekilde işgal edeceksin. 10 binlerce asker kaybedeceksin vesaire. Bu Trump'ın sonu anlamına gelir ki Amerika'nın da genel anlamda muazzam şekilde güç kaybetmesine beraberinde getirecek bir
0: durum. Yani hocam bir de topografik olarak İran coğrafyası istemiyor. Öyle işgal edilecek.
1: Ya tamamını zaten işgal edemezsin de. Yani Hürmüz'ün etrafındaki belli bölgeleri işgal edip belli bir derinlikte Hürmüz'ü açabilirsin belki ama bunun bile maliyeti inanılmaz derecede yüksek. Yine o işte füzelerin olduğu siloları askeri indirmeler yapıp kontrol altına alabilme yönünde hamleler yapabilirsin. Ama bu zaten çok düşük ihtimalli bir senaryo. Hiçbir şekilde ben Amerika'nın böyle bir tırnak içinde söylüyorum ahmaklığı yapacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla bir şey elde edemezsin. Yani savaşı yeniden başlatsan diyelim İran'ın enerji altyapısını, elektrik santrallerini, köprülerini vurdun. Amerika İran'da senin yine bölgedeki askeri üslerini vurmaya başladı. Körfez'in enerji altyapısını vurdu. Yani iki taraf yine yenişemeyecek. Yani Hürmüz'ü sen bu şekilde açman mümkün değil.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin

0: Örümceğe zarar bence İran'dan daha fazla olacak hocam.
1: Ben de
0: Sonuçta
1: öyle. Ben de
0: Körfez'deki
1: buna katılıyorum.
0: müttefiklerin de elimine etmiş olacaklar. Yani belki de Körfez'deki devletler yani inanılmaz bir çöküş yaşayacak ki. Yani Dubai'nin yaşadıkları bugün belki
1: Tabii.
0: konuşulmuyor. Uluslararası medya da muhtemelen bu yaşanan krizin örtülmesi için muhtemelen para da akıtıyor olabilirler. Çünkü Dubai'den bile işte her şey olumlu yönde sürekli yayın yaptırıyor. Olumsuz hiç kimse bir şey konuşamıyor. Bunlar da aslında gerçekler ama hocam hikayenin bence en önemli tarafında şu an aktif olarak işgal edilmiş Lübnan toprakları var.
1: Evet.
0: Yani Lübnan'ın güneyinde işte Şii köylerinin boşaltılması, orada boşaltıldıktan sonra insanlara ait evlerin patlatılması veya yıkılması. Yani İsrail tamamen Filistin'de uyguladığı stratejiyi uyguluyor. İnsansızlaştır, o bölgeyi tartışmalı bir hale getir, sonra da işgal et, sonra da yerleşimcilerini götür. Bunun bir benzerini yine Suriye topraklarında da yapıyorlar işte hocam. Başa'nın öncüleri diye bir grup da ortaya çıktı aslında. İşte bu Golan'da ve ilerisinde yerleşime geçmeye çalışan bu aşırı Siyonist unsurlar. Bunlar tabii ki Lübnan'ın güneyinde de ilerleyen süreçte yerleşmek isteyeceklerdir. Şu an orası bir hani savaş alanı gibi
1: Evet.
0: konumlandığı için şu an öyle bir cesaretleri yoktur ama yarın öbür gün eğer İsrail işgali sona erdirilmez ve bu şekilde de insanların geri dönebileceği bir ev bırakılmazsa ki bu alenen savaş suçu bunu canlı yayında kendi savunma bakanları açıklıyor. Biz onların evlerini yıkıyoruz vesaire. Bu tamamen aslında bir savaş suçu. Ancak şunu da gösteriyor ki İsrail'in Lübnan'dan çekilmeye yönelik bir niyeti yok. Esas mesele İran bunu kabullenecek mi, kabullenmeyecek mi?
1: Ya
0: Ya
1: orada
0: da
1: işte
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail'i geri çektirebilecek kadar gücü var mı? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri de ikincilikli mi oynuyor? Yani aslında üç soru var burada.
1: yani evet, şimdi o da önemli. Bazıları da o iddiada bulunuyor. Trump'ın aslında ikili oynadığını, Netanyahu baskı yapıyormuş gibi görünüyor ama aslında anlamlı bir baskı yapmadığını ifade ediyor. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Trump için gerçekten yaklaşan seçimler önemli. İran Savaşı maliyeti Amerika'yı çok yoruyor. Bu sürdürülebilir değil. O yüzden Beyaz Saray'da Vance'in de açıklamalarını dikkate aldığımızda başkan yapsın, Netanyahu'ya bir baskı yapıldığını görüyoruz. Hatta Trump şöyle bir açıklama yaptı. Yaklaşan seçimlerde evet Netanyahu destekleyebilir ama bir de şeyleri de, diğer adayları da görmek lazım dedi ilk defa. Yani orada böyle bir şunu söylüyor Netanyahu'ya. Yani benim istediklerimi yapmazsan, Lübnan'dan çekinmezsen işler değişir ve icabında ben senin muhaliflerini de seçimlerde sana karşı destekleyebilirim şeklinde açıklamalar. Bunlar önemli. Ya bir de şöyle bir şey var şimdi. Hizbullah karşısında bir defa İsrail başarılı olamadı. Bu FPV tarzı dronlar çok ağır kayıplar verdirdi. Şimdi işgali derinleştiremiyor, artık orada bir ateşkes var ve iki tane pilot bölge belirlendi. O bölgelerden çekiliyor. Ama genelden diğer işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ifade ediyorlar. Ya da şunu söylüyor, yani Hizbullah silahlanmadan ve o bölgeleri terk etmeden çekilmeyeceğim diyor. Yani orada işte Lübnan ordusu eğer o bölgelere girerse kademeli şekilde İsrail'in oradan çekilmesi gibi bir denklem üzerinden anlaşmaya çalışıyorlar. Ya bu sürdürülebilir değil. Yani nihayetinde bence bir şekilde İsrail-İran çatışması yeniden başlayacak. Ama bunu Amerikan dahil edilmemesi İran'ın çok daha lehine. Yani İran'ın burada oynayacağı oyun şu olmalı bence. Akıllı olmalı, Amerika ile belli bir işte ortak tavizlerle iki tarafın da vereceği bir zeminde iyi bir anlaşma yapmalı. Ardından savaşacaksa Amerika olmadan İsrail'e karşı savaşacağı denklemi
0: Ama hocam
1: üretebilmeli.
0: Amerika olmadan İsrail
1: Hı.
0: savaşır mı? İran'la ve
1: Ya mecbur
0: Hizbullah'la.
1: kalabilir. Yani işte şöyle düşün. Diyelim Amerika ile anlaşma çok başarılı oldu. İşte taraflar nükleer anlaşmada da anlaştılar. Amerika bölgedeki askeri gücünün önemli bir kısmını çekti. Anlaşmanın maddelerinde de olan bir şey. Ardından yine Lübnan'da İsrail işgalini derinleştirir sırada İran füzelerle İsrail'i vurmaya başladığını düşün. Amerika yeniden işte tüm bölgeye nakliyat yapacak. Yeniden İran'ı İsrail için vuracak. O çok mümkün olmayabilir. Dolayısıyla İran için daha avantajlı bir denklemde İsrail'le belli sürelerle İsrail'in canını yakacak şekilde savaşabilir. Çünkü İran elindeki füze kapasitesinin İsrail'in elindeki o önleyici füzelere karşı çok daha fazla olduğunu biliyoruz ve Amerikan olmadığı denklemle İsrail gerçekten uzun süreli savaşlara giremez İran'a
0: Yo, ben de
1: karşı.
0: aynı
1: Ciddi
0: kanaatte
1: anlamda
0: yaşıyorum da
1: zorlanır
0: en kötü
1: ve
0: ihtimalle
1: böylece inisiyatif üstünlüğü İran'ın elinde olur ve İran da en azından Hizbullah ve diğer kendi müttefiklerini koruyabilir İsrail'e karşı. Bence İran açısından ana stratejinin Amerika ile artık çatışmayacağı bir denklemi oluşturma olduğunu düşünüyorum.
0: yani muhakkak tabii ki İran açısından öyle bir denklem doğru. Ancak şu bence Bir de bir gerçek, Amerika Birleşik Devletleri öyle ya da böyle İsrail'in çok zora düştüğü bir denklemde yeniden
1: Ya
0: onu
1: her türlü
0: kurtarmak
1: destek
0: için.
1: verecektir ama şimdi savaşa doğrudan dahil olmak başka bir şey. Şimdi 12 gün savaşına da destek verdi. Ama savaşa doğrudan dahil olmadı. İşte
0: Evet.
1: az sayıda tanker uçak desteği verdi. İstihbarat desteği zaten devam sağlıyordur. Onun dışında işte bu önleyici interceptorlarla falan destek verdi. Ama Amerikan doğrudan İran'la savaşı denklem bambaşka bir şey yani. Bu İran üzerindeki yükü çok artırıyor. Ama şimdi eğer bunu aşabilirse İran için çok büyük avantaj olur.
0: Ya muhakkak. Bir de hocam şeyi biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ahmet Şara'ya işte görev verdiğini, onu Lübnan'a da işte Hizbullah'ın olduğu bölgelere girmesi gerektiğini vesaire söylemişti. Tabii ki Suriye tarafı bunu diplomatik bir dille Ahmet Şara
1: Yöneterek yok dedi yani.
0: yöneterek yani buna yok dedi. Tabii Türkiye'den bu durumu, bu işte ifadeleri sahiplenen siyasetçiler vesaire oldu. Gerçekten şu bir şeye dönüşüyor. Yani Donald Trump mesela yani mütemadiyen saçmalayabiliyor
1: Evet.
0: veya böyle anlamsız şeyler söyleyebiliyor
1: Ne
0: ve bu
1: dediğini bilmiyor. Yani Kanada işte devlet başkanına Amerikan valisi diyen adam
0: aynen.
1: Şara'ya da direktif verdim diyebiliyor.
0: Öyle kendini
1: Öyle bir üslubu tarzı var.
0: öyle üslup ve tarzı tercih ediyor. Tabii ki hiçbir devlette özellikle Batı'ya yaptığı o tırnak içerisinde aşağılama ritüellerini gördükten sonra da burada hiçbir zaman topa girmemeye çalışıyor.
1: Evet.
0: Çünkü herkesin izzeti nefsi var. Ahmet Şaran'ın da var,
1: Tabii.
0: diğerlerinin de var. Hani bunlar sanki hiç yokmuş gibi davranıp aslında hayatlarına devam ediyorlar. Ve Lübnan konusunda da kendi pozisyonlarını bir anlamda öyle konumlandırdı. Lübnan'ın barışından yana olduğunu
1: Tabii tabii
0: vesaire
1: bence çok
0: söyledi.
1: profesyonelce yönetti
0: Bence
1: Şara.
0: de çok.
1: Önemli bir meydan okumaydı. Hatta Hizbullah lideri Naim Kasım da teşekkür etti. Suriye'nin bu tip provokasyonlara gelmediğini ve Lübnan'a yönelik bir hamle yapmadığını ortaya koydu. Orada şu var. Tabii ki sınır güvenliğini sağlaması gerekiyor. Orada uyuşturucu kaçakçı olabiliyor, silah kaçakçılıkları
0: Muhakkak.
1: olabiliyor.
0: Zaten hala devam ediyor
1: İşte
0: bu.
1: bunları engellemeye yönelik sınırda çeşitli mobilizasyonlar yaptı. Orada güvenliklerini sağladı. Ama çok yakından takip ediyorlar tabii. Çünkü İsrail ile eninde sonunda Suriye'de savaşacak. Orada konvansiyonel ve asimetrik güç üyeleriyle İsrail'e karşı nasıl savaşabileceği, Hizbullah ve İsrail savaşından ne tip deneyimler elde edilebileceği konusunda çok aktifler. O açıdan önemli bir saha, onları yakından takip ediyorlar ama mevcut şartlarda hiçbir şekilde İsrail lehine ya da Amerika'nın isteğiyle Lübnan'a girip Hizbullah'la Suriye'nin savaşmasını beklememek gerekir. Bu böyle bir şey, hata Suriye'nin de neredeyse sonunu getirir. Yani bu kabul edilebilir hiçbir şekilde değil. İçerideki düzeni nizamı da sağlayamazsınız. O kadar askeri kayıp verdikten sonra bölgede İsrail çok daha güçlü bir hale de gelir. Bu hiçbir şekilde
0: Bir de
1: manalı
0: anlamsız
1: değil.
0: yani
1: Evet.
0: sonucunda gerçekten
1: Senin ana
0: İsrail'in.
1: düşmanın İsrail zaten. İsrail için gidip Hizbullah'la Suriye'yle nasıl savaşabilir yani?
0: Ama bundan sonra şöyle bir denklem de oluşuyor hocam. Bence devrimin en başından beri Hizbullah özellikle Suriye yönetimine yönelik böyle çok daha olumlu açıklamalar yapıyor. Biliyorsunuz şimdi dinleyicilerimiz belki unutmuş olabilir. HTŞ zamanında Hizbullah'la
1: Evet.
0: ana düşman
1: Tabii.
0: odaklardı.
1: Yıllarca
0: Yıllarca
1: savaştılar karşılıklı olarak.
0: savaştılar. Aralarında böyle hani kan davası diyebileceğimiz pozisyon olmasına rağmen Ahmet Şara'da yine diyaloğa açık olduğunu ifade etti
1: Pragmatik
0: Hizbullah
1: yaklaştı. Şunu
0: konusunda
1: söyledi.
0: da.
1: Geçmiş geçmişte kaldı. Geleceğe
0: Evet.
1: bakacağız dedi. Bu çok değerli. Ya bu tabii olması gereken de bu. Yani sen şimdi Ruslarla yeni pencere açarken Hizbullah'la da açabilirsin. Hatta İran'la, Irak'la da açabilirsin. Önemli olan Suriye'nin burada geleceği, çıkarları. Dolayısıyla bu anlamda şu anda ben de aynı kanaatteyim. Yani ben Hizbullah'ı Suriye denklemini çok ciddi anlamda eleştiriyordum. Ama şimdi Lübnan bağlamında, Lübnan topraklarını İsrail'e karşı korurken eleştirmenin hiçbir anlamı, mantığı, rasyonelitesi yok. Sonuçta orada bir direniş yapısı olarak kendi topraklarını İsrail'e karşı koruyor. Bu anlamda takdir edilmesi gerekir sadece.
0: Evet, yani hocam gerçekten de çok yani 1,5-2 yıl önce bugün HTŞ ile Hizbullah'ın neredeyse aynı ortak düşmana yönelik birleşeceğini söyleseydik biraz komik kaçabilirdi. Ancak Suriye devrimi bence bütün dengeleri değiştirmiş oldu. Bugün İran'la mesela çok ciddi manada kanlı bıçaklıydı ama bence İran yönetimi de giderek Suriye yönetimini kabullenmeye biraz daha başlıyor. Çünkü Ahmet Şara'nın 1,5-2 yıllık yönetim tecrübesi gerçekten büyük sınavlar verdi. Hem sahil bölgesinde hem de diğer yerlerde. Hizbullah'ın zaten bu yönde açıklamalar yapması da onların aslında irade beyanı. Onları belki de bu anlamda sınırlayan iki faktör var. Bir, İran'ın Suriye yönetimine karşı hala soru işaretleri olması ve hala ona zarar verebilecek yapılarla çalışıyor olmaya devam etmesiyle ilişkili. Bir de bence tabii ki Suriye yönetimi de Amerika Birleşik Devletleri karşısında Hizbullah da böyle işbirliği görüntüsü içerisinde olan bir aktör gibi konumlanmak istemiyor. Özellikle
1: Evet,
0: de ilk yılları
1: tabii.
0: içerisinde. Hani bu sınırlı diyalog çağrıları da bu yönde okunabilir diye düşünüyorum hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Bu haftayı böylelikle bitirmiş oluyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Haftaya NATO zirvesi var. Görüşmek üzere diyelim.
0: Haftaya NATO zirvesinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselleşme biter.
2: Küresel analiz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of

Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Mermerin merhametle, ahşabın şefkatle, taşın sanatla bir özge buluşmasıdır şadırvan. Tamamladığı yapıyla birlikte sanki asırlık servilerle, çınarlarla, başka ağaçlarla aynı soydanmış hissi verir. Her musluğun şırıltısında sükunete açılan sudan kapılar. O kapılardan başlar arınmanın ete kemiğe bürünmüş hali. Mekanı bir serinlik adasına çeviren şadırvan, su medeniyetinin bize özgü inceliğidir aynı zamanda. Ustalar eliyle dünyaya ait bir karşılık beklemeden yeryüzüne kondurulur. Şadırvan, insanlar için olduğu kadar güvercinler içindir. Güvercinler için olduğu kadar melekler içindir. Ondandır, farkında olanlar bilir ki zaman, yaratılışın ilk gününden bu yana aynı ahenkle musluklardan akar, akar, akar. Bursa'da bir eski cami avlusu, mermer şadırvanda şakırdayan su dizeleriyle uygarlığımıza ait bir zaman dilimini anlatıyor.

0: anlatan Tanpınar'ın söylediğinden daha fazlası vardır şadırvanlarda. Şehirlerimizde köşe başlarını tutan çeşmeler varken, bu çeşmelerden bir şehrin beyaz, derin ve ince yüzü akarken şadırvana da ne gerek vardı diyemeyiz. Şadırvan, Türk mimarisinin sudan ve zamandan kelimelerle somutlaştırdığı ve yalnızca bizim söyleyebildiğimiz bir teşekkür cümlesidir. İşte şadırvan budur.
1: Turkuaz. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Bilge Karasu'nun radyo oyunu olarak kaleme aldığı, daha sonra Işıl Kasaboğlu tarafından sahneye de uyarlanan Sevilmek oyunundan söz edeceğiz. İki erkek bir kadın sesi için radyofonik olarak yazılan oyun 1970 yılında Ankara Radyosu'nda Ergün Orbey tarafından mikrofona koyulur. Gülsen Tunç Çekiç, Ergün Uçucu ve Alpay İzbırak karakterlere sesleriyle can verir. Bu kayıt bugün de TRT Dinle platformu üzerinden dinlenebilir. Eser, sevgi kavramının doğasını, sevilmenin bir hak mı yoksa bir sorumluluk mu olduğunu ve bireyin bu süreçteki varoluşsal sancılarını sorgular. Bilge Karasu, metinde seslerin ve sessizliğin gücünü kullanarak karakterlerin iç dünyalarındaki labirentleri dinleyiciyle birlikte keşfe çıkar. Oyunda sevgi sadece bir duygu değil, iktidar, mülkiyet ve özgürlük kavramlarıyla iç içe geçmiş, karmaşık bir durum olarak sunulur. Sevilmek eyleminin getirdiği kısıtlamalar ve bireyin bu sevilme ilgisi karşısındaki savunmasızlığı oyundaki dramatik yapının da temelini oluşturur. 2000 yılında Tilbe Saran, Cüneyt Türel, Köksal Engür kadrosuyla bu kez sahneye taşınan oyunda Işıl Kasaboğlu'nun minimalist rejisi göze çarpar. Yönetmen, sahnelemede görsel ögelerden ziyade kelimelerin yarattığı imgeleme, hayal ve oyuncu performansına odaklanmıştır. Bu yaklaşım, Bilge Karasu'nun soyut ve yoğun anlatımının sahnede de fiziksel ve görsel bir karşılık bulmasını sağlar. Işıl Kasaboğlu'nun sahne yorumu, Bilge Karasu'nun edebi dünyasının sahne üzerindeki şiirsel bir yansıması niteliğindedir adeta. Bu işbirliği Türk tiyatrosunda edebiyat ve sahne sanatlarının da başarılı bir ortaklığı kabul edilir bugün bile. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden.

Gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Tolga Kökten. Hepinizi Kültür Otağı'ndan saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu hafta Artık Söz Otağı'nın son programını yapıyoruz. Kültür Otağı'nın Söz Otağı periyodunda yaklaşık 3 aydır sözün izini sürdük. Destanlardan masallara, efsanelerden atasözlerine, türkülerden dijital anlatılara kadar pek çok konuyu konuştuk. Bugün artık binlerce yıllık söz kültürü mirasımızın hızla değişen dijital çağda nereye taşınacağını, başına neler geleceğini gelecek yüzyıllarda, neye dönüşeceğini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Benim bölümden arkadaşım doçent doktor Ahmet Erman Aral. Bugün program konuğumuz. Hoş geldin Erman'cığım.
1: Teşekkür ederim hocam. Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Burada bulunmak benim için büyük bir keyif. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz Erman'cığım. İyi ki geldin. Evet Erman'cığım, şimdi tabii sen hem halk bilimcisin hem de UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkan Vekilisin. Bu görevin de yeni verildi sana. Hayırlı uğurlu olsun tekrar.
1: Teşekkür ederim.
0: Dolayısıyla bu konuları seninle konuşmak çok isabetli olacaktır. Önceki programlarımızda biz Öcal Hocam'ı da konuk ettik. UNESCO, Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları, bunlardan da bahsettik. Bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Ama bugün de böyle yeri geldikçe belki oralara da temas edebiliriz. Ama öncelikle demin de söyledim ya, biz 3 ay Söz Otağı programı yapıyoruz Kültür Otağı'nın içerisinde ve bütün bu sözlü kültür ürünlerimizi konuştuk değerli konuklarımızla. Bugün şuna geldik, yani bu büyük söz mirasımız bizim nasıl bir gelecekle karşı karşıya? Yani genel tabloya baktığımızda Erman, Türk dünyasında tabii ki, Türk dünyası genelinde sözlü kültürümüzün geleceğini tehdit eden bir şeyler var mı? Gerçekten hani kaybetme riskiyle karşı karşıya mıyız? Yoksa söz direnç gösterip önümüzdeki yüzyıllarda da bu gücüyle devam edecek mi? UNESCO'nun perspektifinde neler düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Burada pek çok nedenden söz etmek mümkün ama gençler artık sözlü kültürle ilgilenmiyor şeklinde bir yaklaşımla bütün problemi görmezden gelen bir cevap vermekten ziyade bütün dünyada, sadece Türk dünyasında değil bütün dünyada geçerli olan gerçek problemlerden bahsetmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Burada özellikle usta çırak ilişkisinin, yani kuşaktan kuşağa aktarımın zayıflaması birincil problem. Örneğin aşıklık geleneği, burada bildiğimiz anlamda ekoller, kollar oluşturan bir aşıklık geleneğinden artık Türk dünyasının büyük bölümünde bahsedemiyoruz. Bunlar tabii ki var ama çok zayıfladılar. Burada sadece aşıklık geleneği de değil, burada meddahlık, işte masal hikaye anlatma geleneği, bunu bu şekilde genişletmemiz mümkün. Bu anlatıcılık, aşıklık, bunlar aslında çok önemli zihinsel, sosyal, kültürel beceri, meziyet gerektirmesine rağmen bunlar maalesef kültür endüstrisinde, müzikte, edebiyatta, sanatın diğer alanlarında pek değerli bir bulunmuyor. Çünkü bunların nasıl uygulanacağına dair kültür bilimcilerle medya sektörü arasında ya da müzik icracıları arasında bir diyalog, bir işbirliği bu anlamda yok. Dolayısıyla böyle bir süreklilikten maalesef sözlü kültürde bahsedemiyoruz. Ama mesela Türk dünyasının çok önemli bir birikimi var bu anlamda. Türkiye'den çıkmış bir örnekten. Barış Manço mesela. Barış Manço seyyahlığıyla, nüktedanlığıyla aşıklık geleneğinin 90'larda Türkiye'de dönüşümünün en önemli temsilcilerinden biriydi.
0: Evet.
1: Aşıklık geleneğinin
0: sözü de çok iyi kullandığı için zaten,
1: evet,
0: bir söz ustası olduğu için dediğin, evet, gibi bu sözlü kültür birikimimizi yüzyıllar içerisinde

0: oluşan birikimi çok iyi modernize ederek gençlere, bütün Türkiye'ye tanıtmayı çok iyi başarmış bir sanatçıydı. Çok haklısın, çok
1: Evet.
0: doğru bir örnek.
1: Maalesef bu zincirin devamı gelmedi Barış Manço'nun
0: Evet.
1: vefatından sonra. Bunu sayabiliriz. Kuşaktan kuşa aktarımın zayıflaması. Bunun dışında belki daha önemli bir problem, kültürün aktarıldığı, tüketildiği, kullanıldığı ortamların değişimine ayak uydurulamaması. Değişimin kendisi değil ama bu değişime ayak
0: Evet.
1: uydurulamaması burada önemli bir problem. Bununla sadece sözlü anlatımlar değil, sözlü kültür değil, el sanatları, geleneği, işte Karagöz, Nevruz, Hıdrellez, geleneksel kültürün bütün alanları bununla karşı karşıya. Şimdi burada hani demeye çalıştığım şey şu: sözlü kültür artık evde, İşte sokakta, düğünde, cenazede insanların özlemini, sevincini, hüznünü, yasını paylaşırken, ifade ederken kullandığı bir unsur olmaktan çıktı. Bunlar diyaloğa yoğunluk, zerafet, sadelik katıyordu. Bu kodlar artık diyaloğun bir parçası olmaktan çıktı. İletişimin bir parçası değil artık bunlar. Dolayısıyla bu ortamları büyük oranda bugün kaybettik ve yerine maalesef nitelikli bir şey biz Türk dünyasında koyamadık. Yani güncel ihtiyaçlarla, güncel imkanlarla uyumlu bir şeye dönüştüremedik. Burada özellikle şeyden de bahsedebiliriz. Türk dünyası kültürü okullarda bir öğrenme kaynağına da maalesef dönüştüremedi. Buraya entegre edemedi. Burada entegre etmekten kastım şu değil. Yani bir türkünün, bir masalın, hikayenin ezberlenmesi, sınıfta okunması değil. Bunlar elbette değerli ve gerekli ama bunun ötesine geçilmesi gerekiyor. Mesela burada benim bahsettiğim şey sözlü kültürün farklı alanlarda, mesela sadece edebiyatta değil, tarihi, matematiği ya da diğer branşları öğretmede de bir öğrenme kaynağı olarak kullanılması. Mesela bir türküyü neden tarih öğretirken, doğa koruma bilinci aşılamaya çalışırken ya da işte sosyal ilişkileri, kültürel aidiyeti beslemeye, güçlendirmeye çalışırken kullanmayalım. Dolayısıyla hani
0: Çok
1: sözlü
0: doğru.
1: kültürün bu anlamda eğitimde kullanılması çok çok önemli. Ortamların kaybı meselesine dönecek olursak, az önce bahsettiğim işte bu düğünler, şimdi bir aşık kahveleri, sokaktaki oyunlar, aile büyükleriyle buluşma, buralar, artık bu mekanların, bu ortamların ortadan kalkması. Şimdi doğa gibi kültürde boşluk kaldırmıyor. Bu ortamlar ortadan kalktıktan sonra biz yerine bir şey koyamadık ama bunun yerine sosyal medya, dijital kültür geldi. Ve neticede biz bu çevrimiçi ortamlara, dijital ortamlara sözlü kültürü entegre etmeyi başaramadık. Çocuklar burada daha çok eskiden işte Nardanya Hanım'ı, Nasrettin Hoca fıkralarını sokakta, evde, hayatın pek çok alanında yaşıtlarından, büyüklerinden, ailesinden
0: Duyuyorlardı.
1: duyabiliyordu.
0: Tabii.
1: Bunlar artık YouTube'da, televizyonda insanların duyabildiği şey. Ama burada bahsetmem gereken şey şu: İnternet, medya tek başına bir tehdit, bir risk, bir problem olarak algılanmamalı. Bu eksik, tek yönlü bir yaklaşımı yansıtıyor. Burada önemli olan şey, bunu da söyleyerek bu kısmı kapatmak isterim: bizim internete, dijital kültüre yaklaşımımız, bizim onu nasıl kullandığımız esas
0: Evet, onu bir
1: önemli olan.
0: avantaja çevirmek de mümkün.
1: Evet.
0: Evet, yani bunları avantaja çevirip, madem hani artık doğal aktarım süreci yok, usta çırak ilişkisi yok oldu, aile içi iletişim ne yazık ki evlerimizin aslında fiziksel mekanı ile birlikte ortadan kalktı büyük ölçüde. Çünkü aileler artık bir odada vakit geçirmiyorlar, herkes kendi odasına vakit geçiriyor. Dolayısıyla o ilişki koptu. Ama kültür gündelik hayatımızdan kopmak zorunda değil. Bunun yaşatılabileceği yeni mecra alanları var artık. Dediğin gibi dijital dünya, işte sosyal medya ortamları. Hiç olmazsa buraya entegre edilerek sanat yapıcıların, müzik yapıcıların bu sözlü kültür birikimimizden daha fazla faydalanarak bunları bir biçimde yine hayatımızda tutmaya çalışmasını bekliyoruz aslında. Beklediğimiz şey bu. Çünkü sözlü kültür ürünleri yok olmaz. Onların öyle bir yapısı yok. Çok dirençliler. Sadece onların doğal aktarım ortamları zayıfladı ve giderek yok oluyor ne yazık ki. O yüzden dediğin gibi ona çift yönlü yaklaşmak lazım. Hep böyle kötü yönlerini konuşuyoruz. Dijital dünya, elektronik ortam, işte çocukları olumsuz etkiliyor, gençler çok tesir altında diyoruz ama eğer böyle kullanırsak da çok işe yarayabilir bence de.
1: Evet,
0: Çok
1: evet hocam.
0: haklısın. Şimdi aslında demin sorunun içerisine sordum ama onu tekrar sorayım. Çünkü sözlü kültürü korumaktan bahsederken tabii ki tek başına o değil ama aklımıza ilk gelen kurumlardan biri UNESCO. Çoğu zaman tabii UNESCO'nun neyi nasıl koruduğunu da aslında tam olarak bilmiyoruz. Dinleyicilerimiz de belki yeni duyuyor olabilirler ya da biliyorlarsa da bu kurumun ne işe yaradığını bilmiyor olabilirler. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras yaklaşımı var. Böyle bir sözleşmesi var ve Türkiye'de taraf bu sözleşmeye. Ve burada en dikkat çekici kelime aslında koruma. Öyle değil mi? Yanılmıyorum herhalde. Bu tam olarak neyi ifade ediyor Erman'cığım? Yani somut olmayan kültürel miras anlayışı yalnızca liste hazırlamaktan ibaret değil. Burada korumak ve yaşatmak, sürdürülebilir hale getirmek çok önemli diye düşünüyorum. Sen neler söylersin bu konuyla ilgili?
1: Önce somut olmayan kültürel miras kavramının kendisinden kısaca bahsettikten sonra
0: evet,
1: onu koruma yaklaşımından söz etmek
0: çok
1: isterim.
0: Çok iyi olur. Bu, tekrar bir hatırlayalım.
1: Şimdi somut olmayan kültürel miras kavramı aslında 2000 yılların başında hayatımıza gelen bir kavram. Burada somut kültür varlıklarının korunmasından farklı olarak somut olmayan kültürel miras dediğimiz şey ister bir anıt, ister bir kervansaray, ister bir saray olsun veya bir masal, hikaye, fıkra olsun fark etmez. Bu ürünlerin üretilmesini sağlayan bilgi ve becerilerin yanında bunların üretilmesini sağlayan ortamların ve imkanların korunması anlamına geliyor. Aslında somut olmayan kültürel miras dediğimiz şey biraz bu. Sözlü kültür açısından yaklaştığımızda da burada aslında destan, efsane, türkü metninin kendisinden ziyade onları söyleyen, aktaran, dönüştüren, adapte eden icracılar, aşıklar,
0: evet,
1: meddahlar. Somut olmayan kültürel miras kavramı bu insana odaklanmak ihtiyacını gündeme getirdi. Bu anlamda önemli. Şimdi burada mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008 yılından beri Yaşayan İnsan Hazineleri programını düzenliyor. Dolayısıyla bu tür programlar kültürü üreten, aktaran insanlara dikkat çekmek açısından önemli. Koruma kavramına gelirsek önce şeyden başlayabiliriz. Yani koruma kavramından ne anlamak gerekiyor?
0: Evet.
1: Şimdi somut olmayan kültürel miras çerçevesinde koruma dediğimiz şey sözlü kültür özelinde düşünürsek bir türküyü, bir şiiri yazılı, sözlü ya da görsel olarak kayıt altına almaktan ibaret bir şey değil buradaki koruma yaklaşımı. Yani burada amacımız sözlü kültürün fotoğrafını çeker gibi onu işte kaydetmek ve bir arşive koyup onu sabitlemek, dondurmak, öylece muhafaza etmek değil. Dolayısıyla koruma derken bunu kastetmiyoruz. Somut olmayan kültürel miras çerçevesinde koruma nedir? Buna baktığımızda burada aslında mirasın güncel şartlar ve ihtiyaçlar dahilinde yaşayabilirliğini güvence altına almak. Bu şekilde bakıyorsak evet, koruma ve aktarım eş anlamlı iki kelime olarak karşımıza çıkıyor. Haliyle biri diğerinden daha önemli diyemiyoruz. Dolayısıyla burada hani korumak aslında siz somut olmayan kültürel miras özelinde, sözlü kültür özelinde kuşaktan kuşağa aktarmadığınız bir şeyi korumuş olmuyorsunuz. İkisi bu anlamda birbiriyle eş anlamlı. Dolayısıyla burada somut kültür varlıklarının korunmasından farklı olarak bir toplumsal rıza üretmek zorundasınız. Bunun için de işte medya kanallarına, okullara, bakanlıklara, sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacınız var. Mirası korumak için ona güncel dünyada bir alan açmanız ve onun toplumsal olarak işlevli olduğunu göstermeniz gerekiyor. Bu açıdan önemli.
0: Şimdi sen tabii senin tez konun aynı zamanda doktora tez konun bu mirasın eğitim programlarında yaşatılması ya da aktarılması ile ilgili bir tez yaptın sen. Mesela eğitimin bu konudaki yaklaşımı ne? Şu anda ne durumdayız Erman? Ben hani gerçekten bu sözlü kültür mirasımız eğitim politikalarımız içerisinde gerektiği kadar, hak ettiği kadar yer alıyor mu? Bu konudaki fikrini de almak isterim.
1: Tabii. Şimdi aslında şöyle eğitime baktığımızda burada Türkiye'nin 2006 yılından beri sözleşmeye taraf oldu. 2006 yılından beri çok ciddi bir deneyimi var. Somut olmayan kültürel mirasın aktarımında eğitim kurumları çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü herkes hayatının bir bölümünü eğitim kurumundan dahil olarak geçiriyor ve biraz önce bahsettiğim şeye dönmek istiyorum. Biz kültürün üretildiği, aktarıldığı mekanları kaybettik dedik. Artık çocuklar bu kültürü sokakta, evde ya da hayatın diğer alanlarında deneyimleyemiyor. Dolayısıyla eğitim kurumlarına muhtaçsınız. Dolayısıyla burayı özellikle okulları işlevsel hale getirmemiz gerekiyor. Burada UNESCO'nun gündeme getirdiği bir şey var. Mirasla öğrenme ya da mirasla öğretme yaklaşım. Belki bundan söz edebiliriz. Burada aslında mirasla öğrenme dediğimiz şey insanlığın geçmişten beri yaptığı bir şeyin adlandırılmasından ibaret. Mirasın farklı bir alanda farklı bir şey öğretmek için pedagojik bir araç olarak kullanılmasından burada söz ediyoruz. Mesela bir örnek sözlü anlatımlarla hasat türküleri. Hasat türküleri sadece sözlü anlatımın bir türü değil. Burada aynı zamanda hasat türkülerini kullanarak biyolojik çeşitliliği yani işte bitkilerin çeşitliliğini, coğrafyayı, iklimi, iklimin değişimini, insanın doğayla, toprakla kurduğu ilişkiyi, çevre bilincini, çevreye saygı öğretmeniz mümkün. Veya ağıtlar. Ağıtlar üzerinden toplumsal travmaları, sel felaketlerini, depremleri anlatmanız, eğitime bunları entegre etmeniz mümkün. Dolayısıyla bunlar sadece edebiyatın konusu olamaz. Olmamalı. Dolayısıyla bu şekilde baktığınızda meseleye sözlü kültürün bu ürünleri aynı zamanda bizim güncel ihtiyaçlarımıza ve problemlerimize cevap verebilecek deneyimleri de içeriyor.
0: Çok haklısın.
1: Türkiye'nin de bu anlamda ciddi bir deneyimi var.
0: Evet, çok haklısın. haklısın. Yani bizim sözlü kültür ürünlerimiz, dediğin gibi, bir türkü sadece türkü değil, işte bir destan sadece destan değil, işte en kısa tahkiyeli türler, atasözlerimiz, bilmecelerimiz, sadece boş vakit geçirmek amaçlı kullanmıyoruz onları ya da hayatımızda onlara öyle yer vermiyoruz.

0: bilmiyoruz. Bizlere her çağda aslında rehber olmaya devam ediyor. Dolayısıyla eğitim alanında özellikle bunların kullanılıyor olması, kullanılması son derece önemli. Demek ki yani koruma dendiğinde biz sadece böyle dondurmayı, bir yere hapsetmeyi değil, yaşatmayı, kuşaktan kuşağa aktarmayı ve sürdürülebilir hale getirmeyi aslında anlamalıyız. Ve şimdi hani eğitime döndük ama sözüme kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Şimdi koruma dendiğinde biz arşivleri, müzeleri falan hatırlıyoruz. Yani geleneksel hafıza bize hemen onları hatırlatıyor ama sözlü kültürün doğası canlı. Yani biz ne kadar artık sözlü kültür eskisi gibi yaşamıyor desek de sözden kopmamız mümkün değil. Yani bu insanoğlu var olduğundan beri var, hep de var olacak. Şimdi bir kültürel unsurun, sözlü kültür unsurunun korunabilmesi için hangi şartların devam etmesi gerekiyor ve koruma ile aktarım arasında nasıl bir ilişki var? Bunu da birazcık konuşalım istersen. Söze oradan devam edelim.
1: Koruma ve aktarım arasındaki ilişki aslında şu: bu hem sözlü anlatımlar hem de somut olmayan kültürel mirasın diğer alanları için de geçerli.
0: Evet.
1: Siz sözlü kültür ürünlerinin eğitimde ve hayatın diğer alanlarında, diğer mecralarda işlevsel kılınması için çalışmak zorundasınız. Mesela 2006 yılında Türkiye halk kültürü diye ortaokullarda seçmeli bir dersi müfredata
0: Evet,
1: kattı ve
0: evet.
1: burada sözlü kültürün pek çok unsuru aslında işlendi. Türkiye'deki sosyal bilimler liselerinde yine sözlü kültürün pek çok unsuru buralarda işleniyor. Ama bunların sadece sınıfta, kitapta kalmaması, mesela bir aşığın sınıfa davet edilmesi ve icrasını sınıfın önünde yapması ve öğrencilerle orada bir diyaloğa girerek soru cevap şeklinde ilerlemesi, mesela bu anlamda somut olmayan kültürel mirasın eğitim entegrasyon açısından çok çok önemli.
0: Çok haklısın. Ermancığım, biraz önce Hasat türkülerinden bahsettin. Çok da böyle hemen bize bir türkü de çağrıştırdı söylediğin şey. Çünkü bizim türkülerimizde kültür hayatımızın bütün manzaralarını görüyoruz. Harman serme, hasat mevsimi, türküler bunları da konu ediyor hiç şüphesiz. Hemen şimdi böyle bir türküye kulak verelim istersen. Bir Afyon Emirdağ türküsü dinleyeceğiz. Mustafa Özcan seslendirecek. Harmana sererler sarı samanı.

0: Evet, kulağımızın pası silindi. Tekrar stüdyodayız Ermancığım. Şimdi tabii bu aktarım zincirinden söz ediyoruz. Aktarımdan söz ediyoruz. Bu aktarım zincirinin en önemli halkası gençler. Çünkü geleceğe de onlar aktaracaklar birikimi. Sıkça dile getirilen ifadeler var. İşte gençler gelenekten uzaklaştı falan ama burada belki de mesele gençlerin ilgisizliği değil, bizim anlatma biçimimizde olabilir. Çünkü her çağ kendi kültürel ortamını da oluşturuyor. Yani şimdi oturup işte çocukları bir masal anasının etrafında ne yazık ki toplayamıyorsunuz. Çünkü başka çeldiriciler, başka tanıdığı kültürel ortamlar oldu kendi çağının icapları gereği. O yüzden hani bu dijital çağın gençleri diyelim biz buna, dijital yerliler. Öyle
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet.
0: Dijital yerlilere. Sözlü kültürü yeniden sevmek için nasıl bir dil kurmak lazım? Yani teknolojiyi burada nasıl işe koşmalıyız sence?
1: Aslında eskiden sözlü kültürün öğrenilmesinde, aktarılmasında esas olan şey dinlemekti. Ama bugün dinlemenin yanında, hatta dinlemenin çok daha ötesinde izleyerek, paylaşarak öğrenen bir gençlik var. Dolayısıyla gençlere sözlü kültürü ulaştırmada etkili olabilecek bir yol, gençleri anlatan, yorumlayan, söyleyen, işte sentezleyen, belgeleyen üreticilere dönüştürmek çok çok önemli. Dijital mecralarda. Mesela burada neler yapılabilir? Kısa videolarla merak uyandırmak iyi bir yol olabilir. Biliyorsunuz özellikle platformlarda
0: Evet.
1: 30, 60, 90 saniyelik küçük şey shorts dediğimiz videolar var. Mesela burada bir türküde 3 kelime ya da işte bir deyiş, bir hikaye gibi seriler hazırlanabilir. Ya da mesela TRT Çocuk'un video, oyun, uygulama ya da sosyal medya kanallarını birlikte kullanması çok faydalı olabilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Burada odak sözlü kültür ürünleri eskiden şunu söylüyordu, işte eski günler şöyleydi değil de daha ziyade bu hikaye, bu bilmece, bu türkü bana bugünle ilgili ne söylüyor? Ben bunu bildiğimde bugünle ilgili hangi ihtiyacı giderebilirim? Hangi soruna çözüm üretebilirim? Bu dikkatli yaklaşmak. Bunun dışında mesela işte podcastler, canlı oturumlar mesela bu işte kısa videolarla oluşturulabilecek merakı biraz daha derinleştirmek için de podcastler, canlı oturumlar kullanılabilir. Mesela sözlü kültürün nitelikli temsilcilerinin ağırlandığı ya da işte mesela Aşık Veysel gibi çok önemli figürlerin hayatlarının gençlerin dikkatini çekecek şekilde kısaltılarak ve onların Aşık Veysel'den ilham almasını sağlayacak bir dille kurgulanarak verilmesi dijital ortamlar açısından çok çok önemli olabilir. Bir önceki programda konuk olan meslektaşım Doçent Doktor Tuna Yıldız'ın birkaç yıl önce bir bildirisi vardı. Ustasız ustalar diye. Artık
0: Evet.
1: insanlar aşıklık geleneğini bile platformlarda video izleyerek öğrenebiliyorlar. Bu anlamda ustasız ustalar. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA'sı var. Hani şimdi
0: Evet.
1: dijitalden bahsediyorsak Milli Eğitim Bakanlığı çok uzun zamandır bu EBA platformunu kullanıyor. Sözlü kültürle ilgili içeriklerin oraya entegre edilmesi pekala mümkün olabilir. Türkiye satına bu
0: Çok doğru.
1: dikkati dağıtmak için. Dolayısıyla burada şunu söyleyerek bu kısmı kapatabilirim. Gençleri dijital ortamlarda, sosyal medyada pasif tüketiciler olarak konumlandırmaktan ziyade
0: Evet.
1: dediğim gibi onları o içeriği üreten, yorumlayan, değiştiren, adapte eden aktörler olarak görmemiz sağlayacak platformlar oluşturmak gerekiyor.
0: Çok doğru. TRT mesela bu konudaki misyonunu çok iyi yerine getiriyor diye düşünüyorum. Hiç şüphesiz TRT Çocuk gibi, TRT Genç gibi kanallar vasıtasıyla bu sözlü kültür birikimimizi, daha doğrusu kültürel mirasımızın tamamını aslında genç kuşaklara ulaştırmayı başarıyorlar. Tabii ki dijital platformları o zaman bu bağlamda şunu söyleyelim, dediğin gibi kapatalım bu bahsi. Bir tehdit olarak görmemek lazım. Yani
1: Evet.
0: burada bir fırsat gibi düşünelim. Çünkü artık bundan kaçmamız mümkün değil. Artık çağın icapları bunlar. Önemli olan bu yeni mecralarda geleneğin özünü saklayarak, onun biçimini çok fazla da değiştirmeden gençlere nasıl aktaracağımızın yollarını bulmak. Tabii burada da bu işin uzmanlarına iş düşüyor. Şimdi tabii biz mirasımızdan söz ederken Ermancığım, Kültür Otağı programı olarak sadece Türkiye'den değil, Balkanlardan Sibirya'ya kadar uzanan büyük Türk dünyasından da aslında bahsediyoruz.

0: O yüzden hani bu Türk dünyası açısından baktığımızda bir kültürel güç de oluşturuyor bu sözlü mirasımız hiç şüphesiz. Bu ortak çalışmaların özellikle UNESCO gibi uluslararası platformların nezdinde nasıl bir katkısı olabilir? Buradan da birazcık söz edelim istersen.
1: Tabii hocam, bu soruyu birkaç açıdan cevaplandırmak mümkün. Türkiye 2018 yılında Azerbaycan ve Kazakistan'la beraber Dede Korkut mirasını ve bu çerçevedeki anlatıcılık geleneğini ve müzik geleneğini UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsil Listesi'ne kaydettirdi. Bu liste şu an 900'e yakın mirası kapsıyor ve bu 900'e yakın mirasın 200 tanesi direkt ezgiyle, müzikle, sözlü kültürle direkt alakalı. Dolayısıyla Türk dünyasında sadece Dede Korkut özelinde bile işte ozanlar, jıravlar, aşıklar, bunların dilinde asırlardır devam eden bir kültürel aktarım var ve UNESCO'da oluşmaya başlayan bu yeni diyalog kanalları bu tarihsel temelin inşa edilmesi için sadece Dede Korkut özelinde bile bize çok ciddi bir imkan sağlıyor. Ama tabii ki Dede Korkut da sınırlı değil sözlü kültür UNESCO'da. Mesela buraya Nevruz'u koyabiliriz. Nevruz şu an 15-16 ülkenin çok uluslu dosyası olarak UNESCO'da kayıtlı bir diğer unsur ya da Nasrettin Hoca fıkra anlatma geleneği yine Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk dünyasıyla çok güçlü şekilde oluşturduğu bir miras. Burada özellikle gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına hitap eden ve uygulamaya dayalı projelerin hayata geçirilmesi önemli. Türksoy mesela, burada Türksoy'un varlığı da çok önemli.
0: Tabii.
1: Hatırlıyorum 2018 yılında Türksoy kuruluşun 25. yılını Paris'te UNESCO'nun genel merkezinde Türksoy'un genç müzisyenler orkestrası üzerinden bir konserle kutlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti de dahil tüm Türk Cumhuriyetlerinden gelen gençlerin oluşturduğu ve bugün hala aktif olan bir orkestra. Mesela sözlü kültür bu tarz platformlarda da
0: Doğru. Ne
1: Türk
0: kadar
1: kültürünün temsili
0: isabetli
1: açısından çok
0: bir
1: önemli.
0: gösterim şekli, doğru dediğin gibi. Çünkü bu geniş Türk dünyasının ciddi birikimini orada Türk gençlerinden oluşan, Türk dünyasının gençlerinden oluşan bir orkestra ile sese dönüştürmek belki de işte bugünü anlatmanın en doğru yollarından biri. Evet, Türksoy'u da bu anlamda tebrik etmek lazım. Onların da çok değerli çalışmaları var. Zaten UNESCO'nun Türk dünyası versiyonu gibi aslında iş görüyor Türksoy. O anlamda çok kıymetli çalışmalara imza atıyorlar. Evet, Türk dünyası birikimi de gerçekten hem UNESCO'nun hem Türksoy'un nezdinde yerini buluyor. Çok uluslu dosyalarımız, evet, sadece Nevruz ve Dede Korkut'la da sınırlı değil. Pek çok kültür mirasımızı o çok uluslu dosya olarak UNESCO'ya kaydettirmiş durumdayız. Tabii dediğin çok doğru. Yani Nevruz'u sadece bir geleneksel bayram olarak ele almıyoruz. Hani biz bugün söz konuşuyoruz ama Nevruz'un aktarılması da nihayetinde sözlü olan bir hadise. Ve Nevruz'un içerisinde de sözlü bir sürü birikim var. Yani orada söylenen şiirler, maniler, türküler Nevruz'un içerisinde anlamlı. Dolayısıyla onu da bir sözlü kültür mirası olarak ele alıyoruz. Tıpkı diğer miras unsurlarımız gibi. Şimdi artık programımızın sonuna yaklaştık Erman'cığım. Dediğim gibi senin hani uzmanlık alanın ve UNESCO'daki görevin nedeniyle de zaten bu konulara daha yakından da bakıyorsun sen. Son olarak şunu konuşalım istersen. Türk dünyasının bu sözlü kültür geleneğine baktığımızda bugünden taşıyabildiğimiz, geleceğe taşıyabileceğimiz belki en güçlü miras, kültür mirasımız sence ne olacak? Yani genç araştırmacılarımıza, belki üniversitede çalışan genç akademisyenlere, dinleyicilere nasıl bir mesaj verebiliriz bu bağlamda? Ne
1: Tabii
0: söyleyebiliriz?
1: yani sözlü Türk dünyasında sözlü kültürün geleceğiyle ilgili hani şunu söyleyebilir. Şimdi genelde konuya hakim olmayanlar sözlü kültürün işte yok oluşu ya da işlevsizliği üzerine konuşmayı severler ama bu senaryo sık sık gündeme getirilse de beni çok umutlandıran bir şey sözlü kültür tüm tarih boyunca sürekli form değiştirmiştir ve bu form değiştirme meziyeti sayesinde hayatta kalmıştır ve bir direnme gücü taşımıştır. Şimdi burada birkaç noktaya değinmek mümkün. Bunlardan bazılarını zaten söylemiştim. Mesela işte UNESCO'nun mirasla öğretme yaklaşımı. Ben günümüzden 40 yıl sonra, 50 yıl sonra sözlü kültürün Türk dünyasında disiplinler arası bir öğrenme aracı olarak işte iklim değişikliği gibi ya da diğer problemler gibi
0: Evet.
1: bunlara
0: Çağımızın problemleri olan pek çok şeye belki de değil dediğin gibi.
1: Bunlara hitap etmede sözlü kültürün bir ilham kaynağı olarak bugünden çok daha güçlü şekilde Türk dünyasında yer alabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında bir dijital ortamlardan söz etmiştik. Belki 40 yıl sonra, 50 yıl sonra işte Dede Korkut'un, Manas Destanı'nın anlatım geleneğinin dijital ortamlarda yeni anlatıcı profilleriyle ben çeşitleneceğini ve gençlerin elinde bu köklü geleneklerin çok daha farklı bir hüviyet kazanacağını, tabii ki ana iskeletini koruyarak bu dijital ortamlarda yeni bir hüviyette devam edeceğini düşünüyorum. Bir de son olarak şeyi söyleyebiliriz. Bu hani şimdi ekolojik krizler, iklim değişikliği gibi problemler. Şimdi önümüzdeki 50 yıl, yarım asır dünyanın iklim

0: iklim krizini ve bu anlamdaki sürdürülebilirliği en sert tartışacağı bir dönem. Ki bu yıl Kasım ayında Türkiye Birleşmiş Milletler iklim zirvesine ev sahipliği yapıyor Antalya'da Kasım ayında. Ve Türk dünyasının bu sözlü kültürü, işte türkülerde, alkışlarda, masallarda, hikayelerde anlatılan bu içerik, işte doğanın döngüsüne saygıyı, işte suyun, toprağın, ağacın kutsallığını merkeze alan pek çok içerik taşıyor. Dolayısıyla bugünden 40 yıl sonra, 50 yıl sonra insanlığın ekolojik krizden çıkış ararken bu kadim, yerel ve geleneksel bilgiyi kullanacağını, kullanabileceğini düşünüyorum ve Türk dünyasının burada bu sözlü kültür birikimiyle bir kılavuzu geçeceğini düşünüyorum.
1: Çok doğru, çok haklısın. Söze kulak vermeye devam edeceğiz. Yani
0: Evet.
1: özellikle önümüzdeki yıllar buna daha çok ihtiyacımızın olduğu yıllar olacak. Çok teşekkür ederiz Ermancığım.
0: Rica ederim hocam.
1: Çok güzel bilgiler aktardın bize. Böylelikle söz otağı periyodunun da son programını yapmış olduk seninle birlikte. Sözlü kültürün geleceğini konuştuk. Somut olmayan kültürel miras çalışmalarının ve Türk dünyasında kültürel aktarımın kültürel imkanlarını konuşmuş olduk sayende. Çok teşekkür ederiz sana.
0: Rica ederim.
1: Sağ ol. İyi ki geldin. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Kültür Otağı'nın başka bir durağında yine birlikte olacağız. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Beylikler Dönemi Anadolu'sunun stratejik merkezi Kastamonu'ya konuk olacağız. Kastamonu, Anadolu'nun kuzeyinde doğanın ve tarihin iç içe geçtiği kadim bir yerleşim merkezidir. Kentin bilinen tarihi antik dönemlere kadar uzanır ve bu süreçte bölge sırasıyla Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Pontus Rum Krallığı ve Roma İmparatorluğu gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapar. Antik dönemde Paphlagonia olarak adlandırılan bu bölgenin merkezi konumundaki şehir, stratejik mevkii ve savunmaya elverişli kale yapısıyla her dönem önemini korumuştur. Bizans İmparatorluğu döneminde Komnenos hanedanlığının kök saldığı bir kale şehir olan Kastamonu, 11. yüzyıl sonlarından itibaren Türk akınlarının hedefi olur. 1071 Malazgirt zaferinin ardından Anadolu içlerine ilerleyen Türk güçleri 1084 yılında Kastamonu'ya ulaşır. Emir Karatekin tarafından fethedilen şehir, Anadolu'daki Türk hakimiyetinin kuzeydeki en önemli kalelerinden biri haline gelir. Haçlı seferleri ve Bizans'la yapılan mücadeleler sırasında zaman zaman el değiştirse de 1211 yılında Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykavus döneminde kesin olarak Türk idaresine girer. Bu tarihten itibaren Kastamonu sadece bir sınır şehri değil, aynı zamanda siyasi ve askeri bir merkez olma özelliği kazanır. Selçuklu Devleti, kenti Kuzey Uç Bölgesi'nin yönetim merkezi yaparak bölgedeki Türk nüfusunun kalıcı hale gelmesini sağlar. Kastamonu'nun Türk tarihindeki en belirgin rolü, Çobanoğulları ve ardından gelen Candaroğulları Beyliği dönemlerinde ortaya çıkar. Anadolu, Selçuklu Devleti'nin uç bölgesinde görev yapan Hüsamettin Çoban Bey tarafından temelleri atılan Çobanoğulları Beyliği, Kastamonu'yu müstakil, bağımsız bir beylik merkezi ve başkenti haline getirir. Kastamonu, Çobanoğulları idaresinde Karadeniz'e açılan ticaret yollarının güvenliğini sağlayan ve Bizans sınırında fetih hareketlerini yöneten idari merkezdir. 1292 yılında bölgeye hakim olan Candaroğulları Beyliği ise Kastamonu'nun başkentlik işlevini en üst seviyeye taşır. Candaroğulları döneminde şehir hem bir ilim merkezi hem de diplomatik bir odak noktası olarak öne çıkar. Beyliğin kurucusu Şemseddin Yaman Candar ve halefleri Kastamonu'yu idari bir başkent olarak tahkim ederken burada inşa ettikleri külliyeler, camiler ve medreselerle şehre devlet merkezi kimliği kazandırırlar. Başkent olduğu müddetçe Kastamonu, Anadolu'nun siyasi haritasında belirleyici rol oynar. Şehir, o dönemde bölgedeki beylikler arasında dengeleri koruyan, Cenevizlilerle Karadeniz ticareti üzerinden diplomatik

0: ilişkiler kuran ve Sinop Limanı üzerinden dünyaya açılan yönetim mekanizmasına sahiptir. Bu dönemde Kastamonu Kalesi sadece askeri bir sığınak değil, aynı zamanda devletin karar alma merkezidir. Başkent olması sebebiyle kente gelen ulema ve sanatkarlar bölgenin kültürel seviyesini yükseltir. Candaroğulları idaresi altında Kastamonu, dönemin büyük devletleriyle rekabet edebilecek düzeyde bir bürokrasi ve askeri teşkilatlanma geliştirir. Şehrin saray geleneği, burada üretilen eserler ve düzenlenen bilimsel toplantılar, Kastamonu'yu sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda yüksek bir medeniyet merkezi olarak tarihe kaydeder. ...1461 yılında Fatih Sultan Mehmed'in bölgeyi Osmanlı topraklarına katmasıyla birlikte Kastamonu'nun müstakil başkentlik süreci sona erer. Ancak idari önemi devam eder. Osmanlı döneminde şehir sancak merkezi ve ardından eyalet merkezi statüsüyle yönetilir. Özellikle Osmanlı'nın kuruluş sürecinde Kastamonu'daki devlet geleneği ve yerleşik Türk nüfusu imparatorluğun idari yapısına önemli katkılar sunar. Tanzimat sonrasında Bolu, Çankırı ve Sinop'u içine alan geniş bir vilayetin merkezi olan Kastamonu, stratejik konumunu imparatorluğun sonuna kadar muhafaza eder. Milli mücadele yıllarında İnebolu üzerinden gelen cephanenin Anadolu'ya ulaştırıldığı İstiklal yolunun başlangıç noktası olması kente tarihi bir misyonda yükler. Şehrin bu dönemdeki lojistik başarısı bağımsızlık savaşının kazanılmasında da hayati rol oynar. Kentin mimari dokusu Türk İslam estetiğinin ve başkentlik kimliğinin izlerini taşır. Kastamonu sokaklarında dolaşırken Selçuklu'nun sadeliği, Candaroğulları'nın işçiliği ve Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli ahşap konakları bir arada görülür. Atabey Gazi Camii, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi ve İsmail Bey Külliyesi gibi yapılar kentin manevi ve mimari derinliğini simgeler. Sivil mimarinin en güzel örnekleri olan tarihi Kastamonu konakları kentin sosyal yapısını ve ekonomik refahını yansıtır. Bu yapılar haremselamlık bölümleri, geniş tavan işlemeleri ve hayat adı verilen avlularıyla geleneksel Osmanlı aile yaşantısını günümüze taşır. Ahşap işçiliğinin zirveye ulaştığı Mahmut Bey Camii gibi eserler kentin sanat anlayışını dünya mirası seviyesine çıkarır. Ekonomik açıdan Kastamonu, tarih boyunca tarım, hayvancılık ve el sanatlarıyla geçimini sağlar. Başkent olduğu dönemlerde bakırcılık, dokumacılık ve orman ürünleri ticareti kentin temel gelir kaynaklarını oluşturur. Bölgenin sahip olduğu gür ormanlar, gemi yapımı ve inşaat sektörü için her zaman stratejik bir ham madde kaynağı olmuştur. Özellikle kenevir ve keten üretimi kentin ticari ağlarını deniz aşırı bölgelere kadar genişletir. Günümüzde de bu geleneksel üretim biçimleri modern sanayi ile birleşerek kentin ekonomik yapısını şekillendirmeye devam eder. Kastamonu sahip olduğu bu zengin tarihi miras ve başkentlikten gelen devlet geleneğiyle Anadolu'nun, Türkiye'nin ruhunu temsil eden şehirler arasında yer alır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz, tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi Erdoğan. İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kalas'la genişleme ve göçten sorumlu iki Avrupa Birliği komiserini kabul etti. Görüşmelerin ardından yayınlanan ortak basın açıklamasında Türkiye'nin ada ülke statüsüne vurgu yapılarak Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemi üzerinde duruldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı dedi. Sarı 6 ilde yeni il başkanı atamalarının yapıldığını belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Emniyet teşkilatı ile ilgili yeni yasal düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile emniyet müdürü kontenjanları yeniden belirlenecek. Sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı verilecek. Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Merkez Bankası'nın ilgili tebliği resmi gazetede yayımlandı. Zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğe göre yabancı para mevduat ve katılım fonlarında vadesiz, ihbarlı ve bir aya kadar vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı %32 olarak belirlendi. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden geçerli olacak. Otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ise 110 lira oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kaza mağdurlarıyla tazminat vaadi adı altında iletişime geçilmesine ilişkin önemli bir karar aldı. Kaza tutanaklarındaki kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işleyen ve tazminat alma vaadinde bulunan hasar danışmanlık şirketleri ağır idari yaptırımlarla karşılaşacak. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30 bin kişi çadırlarda kalıyor. Wimbledon'a dünya 28 numarası Enli'yi 2-1 mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Liu ile karşılaşacak. Saat 14'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Haberleri sunduk.

TRT Ankara Oran stüdyolarından Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Sizin sağlık programınız Bir Hekim'den Dinledim de hepinize esenlikler diliyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Teknik Masa'da bu hafta size sesimizi

0: Ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Melih Demirezer. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural. Hocam hoş geldiniz bu haftada TRT stüdyolarına.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu hafta Rankara çalışmasını konuşacağız. Yani rekreasyonel sporcularda kalp sağlığı ve mikrobiyota nedir, ne değildir? Hepsini uzman konuklarımızla konuşacağız. Uzman konuklarımız diyorum. Çünkü bir yerine tam 4 tane uzman konuğumuz var. Hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikle fizik profesörü Bekir Sıtkı Kandemir, spor psikoloğu Aysel Yalaç Dolay, fizyoterapist Banu Özata ve sporcu Merih Aygün'e ayrı ayrı hoş geldiniz efendim. Bir Hekim'den Dinledim başlıyor. Hocam Bir Hekim'den Dinledim de bugün son programımız ve konumuz da Rankara çalışması. Birazdan ayrıntılarını soracağım, nedir Rankara diye. Çünkü dinleyicilerimiz duymamıştır diye tahmin ediyorum, benim gibi daha öncesinde. Evet, son programımız, buna dair bir şeyler söylemek ister misiniz öncelikle?
1: Evet, son program olduğu için tabii biraz içimde bir burukluk var. Çok bir sezon boyunca yaklaşık 25 program oldu. Toplumumuz için öncelikli konulardan bahsettik. Bugün de Rankara çalışmamızın, yani TÜBİTAK ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği çalışmamızın sonuçlarını katılımcılarla beraber konuşacağız. Buradaki amacımız Rankara çalışmasını konuşmaktan, detaylı şekilde konuşmaktan çok sporun toplum sağlığı içindeki yerini konuşmak. Ama önce bir tabii Rankara çalışmamızı bir kısaca bir anlatayım. Çünkü çok önemli sonuçlar elde ettik. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hala toplum sağlığını, yani kalp damar hastalıklarını, inme, kanser, demans, bunun gibi çok önemli sağlık problemlerini iyileştirmede, sıklığını azaltmada hala spor en önemli ve en ucuz tedavi yöntemlerinden biri. Onun için sporun hayatımızdaki yeri her zaman çok önemli kalacak. Fakat bizim Rankara çalışmamızda sporun yanlış yapıldığında, uygun süre dinlenmediğinde, belki beslenme desteği alınmadığında ortaya çıkabilecek problemleriyle alakalıydı. Rankara çalışmasında neyi sorduk biz? Uzun süre dayanıklılık sporu yapan, yani koşu, bisiklet, yüzme gibi uzun süreler ve uzun antrenmanlar yapan kişilerde biliyoruz ki bilimsel olarak bazı kişilerde kalp ritim bozuklukları gibi kalp damar hastalıkları gelişebiliyor. Yani çok düzenli spor yapmasına rağmen, ama bazılarında gelişmiyor. Acaba bu niye bazılarında gelişiyor da bazılarında gelişmiyor diye sorduk. Ve bunun da acaba bağırsak bakterileriyle, yani mikrobiyota ile bir ilişkisi var mı yok mu diye sorduk. Temel sorumuz buydu. Yani aynı antrenmanı yapan insanlarda neden farklı biyolojik bir cevap alıyoruz diye sorduk. Kimleri kattık projemize, çalışmamıza? Rekreasyonel dayanıklılık spor yapanları, yani profesyonel olmayanları, yani sizin gibi meslek sahibi olan fakat meslek dışında çok düzenli spor yapan, hatta bir profesyonel sporcu kadar antrenman yapan kişileri attık, katılımcı olarak aldık. Çünkü bunun önemi şu: belki profesyonel sporcuların düzenli takipleri yapılabiliyor. Belki çok erken yaştan itibaren spor yaptıkları için kalp damar hastalıkları riskleri de biraz daha düşük ve daha düzenli takipteler. Ama rekreasyonel sporcu, bu bilimsel bir tanım, daha farklı. Yani 20'li 30'lu yaşlarda çoğunlukla spora başlanıyor ve 10'lu yaşlarda başlanmış gibi çok yoğun antrenmanlar yapıyor. Bu farklı bir grup olduğu için ve sayıca daha fazla olduğu için ve toplum sağlığını daha fazla etkilediği için özellikle seçtik. 20-65 yaş arası 180 rekreasyonel sporcu aldık 2023-2025 arası. 30'da sağlıklı ama çok hareket etmeyen sedanter almıştık ve birbiriyle kıyasladık. Çok ileri kardiyak tetkikler yaptık. Bunu şu an radyoda anlatmamıza çok gerek yok. Detaylı bir şey olur. Ama işte bildiğimiz kardiyak tetkiklere ileri koşu testleri de ekledik. Ve bağırsak mikrobiyotası analizi için de dışkı testleri almıştık. Peki ne bulduk? Sonuçlara geçeyim direkt. Sporcularda sedanterlere göre, yani düzenli spor yapmayan, çoğunlukla masa başı da oturan kişilere göre farklı bir mikrobiyota profili bulduk. Bu daha önceki çalışmalarla da aslında uyumlu. Bunu biliyoruz. Yani sporcularda biraz daha farklı oluyor bağırsak bakteri.

0: sebepleri. Fakat bizim tabii rekreasyonel sporcular da literatür zengin değildi. Çok tek tük çalışmalar vardı. Bizim bulduğumuz bir farklı sonuç oldu. Sporcuların da kendi içinde bağırsak bakterileri farklı. Yani bir farklılık gösteriyor. Yüksek aerobik kapasiteye sahip olanlarda, yani çok rahat koşanlarda, bizim kardiyopulmoner performans ölçeği olarak kullandığımız VO2 max değeri çok yüksek olanlarda daha sağlıklı bağırsak mikrobiyotası gördük. Yani performansla bağırsak mikrobiyotası arasında bir ilişki gördük. Bu neden sonuç ilişkisi demek için henüz çok erken. Kısa zincirli yağ asiti dediğimiz çok kolay enerjiye dönüşebilen ama onun üretimi için de sağlıklı bakterilerin gerektiği bir molekül var. Bu yüksek aerobik kapasitesi olanlarda daha fazla bu bakteriler. Yani işte yediğimiz bitkilerden işte mesela maruldan daha kolay bu molekülleri parçalayıp insan vücudunun emilmesi için gereken bakteri sayısı daha fazla olduğunu gördük. Yani biz yediğimizi daha etkili bir şekilde enerjiye dönüştürebiliyoruz bu bakterilerle. Ve şu çok önemli bir bulguydu bizim için. Yangı azaltıcı özellikli bakteriler daha fazla. Yani yüksek kapasitede performans gösterenlerde yaygın sistemik böyle yangı dediğimiz işte çoğunlukla diz eklem ağrıları gibi gördüğümüz düşük seviyede ama uzun süre olursa kalp damar hastalığına da neden olabilecek yangı seviyesinin daha az olduğunu gördük. Peki düşük aerobik kapasitede ne gördük? Bunlarda da tam tersini gördük. Yangı üreten bakterilerin daha fazla olduğunu gördük. Yine ikinci bir sonucumuz var literatüre katkımız. Spora verilen cevabın da farklı olduğunu gördük. Yani aynı sporu yaptığımızda belli bağırsak bakterilerine sahip olanlarda kalpte büyüme görülüyor ama bu sporcu kalbinden ziyade yapısal olarak anormal bir büyümeye neden oluyor. İşte onlarda da ritim bozuklukları ileride gelişebilir. Yani biz bağırsak bakterileriyle kalbin anatomisini ve performansını araştırdığımız çalışmada aralarında bir ilişki bulduk. Henüz neden sonuç ilişkisi değil. Çünkü bunun için daha farklı dizayn edilmiş çalışmalar gerekecek. Ama bunu göstermiş olduk. Tabii burada amacımız şu mesaj şunu şöyle bir mesaj vermek istemiyorum. Yani spor evet çok fazla yaparsak zararlı olur gibi bir sonuç çıkmasın. Ama şu sonucu vermek istiyoruz. Bu tabii bizim çalışmamızın da katkısı olacak bu mesajı ama biz daha güvenilir spor yapmak için, daha bilimsel ve daha kişiselleştirilmiş spor yapmak için bu çeşit bilimsel çalışmalardan elde edilecek sonuçlara ihtiyacımız var ve ölçmemiz gereken bazı parametreler var. Ve ayrıca beslenmenin bir ilişkisi olarak da bağırsak bakterilerinin de bu işin içinde olduğunu göstermiş olduk. Yani bağırsak sağlığı sporcuların hem performansını hem de kalp damar hastalığı riskini belirleyen bir parametre olarak gördük. Bu çalışmaya 2023 yılında başladık ama biraz öncesi var. Niye böyle bir çalışmaya başladık? Aslında başlangıçta bir beden eğitimi öğretmeninin henüz işe başlamadığı için bir inşaat kazası nedeniyle hayatını kaybetmesi beni çok etkilemişti. Öğretmenin ismi de Fedai Altun. Ben onun anısını yaşatmak için aslında böyle bir proje başvurusu yapmıştım. TÜBİTAK'ta ve kabul olmuştu. Fakat çalışmaya devam ederken katılımcılarımızdan biri Muharrem Can bir TUSAŞ mühendisi, akut gönüllüsüydü. Hatırlarsınız Eskişehir Seyit Gazi'de bir orman yangını çıkmıştı. Orada görev başında şehit olmuştu bizim katılımcımız. Ben bu çalışmayı Fedai Altun'a ve Muharrem Can'a ithaf etmek istiyorum. Yakın zamanda da tabii bilimsel olarak da makalemizi hazırlayacağız, sunacağız. Onların anılarını yaşatmak istemiştim.
1: Allah rahmet eylesin diyoruz
0: Amin
1: hocam.
0: ikisine de.
1: Buyurun.
0: Şimdi konuklarımızı ismen söyledik ama geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Merih Bey'den başlamak istiyorum. Merih Bey Ankara'da yol koşulları yapan grubumuzun adı neydi?
2: Run
0: Urban. Run Urban grubunun Pacer'ı. Şimdi öncelikle tabii çok detaylara girmeden öncelikle şunu sormak istiyorum. Son yıllarda hepimiz görüyoruz çok fazla yol koşulları düzenleniyor ve çok fazla katılımcı var. Sosyal medyadan da görüyoruz. Önce şunu sormak istiyorum. Gruplar nasıl oluşturuluyor? Pacer nedir? İnsanlar neden koşuyor? Bunu bize anlatabilir misiniz?
2: Tabii ki. Öncelikle insanlar neden koşuyor sorusundan başlayayım. Buna dünyada koşu patlaması, running boom adı veriliyor ve ilk kez gerçekleşmiyor. 1970'li yıllarda başlayan bir insanların, sedanter bireylerin ilk koşuya olan alışma süreciyle birlikte sonrasında spor endüstrisi ve işte yerel yönetimler, daha fazla organizasyonlarla birlikte 70'li yıllarda maratona kadınların da dahil olmasıyla büyük bir patlama yaşadı. İkinci dalga 90'ların sonunda 2000'lerin başında iletişim ağının gelişmesiyle birlikte insanların artık bilgiye daha fazla ulaşabilmesi ve özellikle sizin gibi değerli bilim insanlarının, sağlık insanlarının insanları harekete teşvik etmesi, yönlendirmesiyle birlikte 90'ların sonu 2000'lerin başında oldu. Son dalgada
0: pandemiyle
2: birlikte insanların öncelikle kapalı alan fobisi ve açık alandaki herhangi bir etkinliği daha fazla tercih etmesi sebebiyle başladı. Günümüzde de bana sorarsanız spor şu an en popüler şeylerden bir tanesi. Artık herkes bir şekilde bir branşta bir spora dahil olmak istiyor. Daha sağlıklı, daha fit bir yapıya ulaşmak istiyor. İşte henüz ölümsüzlüğün sırrı bulunmadı ama herkesin amacı daha uzun, daha sağlıklı yaşamak.
0: Bu bir sosyal aidiyet yaratıyor mu?
2: Tabii ki.
0: Bir grubun içindesiniz.
2: Evet.
0: Bu tabii psikolojik olarak da bir iyileştirici bir etki gösteriyor.
2: Kesinlikle. Bunun haricinde koşu grupları da koşu kültürünün yayılmasında olumlu bir etken.
0: Devamlılık açısından.
2: Tabii ki insanları bir şekilde öncelikle doğru bilgiye eriştiriyorsunuz. Evet. Daha tecrübeli.
0: Burada pacer'ın görevi.
2: Evet, daha tecrübeli koşucular, pacer'lar, antrenörler, grupların içerisinde bu arada sadece bununla sınırlı değil. Doktorlar, diyetisyenler, spor hekimleri, fizyoterapistler, spor psikologları, bir sürü branştan uzman var. Bu gruplar bunları kendi içerisinde barındırdıkça daha verimli hale geliyorlar. Ve koşucu da burada yapması gereken hata sayısını azaltıyor. Doğru bir şekilde başlıyor ve bir rutine oturuyor. Koşu gruplarının en büyük özelliği, işte birçok koşu grubu var. Belirli günlerde, salı, çarşamba, cumartesi, pazar gibi insanların hayatına bir rutin katması, bir motivasyon sağlaması.
0: Yani motivasyonu arttırıyor diyebiliriz.
2: Kesinlikle.
0: Bu tabii sosyal bir destek ortamı da oluşturuyor. Peki bu dijital teknolojilerin bir katkısı oldu mu? Yani insanların kendini takip edebilmesi koşu kültürünü arttırdı mı? Koşuya katılımı diyelim.
2: Tabii ki arttırdı. Bunun iki tarafı var. Birincisi, az önce bahsettiğim gibi artık koşu popüler kültürün bir unsuru.
0: Yani şu an 5 kişi koşuyoruz ve hepimizin kolunda dijital
2: bir akıllı saat var.
0: Hemen aynı marka.
2: İnsanlar artık koştuğunu sosyal medyada göstermek istiyorlar.
0: Bir statü de aynı
2: bir statü
0: zamanda
2: göstergesi. Yani. Ya da işte bir ben maraton koştum, ben ultra maraton koştum, ben haftada şu kadar kilometre koştum. Bu da bir veri. Ama bunun haricinde benim tarafından bakarsak olumlu yanı, insan kendi datalarını tutabilmeli, gelişimini gözlemleyebilmeli, ne zaman, nerede, ne yapmış, ne gelişim seviyesine ulaşmış, bunlar da akıllı saatlerle veya işte koşu programlarıyla yani hayatımıza dahil olan ölçümleme aslında. Yani nasıl ki sağlık sektöründe belirli başlı işte tansiyon ölçmek gibi, şeker ölçmek gibi, kan değeri ölçmek gibi bir şey var. Koşuda da belli başlı parametreler var, saatlerini ölçtüğü. O verileri değerlendiriyoruz.
0: Evet, hem ölçmek hem de ölçtüğü şeyi geliştirmek insana bir mutluluk veriyor.
2: Kesinlikle.
0: Peki bu koşu aktivitelerini sürdürebilmek için, yani sürdürülebilir olması için başka neler yapıyorsunuz? Yani küçük hedefler mi koyuyorsunuz? Düzenli program mı?
2: Öncelikle koşu gruplarındaki koşucuları ikiye ayırıyoruz diyebiliriz. Burada iki farklı grubumuz var, ana grubumuz. Birincisi insanları, sedanter bireyleri sadece harekete teşvik etmek. Yani düzenli bir şekilde belirli aralıklarla işte haftanın iki günü, üç günü 40 dakika, 45 dakika kardiyo antrenman gibi kardiyo egzersiz gibi diyeyim hatta. Yani egzersizle antrenmanın farkı orada çıkıyor. O insanları harekete teşvik etmek istiyoruz. Bu birinci grubumuz. İkinci grubumuz

0: da yarı amatör benim gibi farklı meslek gruplarından gelen ama bu işi egzersizden antrenmana taşıyan, geliştirmek isteyen, müsabakacı olan 10 kilometrelik yarışlar, yarım maratonlar, maratonlar, hocalarım gibi ultra maratonlar koşan bireyler halinde grubu ikiye ayırabiliriz. Burada ikinci grubun daha kontrol edilmesi, antrene edilmesi, bu grubun doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Ekipman
1: Planlama.
0: tercihinden antrenman şiddetinin doğru yüklenmesine kadar. Buradaki olumsuz etken de amatör sporcularda da aynı profesyonel sporcularda olduğu gibi doğru planlama yapılmazsa sakatlık.
1: Sürdürülebilir olmuyor.
0: Bunun haricinde sürü antrene gibi birçok sorun yaşıyor ve sürdürülebilir olmuyor.
1: Şimdi Aysel Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Yani koşu sadece bir fiziksel aktivite midir? Yoksa bunun bir zihinsel parçası var mıdır?
2: Yani
1: Yani sadece
2: aslında
1: kaslarımızla mı koşuyoruz yoksa bedenimiz, ruhumuz, zihnimiz de bu işin içinde mi?
2: psikolojide everything psychological is biological diye bir söz var. Yani biyolojik olan her şey psikolojik, psikolojik olan her şey biyolojik şeklinde bir yol gösterebiliriz bu anlamda. Öyle olduğu için de sadece fiziksel bir şekilde bir parametrenin bir araya gelmesi demek biraz daha burada eksik bilgi olur. Tabii ki burada psikolojinin etkisi tartışılmaz. Zaten son yıllarda işte spor psikologlarının da arttığını görüyoruz. Çünkü mesela olimpiyatları izlerken start çizgisinde hepsi neredeyse fiziksel olarak aynı.
1: Evet.
2: Yani az çok değişiyordur belki işte siz de bu parametreleri ölçtüğünüz bir çalışma yaptınız. Fakat orada bir psikolojik olarak bu baskıyı aslında tolere edebilen, oradaki bu müsabakayı kaldırıp antrene etmiş olabilen o biraz daha birkaç adım öne geçiyor ve o kazanıyor. Baktığımız zaman da bu çok hoşumuza gidiyor. Mesela işte Eliud Kipchoge vardı maratondan. Herkes böyle süreden bağımsız tabii ki çok 40'lı yaşlarına yaklaşmış bir maratoncu olmasına rağmen harika süreler koşuyordu. Ama insanlar onun mental olarak aslında bizimle paylaştığı şeyi o koşuya ait olurken aslında psikolojik olarak hangi parametreleri içerdiğini görünce milyonlarca takipçisi oldu. Mesela bu çok görülen bir durum değil. Öyle olduğu için de hani kısaca bir cevap vermek çok zor ama tabii ki psikolojik etkenler çok önemli.
1: Birbirini besliyor. Psikoloji fiziksel kondisyonu. Fiziksel kondisyonu da psikolojiyi. Hani koştuktan sonra mutlu olmakla aslında birbirini besleyen bir döngüdeler
3: Aslında
1: diyebiliriz.
3: şey, yani psikoloji nörotransmitterlerden başka bir şey değil. Yani koşunun sonucunda elde edilen monoamin asitler, dopamin, serotonin.
1: Ölçülebilir.
3: Tabii bunların şeye, emotion'a dönüşmüş olduğu hale biz psikoloji diyoruz. Daha doğrusu psikologlar psikoloji diyorlar ama sonuçta herkeste aynı şey salgılanıyor. Kipchoge dahil.
2: Evet, o zaman neden hepimiz 2 saat altı koşmuyoruz ya da onun kadar devam
3: Onu hoca bana
2: ettirebiliyoruz?
3: söz verdiğinde anlatacağım. Software farkı var. Hardware aynı ama.
1: Evet.
2: Yani burada bireyselliği arka plana alamayız gibi geliyor.
1: Tabii.
2: Hepimiz çok biricik canlılarız, unik ve bambaşka şeylerden keyif alıyoruz. Evet, nörotransmitterlerden salgılanan işte bu ağrı kesici benzeri endorfin ne yapıyor? Orada bizim ağrımızı azaltıyor. Runner's high dediğimiz durum da oluyor, ortaya çıkıyor. Bu evet ama işte hepimiz farklı şeylerden sonra bu nörotransmitterleri salgılıyoruz. O zaman herkes koşar
1: Bunu
2: mıydı?
1: destekleyecek bir şey söyleyeyim. O zaman o molekülleri dışarıdan verdiğimiz hepimiz aynı sonuca ulaşabilir miyiz? Ulaşamıyoruz. Yani o moleküllerin de bir sonuca dönüşmesi bir süreç. İşte farklılığımız orada. Biyolojik süreçler, psikolojik süreçler. Peki şimdi en çok merak edilen şeylerden birini sormak istiyorum. Yarış sabahı heyecanı, stresi, performansı nasıl etkiler?
2: Hangi düzeyde bir stres ve heyecandan bahsettiğimize bağlı. Biz yarış sabahı saat yarış 10'da başlıyorsa saat 9'da hala yatağın içinde böyle reel kovalıyorsak falan ve sıfır stres. O tabii ki pek de önemsediğimiz bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Öte yandan da işte sindirimimizi bozacak, kötü senaryolar gelecek, panik atak benzeri işte taşikardi yaratacak bir durum gibi aslında yüksek ve yönetilemeyen bir stresten bahsediyorsak bu da keza bizim kendimizi aslında tam olarak performansımızı gösterememek gibi bir sonuç doğurabilir. Burada yönetilebilen stres yani bir ters

0: U şeklinde, hani her ne kadar optimal seviyesi orta düzey diye düşünürsek, oradaki stres ve heyecan bizim için faydalı bir şey, çünkü bizi oyunda tutuyor. Aynı zamanda işte o sabah erken kalkıyoruz, işte 4'te 5'te kalkıyoruz, bir şeyler yiyoruz, üstümüzü başımızı tekrar kontrol ediyoruz. Bu stres, olması gereken stres.
1: Performansa dönüşebilecek stres o. Biz birkaç hafta önce de çocuk psikiyatristi bir hocamızla konuşma yapmıştık sınavdan önce, üniversite sınavından önce. O da aynı şey demişti. Aslında çok evrensel bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani düşük stres başarıyı engeller. Yüksek stres de başarıyı engeller. Orta düzeyde ve yönetilebilir, yani bir başarıya dönüşebilecek, bir ürüne dönüşebilecek bir stres olması gerekiyor. Çocuk eğitiminde de bazen bu hataya düşüyoruz. Aman hiç stresi olmasın veya çok stresi olsun diye. Hayır, öyle değil. Belli bir onu besleyebilecek bir stresi ihtiyaç var. Bu sporda da böyle. Yani sporda başarıda da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Peki bu uzun süre özellikle dayanıklılık sporları için diyorum. Yapan kişilerde başlangıçla son aşamayı karşılaştırdığımızda psikolojik açıdan nasıl bir gelişim, değişim görüyoruz? Yani başladığı kişiyle 5 yıl sonraki kişi aynı mı psikolojik açıdan? Yani bir disiplin açısından bir şey katıyor mu
0: Muhakkak.
1: sporcuya?
0: Yani burada baktığımız zaman
1: Çünkü
0: zaten
1: ben
0: bu kişinin
1: kendimden biliyorum, bazı şeyler değişiyor. Evet.
0: bu kişinin zaten öncelikle hayata, problemlere belki bakış açısı değişiyor. Çünkü hani böyle ultramaratonları özellikle hayata benzettiğimiz zaman da nasıl bir problem olduğu zaman günlük hayatta biz bırakmak, vazgeçmek gibi bir tercih varken onu çözmeye çalışıp ve devam etmeye çalışıp iyisiyle kötüsüyle kabul edip bu şekilde bir bakış açısı geliştirmemiz aslında ultramaraton analojisinde de görülebilir. Yani
1: Problem
0: orada da
1: çözmeyi geliştiriyor demek
0: sindirim
1: istiyorsun.
0: bozuluyor zaten
1: Tamam.
0: ultramaratonlarda, değil mi? Sindirim %50'dir yani, nereden baksanız. Çoğu elit atlet bunu çözmeye çalışır. İki farklı plan yapar. A planı, B planı, ve ona uygulamaya çalışır. Mesela işte sindirimle ilgili bir sorun oldu. Hemen B planına geçebiliyor mu? C planına geçebiliyor mu? Ya da işte ultra maraton dediğimiz şey, hani insan kapasitesini gerçekten zorlayan kilometrelerden bahsediyoruz. 100 kilometreler, işte 120 kilometreler. Burada baktığımız zaman
1: Bugün
0: da
1: 300 kilometre koşan bir konuğumuz var. Birazdan soracağız
0: evet,
1: kendisine.
0: onun gözlerinin içine bakıyorum. Siz görüyorsunuz. Öyle olduğu için de bu insan kapasitesini hem fiziksel anlamda hem mental anlamda zorlayan şey illaki psikolojik sağlamlığı da artıran bir faktör haline geliyor. Yani bu kişi artık bu duruma karşı psikolojik sağlamlık geliştirdiği zaman, bunu sadece hani az önceki örnekte de bahsettiniz. Bir şeyi biz öğrendiğimiz zaman, bunu biz sindirdiğimiz zaman hayatımızın tek sayfasını da pek gözlemlemeyiz genelde. Bunu hayatın diğer sayfalarına da uygularız. Yani bu kişinin artık problemlere, hayata bakış açısı değişiyor. En önce de, daha doğrusu bu aynı sıralarda olabilir, disiplin, aidiyet,
1: Rutin
0: kararlılık gibi
1: oluşturmadan onu
0: kaslar,
1: çözmek
0: yani bu
1: istiyorum.
0: rutin oluşturma, bu kaslar o kadar gelişmiş oluyor ki bu bireylerde. Çünkü hiçbir zaman oley bugün kalkıp işte 100 kilometre antrenman yapacağım, işte antrenman yarışına gideceğim diye değildir belki de. Ama bunu, bu adanmışlığı göstermek, buradaki bu disiplini sağlamak, bu rutini oluşturabilmek büyük emek ve çaba istiyor. Her seferinde şey gibi görünse, mesela bakıyoruz 100 kilometre koşmuş. Ay, yine 100 kilometre koşmuş. Sanki böyle kilometre artırmayınca insanlar böyle daha az efor harcadığını düşünebilir. Hayır, bu kişi onu yapmak için yine
1: Rutin
0: aynı
1: olmuş.
0: eforu harcıyor. Yine çok çabalıyor. Yine çok antrenman yapıyor. Öyle olduğu için hani bu çok saygı duyulası bir şey, insanın kendi kapasitesini gönüllü olarak zorlayabilmesi ve pek çok açıdan değiştiğini ben düşünüyorum, yani kendimden de söyleyebilirim.
1: O zaman rutinlerini hiç bozmayan diğer konuğumuza geçelim. Kendisi gebeliğinin son haftalarında da dahi sporu bırakmadı. Sosyal medyadan da kendisini takip ettik. Banu Hanım. Şöyle bir toplumda şöyle bir algı vardı ama bu yavaş yavaş yıkıldı. Hamileyken, gebelik sürecinde hareketi azaltalım, bırakın spor yapmayı, hareketi azaltalım, işte istirahatimiz artsın, istirahatte bu süremiz artsın. Bu doğru mu? Siz kişisel deneyimlerinizden, tabii aynı zamanda fizyoterapistsiniz, kişisel deneyimlerinizden de yola çıkarak bu konudaki görüşünüz nedir?
2: Tabii hocam. Şimdi şöyle, kesinlikle ben kendi kişisel deneyimlerimi baz alarak söylüyorum.

0: diyorum. Hareketin bırakılmaması taraftarıyım. Ben doğumdan 7-8 saat öncesine kadar spor yapmış biriyim. Yani 50 dakika son antrenmanım, 50 dakika pilates'te, hem de reformer pilates'te. Şimdi en önce söylemem gereken şey, her anne adayının süreci kendine özeldir.
1: Evet.
0: Ve benim sürecim en başından sonuna kadar gerçekten çok güzel geçti. Yani burada hekimimle beraber multidisipliner ilerledik.
1: Bu çok önemli değil mi? Hekim önerisi de almak gerek.
0: Tabii
1: Yani
0: tabii.
1: bazı gebelikler komplike gebeliklerdir. Tabii ki onlar hekimin önerdiği seviyede fiziksel
0: Evet.
1: aktivite yapabilecek. Ama hekim herhangi bir engel yok dediğinde siz de
0: Tabii.
1: öyleydiniz. Siz neler yaptınız?
0: Ya ben son ana kadar tabii ki egzersizime devam ettim. Koştum, pilates yaptım, yüzdüm, yoga yaptım, kuvvet yaptım. Ya haftanın 6 günü, yani bu her hafta için geçerli, bir gün dinlenme bırakarak egzersizlerime devam ettim. Tabii bunu yapabilmek öncesindeki, yani antrenmana geçmişime bağlıydı. Çünkü tam böyle güzel bir antrenman sürecinden çıkmıştım. 7-8 ay boyunca beslenmem de mükemmeldi. Yani gebeliğimi planlı bir şekilde zaten planlı bir şekilde devam ettirdim. Öncesinde yani intervaline kadar hiç engellemeden yaptığım bir süreçti. Dediğim gibi burada hekim çok önemli. Hekimimin bir de bana güvenmesi çok önemli. Çünkü benim doğum sürecim başladığında hekimim bana şunu söyledi. Yani sen kendini çok iyi biliyorsun, vücudunu tanıyorsun. Sen ne zaman istersen gel, o zaman doğumu gerçekleştirelim dedi. Yani ben orada yürümek istedim. Hatta doğum başladı dediği zaman, hocam ben yürüyebilir miyim? Yürüyüş yapıp gelsem olur mu
1: Gebelik
0: dedim.
1: bu kadar rahat geçti.
0: Yani o kadar rahat geçti. Ama tabii ki bunun en önemli faktörlerinden birisi bendim. Fizyoterapist olmam, süreci çok iyi bilmem.
1: Kendinizi
0: Öncesinde
1: tanımanız.
0: tabii, öncesinde bunları yapıyor olabilmem. Tabii ki burada hekimimin de dediğim gibi bana güveniyor olması, süreci en başından sonuna kadar beraber birlikte götürebildiğimiz için çok güzel oldu. Yine aynı şekilde diyetisyenim vardı. Beraber beslenme programı yaptık. Maksimum 8 kiloyla doğuma gittim ve sonrasında toparlanma sürecim çok iyi oldu. Çünkü gebeliğin kendisi ve sonrasındaki en yıkıcı şey bence mental çöküşler. Ve birçok kadın bunu yaşıyor. Ve ben o yüzden bu fiziksel antrenman hareketi tutundum diyebilirim. Yani sürecin devamını bildiğim için kendimi mümkün olduğunca motive ettim. Yani az önce bahsettiğimiz şeyler aslında bu hormonlar, işte mutluluklar, işte antrenman yaptığımız sonrasında hissettiğimiz şeyler. Yani bu süreci gebeliğe de yayabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama risksiz olması gerekiyor. Gebeliğin güzel geçmesi gerekiyor. Ve bence kesinlikle herkesin hareket etmesi gerekiyor.
1: Yani şu mesajı aslında net bir şekilde verebiliriz. Gebelik harekete, fiziksel aktiviteye engel değil.
0: Kesinlikle
1: Ama
0: değil.
1: ne kadar fiziksel aktivite yapabiliriz? Tabii ki onu profesyonel destek altında
0: Evet.
1: yapmamız gerekiyor. Peki gebelikten yani doğumdan sonra bir farklılık yaşadınız mı? Daha mı kolay toparlandınız? O konuda bir tecrübeniz var mı?
0: Şimdi doğumun
1: Tabii doğumdan da
0: günümüz şartları,
1: bahsedebilirsiniz.
0: yani günümüz
1: Rahat mı geçti?
0: şartlarında normal dediğimiz vajinal bir doğum gerçekleştirdim
1: Evet.
0: ve doğum sürecim de gerçekten çok rahattı. Yani şöyle söyleyebilirim size, 1 saat içerisinde doğumum gerçekleşti ve benim hani hissettiğim acı çok çok azdı. Ben bunu tamamen aktif kalmaya bağlıyorum. Ve doğumdan sonra ilk egzersizimi 7. gün yaptım. Ve bunda ilk denemek istediğim hareket de karın egzersizi olmuştu, core dediğimiz. Ve çok rahat bir şekilde yaptım. Ha, tabii ki eskisi kadar o yoğun yükü, direnci ve işte kuvveti
1: Yavaş
0: hissedemesem
1: yavaş
0: de
1: arttıracaksınız tabii
0: aynen
1: ki.
0: öyle. Yani sonrasında zaten bir canlı sana eşlik ettiği için ben o süreci mentalini kırabilmek için fizikselimi dinç tutmaya çalıştım. Zinde tutmaya çalıştım ve çok da faydasını gördüm.
1: Şimdi yanımızda teşekkür ederim. Şimdi yanımızda en son 300 kilometre koşan bir ultra koşucumuz var.
2: 368.
1: 368 kilometre Bekir Sıtkı Kandemir hocamız. Hocam insan niye 368 kilometre koşmak ister?
2: Ha,
1: Bunun
2: çok iyi.
1: motivasyonu nedir?
2: Güzel soru. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bir sürü parametre var aslında. Ben fizik profesörüyüm Ankara Üniversitesi'nde. Profesyonel bir koşucu değilim ama çocukluğumdan beri sporun içindeyim. Yani yapmadığım spor kalmadı. Futbol oynarken fibulamı kırdım. Basketbol oynadım. Yani onlarca yıldır masa tenisi ve tenis oynuyorum. Ama kendimi regüle edebileceğim hiperaktif

0: olduğum için üç parametre var. Birisi müzik, birisi fizik, diğeri de koşu. Koşuyu 22 yıldır yapıyorum. Çok düzenli bir şekilde yapıyorum. 22 yıldır hiçbir hafta yok ki antrenmanımı aksatmış olayım. İşim de böyledir benim. Kendi işim de böyle. Yani işimdeki disiplin sosyal ve spor hayatımda yansıyor diyebiliriz. Şimdi ben şöyle eğiliyorum. Biraz derin, hani insanın erectus'tan sonra, Homo erectus'tan sonra sapiensin evrim bizim dünyaya yayılmamız vesaire baktığımız zaman aslında kökeninde var koşma. Yani avı yakalamak veya avcıdan kaçmak için olan bir hareket. Aslında yürüme kontrollü bir düşme hareketi. Yani bize şeyimizde fizik olarak tarif ettiğimizde koşma ise bu kontrollü düşme hareketinin frekansı yüksek olanı. Şimdi bunun da bir sınırları var. Ben 22 yıl önce başladığımda 3-5 kilometre ile başlamıştım. Ama şimdi mesela biraz önce Kipchoge'den bahsetti Aysel. Şimdi yani bu tür şeylerin dünyadaki koşu şeylerini arttırması çok doğal. Hani insanın iki 42
1: Endüstrisinde, evet.
0: endüstrisinin 42 ama koşmanın felsefesinin ayrı olduğunu düşünüyorum. Yani koşmayı herkes yapabilir bir şekilde. Yani ilkokul mezunu, ortaokul, lise, ondan sonra üniversite mezunu, bir fizik profesörü herkes yapabilir ama sonuçta salgılanan monoamin asitler hemen hemen aynı. Hardware hemen hemen aynı ama bir araba aldığınızda ekstra özellik istiyorum derseniz onun parasını ödemek zorundasınız. Onlar yapı taşları olarak ekstra olarak inşa ediliyor diyebiliriz.
1: Siz kendinizi aşmak için mi, limitleri zorlamak için mi uzun süredir spor yapıyorsunuz?
0: Yani söyledim ben hiperaktif olduğum için kendimi
1: Kendinizi
0: regüle ediyorum.
1: durdurmak için mi?
0: Aynen. Yani şöyle kendimi regüle edebilmek için bunu yapıyorum. Kendimi aşmaktan ziyade kendimi keşfetmek de diyebiliriz.
1: Keşfetmek, evet.
0: Daha
1: Doğru söz
0: güzel.
1: keşfetmekti. Evet, haklısınız. Peki çok kısa bir süremiz kaldı. Size şunu sormak isterim. Şimdi 300 kilometreleri koşmuş biri olarak ne zaman bu fiziksel dayanıklılık, mental dayanıklılık hangi kısımlarında ön plana çıkıyor?
0: Antrenmandan başlar. Yani yarış bir neticedir, antrenmandan başlar. Şimdi 368 kilometre, 330 diye geçiyor 200 mil yarışı. O konu hakkında da bilgi vereyim isterseniz. Şöyle, maraton koşan dünyada yaklaşık 25 milyon kişi var.
1: Yani 40 kilometreden fazla koşan.
0: 42 kilometre üzerinde koşan, ultramaraton koşan 2,5 milyon kişi kayıtlı. Bunları ITRA ve DUV kayıtlarından biliyoruz. 100 mil koşan sayısı 250 bin. 200 mil koşan sayısı 2500. Yani ben o 2500 kişinin içerisindeyim.
1: Bu bizim için çok büyük bir şans sizi tanımış olmak.
0: Evet, yani Türkiye'de de 7 kişi var bu mesafeyi koşan. İsimlerini de verebilirim ama
2: Toparlayalım.
0: evet.
2: Bekir
0: Buyurunuz.
2: Bey, buyurun.
0: Buyurunuz.
1: Yani hocam siz bu uzun süre koşmayı fiziksel ve tabii mental dayanıklılık olarak görüyorsunuz ve bir keşfetme süreci olarak görüyorsunuz. Çok önemli bir mesajdı bu. Ben de aynı sizle aynı görüşteyim. Süremizin sonuna
2: Sonuna
1: geldik.
2: geldik, sayın dinleyenlerimiz. Bu hafta da Bir Hekim'den Dinledim de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a çok çok teşekkür etmek istiyoruz. 25 program boyunca bizlerleydi. Başka programlarda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz kendisiyle. Çünkü sağlık alanında bir dinleyicimizin bile hayatına dokunabildiysek ne mutlu bize, Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenlerine. Fizik Profesörü Bekir Sıtkı Kandemir, Spor Psikoloğu Aysel Yalaç Dolay, Fizyoterapist Banu Özata, Sporcu Merih Aygün, uzman konuklarımız bizlerle beraberdi. Rankara çalışmasını konuştuk. Bir Hekim'den Dinledim de hoşça kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün bir adamın şahsi kaderini aşarak koca bir halkın vicdanı haline gelişini anlatan 1992 yapımı Malcolm X adlı filmden söz edeceğiz. Spike Lee imzalı bu dev yapımın başrolünde ünlü aktör Denzel Washington var. Hikaye, Boston ve New York'un karanlık sokaklarında suçlara bulaşan genç Malcolm'un arayışlarıyla başlıyor. Hapishane yılları ise onun için tam bir dönüm noktası. Malcolm, hapishanede İslamiyet'le tanışıyor ve Nation of Islam hareketinin Amerika'daki en güçlü sesi haline geliyor. Filmin devamında Malcolm X'in hac yolculuğu, yaşadığı büyük zihinsel devrim ve ırkçılığa karşı mücadelesinin evrensel bir çabaya dönüşmesi son derece etkili bir biçimde beyaz perdeye yansıyor. Filmin finalinde ise bu onurlu hayatın trajik bir suikastle bitişine tanıklık ediyoruz. Malcolm X filmi aynı zamanda bir hakikat arayışının, dönüşümün ve yanlışlarından sıyrılma cesaretini gösterebilen insanların da hikayesi. Zaten Denzel Washington filmde Malcolm X'in o keskin hitabetini, zekasını ve karizmasını o kadar doğal yansıtıyor ki izleyici olarak kendinizi 1960'ların o gergin Amerika atmosferinde buluveriyorsunuz. Yönetmen Spike Lee ise karakteri kusursuz bir kahraman gibi göstermektense tüm öfkeleri, çelişkileri ve erdemleriyle yansıtmayı tercih ediyor. Özetle Malcolm X adaleti ve onuru her şeyin üzerinde tutan bir liderin bizlere bıraktığı kalıcı bir miras. Bu film kim olduğumuz değil, kim olmayı seçtiğimizin ve fikirlerimiz, inançlarımız uğruna neleri feda edebileceğimizin de hikayesi. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatı

102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulunur. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç stoklayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira attığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, vifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kalas'la genişleme ve göçten sorumlu iki Avrupa Birliği komiserini kabul etti. Görüşmelerin ardından yayınlanan ortak basın açıklamasında Türkiye'nin aday ülke statüsü üzerine vurgu yapılarak Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemi üzerinde duruldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tüm kalbinde durmaktadır dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı

mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Emniyet teşkilatı ile ilgili yeni yasal düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile emniyet müdürü kontenjanları yeniden belirlenecek. Sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı verilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ise 110 TL oldu. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30 bin kişi çadırlarda kalıyor. Pakistan'ın Lahore kentinde bir dershanenin çatısı çöktü, yaklaşık 40 öğrenci enkaz altında kaldı. İlk belirlemelere göre 14 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin ise ağır yaralandığı açıklandı. Gana'nın başkenti Akra'da yaşanan sel felaketinin etkisi devam ediyor. 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı şehirde kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

0: Wimbledon'a dünya 28 numarası Enli'yi 2-1 mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Lee'yle karşılaşacak. Saat 14'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdan. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yapılacak yasal düzenleme için çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreçte 26 il başkanı ve bazı illerin disiplin kurulu başkanları görevden alındı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. Pakistan'ın Lahor kentinde bir dershanenin çatısı çöktü. İlk belirlemelere göre 14 öğrenci hayatını kaybetti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu. İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.
2: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
1: Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti.
2: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan Ana Muhalefet Partisi'nin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.
1: Avrupa Komisyonu'nun üst düzey isimleri Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la İçişleri ve Göç'ten sorumlu üye Magnus Brunner'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Heyet daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından da kabul edildi. Gündemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve vize serbestisi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi.
3: Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından
0: bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi ittifakın önemli bir eşikte olduğunu söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, ittifakın yarınlarının belirlenmesinde Türkiye'nin başat rolü oynadığını ifade etti.
3: Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede krizleri okuyan, tehditleri gören, fırsatları tartan ve Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran, stratejik iradesi

0: ile bir kez daha kendisini gösterecektir. Türk ordusu NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır.
1: CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreçte liste genişliyor. 26 il başkanı ve bazı illerin disiplin kurulu başkanları görevden alındı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı basın toplantısında o illeri açıkladı.
2: Ağrı ili, Aksaray ili aynı şekilde Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, aynı zamanda Akçakoca ilçesiyle beraber Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve Merkez ilçesiyle beraber Nevşehir, yine Osmaniye ve Merkez ilçesiyle beraber Samsun, Sivas ve Tunceli. Aynı zamanda Sinop ilinde de il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmuş oldu. Böylece 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. 7 tane il başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin uygulamasının disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir. 6 ilimizde de il başkanımıza görev verdik, yeni görevler verdik.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Gayretliyiz, gayret de eninde sonunda karşılığını bulur. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Toplantıda olağanüstü kurultay süreci de masada olacak. Özgür Özel tarafının imzalar işleme konulmazsa olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, partisinin Meclis Grup Başkan Vekilliği görevine iade edildi. Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli sevk edildiği için görevi düşen Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından meclisin resmi internet sitesindeki unvanı CHP Grup Başkan Vekili olarak güncellendi. İstinaf Mahkemesi'nce yok hükmünde sayılan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası devam ediyor. Gözler bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak 6. duruşmaya çevrildi. Mahkeme 2023 yılında yapılan 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırıldığı iddialarını inceliyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 kişinin yargılandığı davada sanıklar dinlendi. Tarafların tanıklarının beyanları da alındı. Duruşmada İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanıklık yapması bekleniyor. Davada 12 sanık hakkında delegelere menfaat karşılığı oy kullandırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor, Lütfü Savaş ise müşteki sıfatını taşıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şam'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Gündemde güvenli geri dönüş, belge eksikliklerinin giderilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vardı. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşünü hızlandıracak yeni adımlar masaya yatırıldı. Ziyarette Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği protokolü de imzalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ayrıca Şam'da Emevi Camii'ni de ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Bakan Çiftçi ayrıca Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin türbesinde ve Türk Hava Şehitliği'nde dua etti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 59. oturum yapılıyor. Oturum eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla başladı. İddianamede adı

adı örgüt yöneticisi olarak geçen Murat Ongun'un 53 kez ihaleye fesat karıştırma, 33 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarına işlediği öne sürüldü. İddianamede Ongun için kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, suç gelirlerini aklama ve rüşvet suçlarını işlediği iddiası da var. Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı için rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi birçok suçlama yöneltiliyor. Murat Ongun'un savunmasının ardından mahkemenin çapraz sorgu yapması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Yetişkin, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de soruşturma kapsamında ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap ve kamu zararına dolandırıcılık yapmakla suçlanıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Düzenleme ile 7 yıl TSK hizmetine dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Emniyet Teşkilatı ile ilgili yeni yasal düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile Emniyet Müdürü kontenjanları yeniden belirlenecek, sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı verilecek. Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Merkez Bankası'nın ilgili tebliği resmi gazetede yayımlandı. Zorunlu karşılıklar hakkındaki tebliğe göre yabancı para mevduat ve katılım fonlarında vadesiz, ihbarlı ve bir aya kadar vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı %32 olarak belirlendi. 3 ay, 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli hesaplarla 1 yıl ve daha uzun vadeli yabancı para mevduat ve katılım fonları için oran %28 oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kaza mağdurlarıyla tazminat vaadi adı altında iletişime geçilmesine ilişkin önemli bir karar aldı. Kaza tutanaklarındaki kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işleyen ve tazminat alma vaadinde bulunan hasar danışmanlık şirketleri ağır idari yaptırımlarla karşılaşacak. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı korunmasına yönelik yeni kuralları devreye aldı. Buna göre çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklandı. Yeni düzenlemede reklamlarda yapay zeka kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterler kullanılırsa bu belirtilecek. Tüketici şikayetlerine karşı satıcının cevap verme hakkı için tanınan sürede 48 saate düşürüldü. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ise 110 TL oldu. Ankara-Niğde otoyolu ücreti de 925 lira olarak belirlendi. Otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücretlerine ilişkin bilgiler Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinde erişime açıldı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, mutabakat zaptının uygulanmaması halinde müzakerelere başlamayacaklarını söyledi. İran petrolünün satışına yönelik yaptırımların kaldırıldığını kaydeden Kalibaf, petrolü yaptırım dönemine kıyasla %20 daha pahalıya sattıklarını kaydetti. 40 milyon varilin üzerinde petrol ihraç ettik dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'dan gelen açıklamaların aksine teknik görüşmelerin sürdüğünü belirtti. İran'dan doğrulanabilir ve kalıcı nükleer taahhütler beklediklerini belirten Vance,
daha oynanacak çok oyun var ifadesini kullandı. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30.000 kişi çadırlarda kalıyor. Pakistan'ın Lahore kentinde bir dershanenin çatısı çöktü. Yaklaşık 40 öğrenci enkaz altında kaldı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 14 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin ise ağır yaralandığı açıklandı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yapılacak yasal düzenleme için çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreçte

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de bazı büyük kentlerin merkezlerinde yayaların yürüdüğü alanlarda yanınızdan geçerken dolar var, avro var diyen kişilere denk gelebilirsiniz. O bölgeden sık geçenler bunların kim olduğunu bilir. Bazıları doların fiyatını sorar, bazıları da avro ya da başka dövizleri bozdurmak ister. Bu kişilere ayaklı borsa denir. Ayaklı borsa denilen bu kişiler 30-40 yıldır faaliyet gösteriyor. İlk kez İstanbul Eminönü'nde kapalı çarşı civarında görülmeye başlandı. O yıllarda avro henüz yoktu. Her Avrupa ülkesinin kendi parası bulunurdu. Örneğin Almanya'nın markı vardı. Ayaklı borsa elemanları kendi aralarında özel bir dil geliştirerek çeşitli ülkelere ait para birimlerine ilginç isimler takmışlardı. Dolara tam, marka çeyrek diyorlardı. İngiliz pound'unun adı kraliçe, Arabistan riyalinin ise hacıdır. Ayaklı borsa elemanları tam var, çeyrek var diyorsa dolar var, mark var demek istiyordur. Bu söylemin geçmişi de ta 1960'lı yıllara gidiyor. O yıllarda 1 dolar 4 mark ediyormuş. Yani 1 Amerikan doları Alman markanın 4 katıymış. Bu durumda dolar tam, mark çeyrek sayılırmış. Tabii ki 4 çeyrek 1 tam ediyor. Ayaklı borsada rakamlarsa 3 sıfırı atılmış olarak telaffuz ediliyor. Örneğin 50 tam diyorsa 50 bin dolar, 60 çeyrekse 60 bin mark anlamına gelirmiş. Markın yerini avro aldı, çeyrek ortadan kalktı ama dolara hala tam deniliyor. Hollanda florini

0: Ünlünün lakabı ise Gül. Döviz satıcıları dolar için tam deseler de tam sözü eksiksizliği ifade eder. Hem bütünlük hem de kalite vurgusu yapar. Bir işin bütünüyle yapılması için bazen tam sözü eksik kalır, halkımız tam tekmil der. Ehliyet kursuna gitti, tam tekmil şoför oldu cümlesini örnek olarak verebiliriz. Yumurta tam bir besin maddesidir cümlesindeki tam, eksiksizliği anlatır. Aldığınız sütün kaymağı eksik değilse size tam yağlı süt verilmiştir. Aynı eksiksizlik, ücretimi tam verdiler cümlesinde de mevcuttur. Formu tam olarak doldurdun mu sorusundaki tam ise bütünlük belirtir. Aynı bütünlük, başvuru formu tam 5 sayfaydı cümlesinde de sezilir. Tedavisi tam 2 yıl sürdü cümlesinde ise bütünlük, zamanın bir parçası olarak belirtilmektedir. Tam sözü bazen aynılık ifade eder. Örneğin, öyle yapmışsın ki tam Karaköy böreği olmuş derseniz, benzerliğin ötesinde eşitliği ve aynılığı kastediyorsunuzdur. Etkiyi de tam sözcüğüne yükleyen cümlelerimiz olabilir. Tam yetkili cumhurbaşkanı kavramındaki tam, yetkilerin yanı sıra etkiyi de göstermektedir. Yetkinlik ve mükemmellik de tam sözcüğünde buluşabilir. O tam bir sekreter cümlesinde birçok niteliğin bir araya gelmiş halini sezersiniz. Bir iş için bulduğunuz görevli mükemmel işler çıkarıyorsa tam adamını buldum dersiniz. Boş bir yolda arabanız hızlı gidiyorsa tam yol gidiyorsunuz demektir. Bir askeri birlik düşmanın göremeyeceği biçimde gizlenmişse tam siper durumundadır. Güneş tutulması sırasında ay güneşi bütünüyle kapatmışsa tam tutulmayı görüyorsunuzdur. Bir reklam bir gazete sayfasının tümünü kapsıyorsa tam sayfa reklam verilmiştir. Bir ülke hem siyasi, hem ekonomik, hem de kültürel bakımdan bağımsız ise tam bağımsız ülke kabul edilir. Tam sözü bazen o sırada, o anda anlamında kullanılır. Tam ağlayacaktı ki gülmeye başladı cümlesi yaşanan bir anı ifade eder. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

dinle beni demiştin içinden geldiğince. Olanı söylemiştin içinden geldiğince. Olanı söylemiştin.

yalancı hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin bu yolda hep beraber yürümeyi diledim. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı.

diledim. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor dünyasının en zor etik sorularından birini soralım istiyoruz. Bir sporcu sadece işini iyi yapan bir profesyonel midir? Yoksa her hareketiyle topluma örnek olması da gereken bir figür müdür? Milyonların izlediği bu isimlerin kusursuz insan olma zorunluluğu var mıdır? Bugün formanın ağırlığıyla şöhretin yükü arasındaki o ince çizgiden söz edeceğiz. Bu tartışmanın fitilini 1990'larda Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi olan NBA'in efsanesi Charles Barkley, "Ben bir rol model değilim, çocuklarınıza ebeveynlik yapmak benim işim değil," diyerek ateşlemişti. Ancak madalyonun öteki yüzünde Muhammed Ali örneği duruyor. Muhammed Ali sadece ringdeki başarısıyla değil, 1960'lar 70'lerdeki savaşa karşı duruşu ve hak mücadelesiyle tüm dünyaya da bir karakter mirası bırakmıştı. Modern dünyada sporcular artık markaların yüzü ve sosyal medyanın da her an odağında. Bu durum onların saha dışındaki hatalarının milyonlarca genci olumlu ya da olumsuz etkilemesine de neden oluyor. Peki rol model olmak bir sporcu için zorunluluk mu yoksa tercih mi? Marcus Rashford'ın yoksul çocuklara ücretsiz yemek sağlanması için verdiği mücadele, sporun sahanın dışına taşan iyileştirici gücünün de göstergesi aslında.

0: Ancak bir sporcudan her an hatasız ve örnek bir yaşam beklemek de ne kadar gerçekçi. Belki de onları kusursuz kahramanlar olarak kurgulayan insanların beklentileri. Sporcu yeteneğiyle bize ilham verirken, hatalarıyla da bir insan olduğunu hatırlatır. Belki de en nihayetinde asıl soru şu olmalı. Biz bir sporcuyu sadece topu kaleye soktuğu için, topu çemberden içeri attığı için ya da teniste çok güzel bekent vurduğu için, yumruklarını boksta çok iyi kullandığı için mi seviyoruz? Yoksa hayatı, insanlık ve bizim adımıza daha anlamlı kıldığı için mi seviyoruz? Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ölem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.
2: Bir dakika. Dünya kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken bir yandan da Güneş etrafında dönerek 365 gün 6 saat süren yıllık hareketini tamamlar. Güneş etrafındaki yolculuğuna elips biçimindeki yörüngeyi izleyerek devam eden Dünya, Güneş karşısında eksen eğikliği dediğimiz önemli bir açıya sahiptir. Dünyanın eksen eğikliğinden ve yıllık hareketinden dolayı Güneş'e bakan yüzü ve Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişir ve böylece mevsimler oluşur. Yeryüzünün her iki yarım küresinde mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yaza başlarken Güney yarım küre soğuk kış günlerine hazırlanır. Güney yarım kürede yeşillenen yapraklar Kuzey yarım kürede sararıp dökülür ve göçmen kuşlar da bahar sıcaklarıyla ısınan Güney yarım küreye doğru kanat çırparlar.
3: Bir dakika.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz, tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, asırlar boyunca mazlum ve mağdurlara güvenli bir liman olduk ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet, kötü siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, ifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ise 110 TL oldu. Ankara-Niğde otoyolu ücreti ise 925 lira olarak belirlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı düzenlediği basın toplantısında 26 il başkanının ve bazı illerdeki disiplin kurulu başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Görevden alınan il başkanlarından 7'si hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin süreci başlatıldı dedi. Sarı, 6 ilde yeni il başkanı atamalarının yapıldığını belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 21'e çıktı. İsmail Yetişkin geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Emniyet Teşkilatı ile ilgili yeni yasal düzenlemeler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile Emniyet Müdürü kontenjanları yeniden belirlenecek. Sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı verilecek. Depozitosu olan ambalajlar sistemi

0: Kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken, Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30 bin kişi çadırlarda kalıyor. Pakistan'ın Lahore kentinde bir dershanenin çatısı çöktü. Yaklaşık 40 öğrenci enkaz altında kaldı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken ilk belirlemelere göre 14 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin de ağır yaralandığı açıklandı. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Mavi Gök, Yağız Yer.
1: Halk inançları bir toplumun gündelik hayatında sıradan görünen fakat kökleri kadim zamanlara uzanan kültürel kodlar. Nazar boncuğundan kurşun dökmeye, ağaçlara bez bağlamaktan eşeğe basmamaya kadar pek çok uygulama aslında eski mitolojik hafızanın günümüze yansıma biçimleri. Bugün Mavi Gök Yağız Yer programında gündelik yaşantımıza taşıdığımız pratiklerimizin ardındaki mitolojik katmanları ele almaya çalışacağız. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Efendim, halk inancıyla mitolojik inanç arasında iç içe geçmiş bir ilişki var, biliyoruz bunu. Mitoloji, halk inançlarını nasıl beslemiş? Halk inançlarının mitolojik kökeni sadece Türk mitolojisine mi dayanıyor sizce?
2: Bizim halk inançları dediğimiz sistem ve mitoloji arasında doğrudan süreklilik arz eden bir bağlantı var. Mitoloji, biliyoruz ki biz toplumların evrenle olan ilişkisini, evreni anlamlandırmasını anlatıyordu. Halk inançları da ne yapıyordu? Eski düşünce sisteminde ve günümüzde de ta mitolojik dönemden günümüze kadar inanışlarla alakalı pratiklerin olduğu bir sistemdi. Evet. Dolayısıyla hem mitolojik inanç hem de halk inancı birbirini destekleyen iki sistemden bahsediyoruz. Şöyle ki, halk inançları o mitolojinin uygulamaya dönmüş hali aslında ve ikisi de birbirinden beslenen inanç sistemi. Şimdi bizim halk inançlarının da Anadolu coğrafyasında da Orta Asya'ya baktığımızda da halk inançlarının temelinde hep mitolojik inanç sistemi var. Yani o mitolojik inanç sisteminde olan ritüellerin, o dönemki inanış ya da pratiklerin günümüze kadar süre gelen dönemde halk inanışlarına da uygulanması, ona aktarılması söz konusu. Yani ikisi birbirini besleyen ve aynı zamanda da halk inançlarının temeli mitolojik inanca dayanan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki halk inançlarıyla mitolojik hafıza arasında günümüzde de devam eden bir ilişki var ve bazı davranışları ya da inançların nereden geldiğini bilmiyoruz. Bunları örnekler üzerinden konuşalım ki hiç düşünmeden yaptığımız bu davranışları neden yaptığımız açığa kavuşsun istiyoruz. Ne dersiniz bu konuda?
2: Evet, sizin de zikrettiğiniz gibi ikisi arasında bir ilişki var ve biz istemsiz olarak da o ilişkiyi sürdürüyoruz. Neden istemsiz olarak sürdürüyoruz? Çünkü bizim kültürel kodlarımızda bunlar var. O mitolojik dönemde uygulanan pratikler var. Günümüzde de halen biz onları istemsiz bir şekilde hayatımıza uyguluyoruz. Şöyle ki, mitolojik hafıza kültürel kodlarımıza aktarılmış oluyor Orkun Bey. Ve onunla beraber de biz farkında olmadan günlük yaşamımızı sürdürürken, hayatımızı planlarken hem psikolojik bir sorunla karşılaştığımız zaman ya da hayatla alakalı bambaşka problemlerle karşılaştığımız zaman hemen o kültürel bakiyeyi kullanarak onlara çözüm yolu arıyoruz. Bazı işte pratikler uyguluyoruz, ritüeller uyguluyoruz. Neden? Bunların hepsi zaten bizim kodlarımızda bulunduğu için. Evet, baktığımız zaman o mitolojik hafıza ya da işte mitolojik inanç sistemi dediğimiz çok geride kalan, arkaik dönemde kalan bir süreçten bahsediyoruz. Geliyoruz biz günümüze ama hala aynı şeyleri yapıyoruz. Çok basit bir örnek, hepimizin bildiği. Nazar inancı hem Anadolu'da hem Orta Asya'da çok yaygın bir inanç. Ki bizde değil, başka ülkelerde de çok yaygın bir inanç. Biz ne yapıyoruz? Hala nazar için nazar boncuğu takıyoruz. Ya da işte dikkati başka bir yöne vermek için yine işte bir kırmızı ip bağlanıyor. Biz mitolojik dönemde de bu böyleydi. Nazarın insanlara, canlılara, hayvanlara zarar verdiğine inanılıyordu. Ve onun etkisini azaltmak için bir nazar boncuğu ya da bir ip bağlanıyordu. Hala günümüzde böyle Orkun Bey.
1: Peki nazar dediniz, nazar inancıyla başlayalım. Geçmişi çok eski zamanlara dayanıyor söylediğiniz gibi. Nedir mitolojik temeli nazarın?
2: Evet, nazar inancı halk kültüründe ve en eski inanış sistemlerindeki en eski kökeni de mitolojiye dayanan ritüellerden bir tanesi aslında. Nedir nazar? İşte bir kıskançlık, aşırı bir hayranlık ya da kötü niyetle ortaya çıkan bir süreç aslında. Nazar kötü bakış aslında, en temelinde bu. Bu sadece bir insana değil, doğayla alakalı bir sürece de olabilir. Hayvana da olabilir. Ona kötü bir bakış olarak adlandırılıyor. Bu sadece bizde yok. Başka toplumlarda da var. Bunu söylemiş olalım. Bu sadece fiziksel bir eylem de değil Orkun Bey. Ruhsal bir güç taşıdığına inanıyoruz biz nazarın. Mitolojik dönemden kalma bir inanç bu. Ruhsal olarak negatif bir enerjinin size sirayet ettiğine inanıyorsunuz ve onun sizi olumsuz yönde etkilediğini. Hatta o dönemden yine bu döneme kalan bir söz var. Biliyordur dinleyicilerimiz de. Nazar insanı mezara, deveyi kazana uzak götürür diye. Evet, bu yine mitolojik inanç sisteminden gelen bir inanış. Çünkü o dönemde de yine nazar inancı vardı. Şamanların nazarla alakalı uyguladığı pratikler vardı. Yine nazar boncuğunun takılması ya da daha dikkat çekici bir ipin bağlanması gibi kötü ruhları kovmak, hastalıkları savuşturmak için yapılan bir sistemdi. Biz günümüzde halen uyguluyoruz.
1: Bildiğimiz kadarıyla kurşun dökme konusu da var. Kurşun dökme de günümüzde devam eden uygulamalardan biri. Bunun kökenini anlatmak ister misiniz? Hangi mitolojik düşünceye dayanıyor örneğin?
2: Evet, kurşun dökme de yine nazar değdiğinde özellikle uygulanan bir pratik. Yine eski mitolojik düşünce sistemine ait bir süreçten bahsediyoruz. Mitolojik süreçlerde, mitolojik dönemde görünmeyen ruhların ya da insanlara ya da doğayla alakalı bir unsura zarar verecek kötü ruhların, kötücül ruhlardan bahsetmiştik hatırlarsanız. Onların insanlara verdiği zararı azaltmak ve yok etmek için yapılan bir pratikti mitolojik dönemde. Biz günümüze geldik halk inanış döneminde. Yine kurşun dökme var tıpkı o dönemdeki gibi. O dönemde şamanlar da bunu uyguluyordu. Bir kişi hasta oluyordu ya da işte kötü bir ruhun ona musallat olduğunu söylüyordu. Şaman yine kurşun döküyordu Orkun Bey günümüzdeki gibi. Biz geldik günümüze. Şimdi de aynı şey yapılıyor. Kendini kötü hisseden, üzerinde bir ağırlık hissettim diyen birine tabii el alması gerekiyor bu. Geçmiş dönemde şaman yapıyordu. Günümüzde el almış birini.
1: Nazarla da alakası
2: evet,
1: var.
2: Evet, nazarla alakası var. Yine bir kurşun dökme pratiğini gerçekleştiriyor. Ne yapıyor? Çıkan şekilleri yorumlayarak ne olduğunu, bundan nasıl kurtulacağını size anlatıyor. İşlem yaptığı kurşunu da evden uzak bir yere dökerek hastalığı ya da işte nazarı uzaklaştırdığına inanıyorlar.
1: Evet. Halk inançlarında bu konuyla alakalı sayılar da var. Örneğin 3 var, 7 var, 40 sayısına da çok sık rastlıyoruz halk inançlarında. Bunun da yeri var mı mitolojide?
2: Evet var. Sizin de zikrettiğiniz gibi biz de zaten 3'ler, 7'ler, 40'lar formal rakamlar diyoruz biz onlara. Çok çok mühim. Yine mitolojik kökeni olan bir sayıdan, rakamdan bahsediyoruz. 40 motifi hem bizim okuduğumuz mitik metinlerde, mitik metinlerin sonrasındaki destanlarda çok karşımıza çıkıyor.

0: çıkan bir sayı. Hatırlayalım beraber 40 yiğit kahramanın 40 arkadaşı olduğunu. 40 gün 40 gece dağları ovaları aştığı gibi 40 motifini biz hem destanlarda hem mitik metinlerde okuduk. Dolayısıyla o dönemden gelen bir inanış yine. Sadece bu değil Orkun Bey. Doğum ve ölüm ritüellerinde de hem mitolojik dönemde hem şimdi 40 yine çok önemli. Ne
1: Kırkı
0: yapıyoruz?
1: çıksın
0: Evet, kırkı
1: diyoruz, değil mi?
0: çıksın diyoruz ölünün. Yeni doğmuş bir bebek ve işte lohusa olan annenin kırkı çıkmadan dışarıya çıkması çok hoş karşılanmaz. Kötü ruhların ve nazarın değeceğine inanılıyor.
1: Kırklanmak
0: Evet,
1: var.
0: kırklanmak var yine işte temizlenmek
1: Evet.
0: anlamında. Bunlar hep o mitolojik dönemden, şamanist uygulamalardan kalan, günümüzde de bizim hala inandığımız ve kutsiyet atfettiğimiz ritüeller aslında.
1: Neden 40 hocam? 39 değil de.
0: Çünkü Türklerde formal rakamlar var. Bunlar tecrübeyle sabit. Sadece 40 değildi bu. 3, 7 ve 40'lar çok çok mühim. Bir de 52 var ama o 52 İslamiyet'in etkisiyle hayatımıza girmiş bir rakam. Bunun dışında Türklerin ait olduğu ve deneyimlediği 3'ler, 7'ler ve 40'lar Orkun Bey.
1: Evet. Ağaç kültü ve su kültü. Bunların üzerine konuştuk daha önce. Ancak bu kültleri hangi mitolojik anlatıyla bağdaştırabiliriz ve bunlarla ilgili gerçekleştirilen dilek inançları var elbette. Bunların mitolojik temeli hangi anlatılara dayanır?
0: Evet, ağaç kültü ve su kültü eski inanç sistemimizde bizim çok önemliydi. Doğayla alakalı her şey önemliydi. Neden? O dönemde, mitolojik dönemde de işte eski inanç sisteminde de insanla doğa eşit varlıklardı. Birbirlerine saygı duyuyor ve beraber yaşamak zorunda olduğu aralarında bir hukuk aslında vardı. Neden? İnsan doğaya saygı duyacak ki doğa da ona hizmet etsin. Eğer tam tersini yaparsa doğa onu cezalandırıyordu. Bizim ağaç ve su kültümüz, daha doğrusu doğa kültü içerisinde. Şimdi biz o inançla beslenip hayatımıza devam ettiğimiz için bizim kültürümüzde hala şu var ve kültürel kodlarımızda. Eğer doğaya kötü davranırsanız, orada verimli bir ağacı yerinden sökerseniz, zarar verirseniz başınıza bir iş gelir. Hala ağaçları ya da işte sulak yerleri korumak için biz ne yapıyoruz Orkun Bey? Biliyorsunuz ki bizde evliya kültü var İslamiyet'in etkisiyle. Ne yaptık? Evet işte ağaç kültü ya da su kültü mitolojik dönemdeki gibi devam etmiyor ama o alanları korumak için diyorlar ki orada bir evliya var, bir yatır var ya da o ağaç kutsal bir ağaç. Çok bolluk, bereket var ya da yanında bir şehitlik var ya da yine bir Hızır veli yatıyor diye ne yapılıyor? Oraya bir çaput bağlanıyor, dilekler dileniyor ya da oradaki bir çeşmeden bir su içilip işte hastalığıma iyi geldi. Üzerinde nazar vardı geçti, evime bolluk bereket geldi deniyor. Bakın mitolojik dönemden bahsediyoruz. Ağaç kültü, su kültü, doğa kültü derken aynı pratikler vardı, ismi farklıydı. Günümüze geldik, kültürel bakiyede halen devam ediyor. Sadece İslamiyet'in bir etkisiyle o artık bir kült değil. Hızır dedik biz ona, evliya dedik, veli dedik ya da şehitlik dedik. Ama yine onu korumaya, dua etmeye, oradan medet ummaya devam ettik.
1: Evet. Ağaçtan, sudan bahsettik. İnanışlarımız var. Peki bitkilere ve ağaçlara zarar verilmesi, bu durumda bereketsizlik geleceğine inanırız biz. Bu inancımızın da dayandığı mitik bir köken var mı?
0: Evet Orkun Bey, bu mitolojik dönemde de böyleydi. Eğer sen bitkilere, ağaçlara ya da işte doğayla alakalı herhangi bir şeye zarar verirsen muhakkak doğa, yani tanrı ve doğa aracılığıyla seni muhakkak cezalandıracak. Seni fiziksel bir cezaya maruz bırakacak ya işte bolluk bereket unsurları yok.

0: yapılacak hastalık verilecek gibi. Ama muhakkak bir ceza yaşayacaksın. Günümüze geliyoruz. Halen bu devam ediyor. Sen hala doğanın dengesini bozan bir şey yaparsan, ki halk anlatılarında bunun örneği çok fazla, kimseye zararı olmayan, kendi doğasına uygun bir şekilde yaşamını sürdüren bir ağacı kesti, evi yıkıldı, çocuğu öldü gibi halk anlatıları kulaktan kulağa anlatılıyor. Halen doğaya zarar verirsen başına bunlar gelir ve geliyor da, insanların gördüğü, deneyim deneyimlediği şeyler var. Bu mitolojik dönemde de böyleydi. Neden bunu korumaya çalışıyoruz hala anlatılarla, mitolojik dönemden kalan o bakiyeyle beraber? Çünkü doğayı korursan hayat sana bütün olağan imkanlarını sunacak ve hayatın devam edebilmesi için, hem insan yaşamının hem de hayvanların da yaşamını devam ettirebilmesi için doğanın önemi aslında altı çiziliyor bunun. Zarar verme, koru, çünkü ona mecbursun yaşamın devam ettirilebilmesi için.
1: Evet. Önceki programlarımızda al karısı, al bastı demiştik, bahsetmiştik. Bununla birlikte aklıma geliyor eşik ve kapı inançları. Kısa kısa isterseniz bunlara da değinelim. Mitolojik arka planı nedir bu inançların?
0: Evet, al karısı ya da al bastı. Farklı isimleri de var Orta Asya'da. Mitoloji kökeni ne? Bu bizim kültürümüzde lohusalara, yeni doğan bebeklere musallat olan kötücül bir ruh Dorkun Bey. Hatta yeni doğan bebeklerin ciğerini alıp yediği, onu götürdüğünü de biliyoruz biz. Bundan korunmak için ne vardı? Mavi boncuk, mitolojik dönemdeki ismi Gökçe Muncuk. Aslında bildiğiniz nazar boncuğu, ismi farklı sadece.
1: Evet.
0: O dönemde de böyle, halen böyle. Bebeklerin yakasına bir nazar boncuğu iliştirilmesi, annenin yattığı yastığa, bulunduğu odaya demir konması. Bakın, demir mitolojik bir inanç sisteminden geliyor. Çünkü demire biz inanıyoruz ki kötücül ruhlar yaklaşamazlar. Onun bulunduğu odaya da giremezler. Biz hala yeni doğum yapmış bir kadının odasına, bebeğin odasına demir, herhangi bir obje konur ki kötü bir ruh gelmesin, onlara musallat olmasın diye. Bir süpürge konabilir yine onlar korunsun diye. Yine mitolojik dönemden geliyor. Eşik inançlarını dedik. Yine mitolojik dönemden gelen bir inanç sistemi bu. Biz şuna inanıyorduk eskiden. Eşiklerin bir ruhu vardır. Aslında evrende olan her şeyin bir ruhu olduğu gibi. Eşiğin de ruhu var. Hem iyi ruhu var hem de kötü ruhu var. Erliğin oğullarının eşiğin bekçisi olduğuna inanılıyordu Orkun Bey mitolojik dönemde. Ve sen eşikte durursan, o dönemden bahsediyorum, günümüzde de aynı. Erliğin oğulları sana zarar verecek. Çünkü o eşik onların mekanı. Nasıl zarar verecek? Seni o kötü enerjisiyle rahatsız edebilir. Ya da çocuğunun olmasına engel olabilecek bir negatif bir enerji verebilir sana. Bunun gibi. Ya da eve musallat olabilir ve seni rahatsız edebilir. Günümüze gelelim, buna hala inanılıyor. Benim babaannem de hep söylerdi, işte biz çocukken eşikte durduğumuz zaman, eşikte durmayın, çocuğunuz olmaz. Eşikte durmayın, ruhları rahatsız etmeyin. Bakın, hala Anadolu'nun birçok yerinde bu inanç var. Ve dikkat ettiyseniz, özellikle yaşlı insanlar evlere girdikleri zaman İslamiyet'in etkisiyle selam verirler. Sorduğunuzda da cevap budur. Evin ruhlarına selam veriyoruz ki hani işte evin bolluğu, bereketi devam etsin. Eğer destursuz, yani selamsız girerseniz, o ev boşken başka sahipleri olduğuna inanıyoruz. Mitolojik dönemde kötü ruhlardı, şimdi cinler. Onların size musallat olacağına inandığımız için muhakkak eve selam vererek girilmesini büyükler söylerler. Bunun dışında kapıyla alakalı, atnalıyla alakalı yine inanışlar var mitolojik dönemde. Neden atnalı Orkun Bey? Atnalı bir hilal şeklinde olduğu için ve gök tengriyle, gökle bağdaştırıldığı için yine nazara, kötü ruhlara iyi geleceğine inanılıyordu. Günümüzde de halen böyle devam ediyor.
1: Aynı zamanda demir.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: evet,
1: Atnalı.
0: evet.
1: Peki hocam, evlilik ritüelleri ve mezar ve ruhla ilgili halk inanışlarını mitolojik olarak temellendirebiliyor muyuz?
0: Evet, şöyle yine evlilik ritüellerinden başlamış olalım, zikrettiğiniz gibi. Şöyle yapılıyordu mitolojik dönemde. Günümüzde de böyle, bunu belirtelim Orkun Bey. Gelin eve girmeden önce bir keçe üstüne basma, keçeden yapılan herhangi bir objenin üzerine basıp eve girmesi isteniyor. Neden? Keçe, koyunun ya da işte keçinin tüylerinden, postundan yapılan bir şeyin seçilme sebebi şu. Hatırlayalım, mitolojik dönemde Tanrı'ya sunulan, yani hediye olarak sunulan hayvan genelde koç, koyun seçilirdi. Kutsal bir hayvan olduğu için, Tanrı'ya sunulduğu için yine koç ya da keçiden ya da koyundan, onların postundan yapılan bir obje, bir halı gelinin eve girmesinde seçiliyor. Neden? Yine gök tengiyle birleştiriliyor. Bolluk, bereket, evde huzur olsun diye. Şimdi mezar inanışlarıyla alakalı ne vardı? mitolojik

0: Stratejik dönemde o ölü gömme törenlerinde yine bir ölünün yanına demir bir eşya bırakılması vardı. Günümüzdeki gibi ölü şişmesin diye değil, kötü ruhlar ona, o artık ölmüş kişiye musallat olmasın, onunla uğraşmasın diye yapılıyordu. Biz günümüzde böyle demiyoruz ama yine ölmüş bir kişinin yanına, ki özellikle üzerine bırakırlar, bir bıçak ya da metal herhangi bir eşya, demir herhangi bir eşya ölü şişmesin diye yapılıyor. Ama bu mitolojik dönemden kalma bir özellik. Ve yine ruhla gökyüzüyle alakalı da bir inanış var Orkun Bey, mitolojik dönemden kalma. Biz mitolojik dönemde inanıyorduk ki yeryüzündeki her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardı. Ve o yıldızlar kayınca o insanın öldüğü ve bir dilek tutulma hakkının verildiğini biliyorduk. Biliyorsunuz ki günümüzde de bu halen devam ediyor.
1: Evet, yıldız kayarken dilek tutulması dediniz. At nalından bahsettiniz. Ölünün üzerine şişmemesi için demir bir nesne konması da açıklandı tarafınızdan. Peki kara kedinin uğursuzluk getirmesi. Hatta şu an aklıma geldi. Nevruz'da ateşin üzerinden 3 defa atlıyoruz. Sağ kulağın çınlaması da var. 13 sayısı var. Köpeklerin ezan okunurken uluması, bebeğin 40 gün çıkarılmaması gibi örnekleri çoğaltabiliriz sanırım. Bu halk inanışlarının mitik kökeni nedir?
0: Kara kediden başlayalım isterseniz. Orkun Bey, aslında bizim kültürümüzde kara kedinin uğursuzluğu yok. Fakat siz de biliyorsunuz ki kültürler çok fazla iç içe geçtiği için ve birbirlerinden de etkilendiği için bu yabancı kültürlerden bizim kültürümüze de sirayet etmiş bir özellik aslında. Şöyle ki mitolojik kökeni aslında bunun Antik Mısır döneminde olan bir şey. Orada ya da işte Orta Çağ Avrupa'sında da bu böyleydi. Orada kara kediler uğursuz, insanlara zarar vereceğine inanılıyordu. Bu işte kültürün hareketliliğiyle beraber bizim kültürümüze de geçiyor. Çocukluğunuzda hatırlarsanız işte yanınızdan bir kara kedi geçtiği zaman uğursuzluk getirmesin diye saçın çekilmesi ya da işte gözünü kapat kara kediyi görme, uğursuzluk gelecek gibi. Bu bize ait değil. Dediğim gibi yabancı olan toplumlardan bizim inanç sistemimize de geçmiş ama bir pratik olarak da uyguladığımız bir inanç
1: 13
0: aslında.
1: sayısı da mı
0: 13
1: yabancı?
0: de evet bizde olmayan bir, 13'ün uğursuzluğu da bizde yok. Onun Hristiyan kökenli bir inanç aslında, 13 rakamın uğursuzluğu. Ne o da? Tanrı bir yemek daveti veriyor. Batı mitolojisinden bahsediyoruz Orkun Bey. Ve 12 Tanrı yemeğe katılıyor. Bir kişi yemeğe katılmıyor. 13'ün uğursuzluğu oradan geliyor. Ve bütün kültürlerde kendine yer bulmuş oluyor. Aslında Türk menşeli bir inanış sistemi değil 13'ün uğursuzluğu. Köpeklerin ulumasından bahsetmiştiniz. Köpeklerin uluması bizim mitolojik sistemimizde eski inançta şöyle inanıyoruz biz. Köpeklerin görme yetisinin daha fazla olduğu için insanlara zarar veren ruhları, o kötücül ruhları görüyorlar. Ve onların uluması da o ruhları görmesiyle bağdaştırılıyor. İslami versiyonda da bunun ezan okunduğu zaman köpeklerin uluması yine o ruhları gördüğü, kötücül ruhları gördüğü ve onları uzaklaştırmak için yaptığına inanıyoruz.
1: Evet. Hocam peki son olarak şunu rica ediyorum sizden. İslamiyet'e değinmek istiyorum halk inançları konusunda. İslamiyet sonrası nasıl dönüşmüş?
0: Şöyle Orkun Bey, varlıkların isim ve kimlikleri değişti. Nasıl? Biz iyiye diyorduk, koruyucu ruh ya da işte kötücül ruh diyorduk. O ne oldu İslami versiyonda? Cin oldu, melek oldu ya da evliya oldu. Varlıkların isimleri değişti yani. Biz evin iyisi demiyoruz da evin sahipleri diyoruz örneğin. Cinler, bunun gibi. Mekanların kutsallaştırılması değişti. Hatırlarsanız işte biz konuştuk, su kültü dedik, yer su inançları dedik, doğayla alakalı kültlerden bahsetmiştik. Bunlar ne oldu artık? Yatır oldu, ziyaret yerleri oldu. İslami versiyonda ya da şehitlikte bunun içine dahil edilebilir. Ritüellerde yapılan şeyler vardı. Kurşun dökmeyi saydık, nazar boncuğunu kattık, bunun içine yağmur duası keza yine vardı. Buralarda söylenen dualar vardı şamanik dönemde, eski inanç sisteminde. Artık onlar gitti, yerini İslami dualar aldı. Bakın uygulama aynı, sadece İslami dualarla bir değişikliği oldu. Bunun dışında sayıların sembolizmi devam ediyor yine aynı şekilde. Defin ve yas adetlerinde de yuh töreni vardı Orkun Bey. Şimdi biz buna ölüm töreni diyoruz.
1: Mitoloji, evrenin, insanın ve doğaüstü olayların nasıl algılandığını açıklayan arkaik bir düşünce sistemi değerli dinleyiciler. Halk inançları da bu düşünce sisteminin İslamiyet sonrası ve modern dönem içinde yeniden yorumlanmış hali. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında yaşayan kültürle kadim mit arasındaki sürekliliği anlamaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.

0: ederim Orkun Bey.
1: Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Mehmet Ayçiçeği ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvir yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

0: Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belliği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün demir yollarının, o soğuk ve sert rayların, tonlarca ağırlıktaki demir vagonların, kadınların hayatında nasıl büyük bir toplumsal devrime, nasıl sarsıcı bir dönüm noktasına işaret ettiğini konuşacağız. Biliyorsunuz, trenler tarihi boyunca hep hızın, sanayinin, kapitalizmin ve göçün sembolü olarak anlatıldı. Ama bugün o vagonların içine bambaşka bir pencereden, kadınların gözünden bakacağız. Bugün bu mikrofonun arkasında sıradan bir tarih anlatısı yapmayacağız sizlere. Bugün o soğuk ve sert rayların, tonlarca ağırlıktaki demir vagonların ve gökyüzüne simsiyah dumanlar savuran lokomotiflerin arkasında gizlenmiş, insanlık tarihinin en zarif, en mücadeleci ve en devrimci hikayesini konuşacağız. Kadınların hikayesini. Trenlerin vagonlarına sığdırılan hayalleri, istasyon peronlarında bırakılan gözyaşlarını ve o vagonların pencerelerinden akıp giden dünyayı izleyen kadınların nasıl baştan aşağı dönüştüğünü anlatacağız. İlk durağımız bu muazzam yolculuğun ilk kıvılcımı.

trenlerin kadınlara sunduğu o yepyeni, nefes kesici özgürlük alanı. Yani kadının evden çıkıp kamusal alana geçtiği ilk adımı. Sevgili dinleyiciler, şimdi zamanı geriye doğru saralım. Şöyle bir 19. yüzyıla, Victoria döneminin o katı, boğucu ve kuralcı atmosferine doğru bir yolculuk yapalım. O dönemde dünyayı gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Kadınlar için çizilmiş sınırlar son derece net ve acımasızdı. Bir kadının var olabileceği tek bir yer vardı. Evinin içi. Yani o güvenli, korunaklı ama bir o kadar da kadını görünmez kılan özel alan. Kadın evde anneydi, eşti, evi çekip çevirendi ama sokağa, şehre yani kamusal alana çıktığı anda kurallar değişiyordu. Bir kadının tek başına sokağa çıkması, bir kafede oturması, hele ki bir şehirden başka bir şehre tek başına seyahat etmesi sadece ayıplanmakla kalmaz, toplumsal bir tabu olarak kabul edilirdi. Kamusal alan tamamen erkeklerin egemenliği altındaydı. Siyaset, ticaret, sokaklar ve kararlar erkeklerindi. Kadınsa o kalın perdelerin arkasından dışarıyı izlemekle yetinmek zorundaydı. İşte tam bu sıkışmışlığın, bu durağanlığın ortasında insanlık tarihinin seyrini değiştiren devasa makineler icat edildi. Trenler. Trenlerin raylar üzerinde hızla ilerlemesi sadece fabrikalara kömür, şehirlere ham madde taşımadı. O demir tekerlekler döndükçe yüzyıllardır yıkılmaz sanılan katı toplumsal kurallar da rayların altında ezilmeye, parçalanmaya başladı. Çünkü tren hız demekti. Tren mesafelerin kısalması demekti ve en önemlisi tren sınıfsal ve cinsiyetsiz bir hareketlilik demekti. Biletini alan herkesin vagonlara binebildiği bir dünyada kadınlar da o biletleri ellerine almaya başladılar. Bu, kadınlar için sadece bir noktadan başka bir noktaya gitmek anlamına gelmiyordu. Bu, o dört duvar arasından çıkış biletiydi. Özgürlüğün, kendi başına var olabilmenin ilk somut adımıydı. Düşünsenize, o dönemin kadınları tren kompartımanlarına ilk adım attıklarında ne hissettiler? Yanlarında bir erkek vasi olmadan sadece kendi iradeleriyle o koltuğa oturduklarında yüreklerine nasıl çarptığını hayal edebiliyor musunuz? Tren camları kadınlar için adeta dünyaya açılan yepyeni birer ekran gibiydi. Camdan dışarı bakan bir kadın sadece akıp giden ağaçları, dağları, köyleri izlemiyordu. O camda kendi yansımasını ve dışarıdaki o koca dünyanın aslında kendisine de ait olabileceğini görüyordu. Dahası o tren vagonları kendi içinde minyatür birer toplum yaratmıştı. Kompartmanlar farklı sosyal sınıflardan, farklı hayat hikayelerinden gelen kadınların yan yana oturduğu, göz göze geldiği yerler oldu. Evinde tamamen yalnız ve izole olan kadın, tren vagonunda başka kadınlarla karşılaştı. Birbirlerine kitaplarını ödünç verdiler, çocuklarından bahsettiler, yaşadıkları zorlukları fısıldadılar. Tren vagonları kadınların gizli birer entelektüel kulübüne, birbirlerinden güç aldıkları yepyeni bir kamusal mekana dönüştü. Kadın tren sayesinde evinden çıkıp sokağa, sokağından çıkıp şehre ve en nihayetinde toplumsal hayatın tam ortasına karıştı. İş aramak için trene binen işçi kadınlar, okumak için şehre giden genç kızlar, dünyayı merak eden seyyahlar. Hepsi o vagonların içindeydi. Ancak sevgili dinleyiciler, tarih bize gösteriyor ki kazanılan hiçbir özgürlük altın tepside sunulmaz. Ve toplum elindeki gücü kaybetmek istemeyen o erkek egemen yapı, kadının bu ani ve önlenemez yükselişine, sokaklara taşmasına elbette sessiz kalmadı. Kadınlar trenlerle seyahat etmeye, istasyonlarda görünmeye başladıkça büyük bir dirençle karşılaştılar. Dönemin gazetelerini, dergilerini satır satır incelediğinizde karşınıza çıkan tablo gerçekten çok çarpıcıdır. Trenlerde kadınların yalnız kalmasının tehlikeleri, vagonlarda yaşanan ahlaki çöküşler üzerine

defterce yazılar basıldı. Hatta işi daha da ileri götürüp tek başına tren yolculuğu yapan kadınları iffetsizlikle, toplumun ahlaki yapısını bozmakla suçlayan sesler yükseldi. Kadının yeri evidir, tren vagonları değil manşetleri atıldı. Kadınların trenlerde taciz edildiği, güvende olmadığı söylenerek aslında görünüşte onları korumayı amaçlayan ama özünde yine eve kapatmayı hedefleyen bir korku atmosferi yaratılmak istendi. Peki ya kadınlar ne yaptı? Geri adım attılar mı? Evlerine, o sessiz odalarına geri mi döndüler? Hayır, asla. Kadınlar özgürlüğün tadını bir kez almıştı. Rüzgarı yüzlerinde hissetmişlerdi bir kere. Geri dönmek seçenekler arasında bile değildi. Kadınların bu kararlı duruşu ve tren yolculuklarına olan muazzam talebi demiryolu şirketlerini ve devletleri radikal kararlar almaya zorladı. İşte tam bu dönemde ünlü hanımlara mahsus kompartmanlar ya da sadece kadın yolculara ayrılmış özel vagonlar doğdu. Bu düzenleme bir yönüyle kadını koruma refleksi gibi görünse de toplum bilimsel açıdan bakıldığında çok daha büyük bir gerçeğe haykırıyordu. Toplum, kadının kamusal alandaki varlığını resmen kabul etmek, ona yer açmak ve onun şartlarına uyum sağlamak zorunda kalmıştı. Tren, kadını eve hapseden kalın duvarları yıkmış, yerine raylardan oluşan sonsuz bir özgürlük yolu açmıştı. Gelin şimdi vagonların konforlu koltuklarından yavaşça kalkalım ve yüzümüzü dumanı tüten raylara dönelim. Kadınların demiryolu sektöründeki o devasa, nasırlı ve bir o kadar da mağrur emeklerini konuşalım biraz. Kişi önlerinde kesilen ilk biletlerden, loş telgraf odalarında sabaha karşı tıklayan hayati mesajlara, kızgın güneşin altında ray bakımı yapan bükülmez bileklerden, tonlarca ağırlıktaki o devasa lokomotiflerin makinist koltuğuna uzanan zorlu, hırslı ve ilham veren hikayenin tam da burasında direksiyonu demir tutumlu kadınlara kırıyoruz. Kadınlar trenlerde sadece arkalarına yaslanıp manzarayı izleyen yolcular olarak kalmadılar. Onlar zamanla o devasa demir çarkların dönmesini sağlayan, raylara alın teri döken, demiryolu kültürünü bizzat tulumlarıyla, çekiçleriyle inşa eden gerçek birer emekçiye dönüştüler. Peki bu süreç nasıl başladı? Kadınlar ne oldu da o ağır, yağlı, kömür kokan ve tamamen erkek kişi olarak görülen demiryolu dünyasının merkezine yerleştiler? Bu sorunun cevabı dünya tarihinin en kırılgan ve en karanlık dönemlerinde Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nın zorlu yıllarında saklı. 20. yüzyılın ilk yarısı dünya için büyük bir yıkım dönemiydi. Milyonlarca erkek cepheye çağrıldı, silah altına alındı. Ancak hayatın devam etmesi, cephenin beslenmesi ve en önemlisi ülkelerin can damarları olan lojistiğin ayakta kalması gerekiyordu. Demir yolları o dönemde bir ülkenin kalbi gibiydi. Eğer trenler durursa lojistik çökerdi. Cepheye mühimmat, şehirlere yiyecek, fabrikalara kömür taşınamazdı. İşte tam bu büyük kriz anında insanlığın kaderini değiştiren gizli kahramanlar, yani kadınlar sahneye çıktı. Erkeklerin boşalttığı istasyonları, fabrikaları ve rayları kadınlar devraldı. İngiltere'den Sovyetler Birliği'ne, Amerika'dan Avrupa'nın içlerine kadar binlerce, on binlerce kadın, o güne kadar kapısından bile geçmelerine izin verilmeyen demiryolu sektörüne adım attılar. İlk başlarda toplumsal önyargılar hala çok güçlüydü. Kadınları demir yollarında ilk olarak nerelerde gördük? Elbette bilet satış kişilerinde, istasyonların temizlik işlerinde ya da tren lokantalarında yemek servisi yaparken, yani toplumun kafasındaki kadınsı iş bölümüne uygun, nispeten daha korunaklı alanlarda. Ancak savaş uzadıkça ve cephedeki yük ağırlaştıkça kadınların emeği de istasyon binalarından dışarı rayların üzerine taştı. Kadınlar o nazik ellerine
ağır demir çekiçleri aldılar. Üzerlerine yağ içinde kalmış tulumları geçirdiler, saçlarını eşarplarla bağladılar ve rayların bakımını yapmaya başladılar. Düşünün, kilometrelerce uzanan ray hatlarının döşenmesi, vidaların sıkılması, traverslerin değiştirilmesi gibi kas gücü gerektiren en ağır işlerde kadınlar çalışıyordu. Sinyalizasyon kulelerinde sabahlara kadar telgraf başında bekleyen, trenlerin birbiriyle çarpışmasını engelleyen o hayati makasları değiştirenler de onlardı. Onlar vagon fabrikalarında kaynak yaptılar, lokomotiflerin kazanlarını kömürle beslediler. O dökümhanelerin yüksek ısısında kömür karası yüzleriyle ama gözlerindeki gururlu pırıltıyla çalıştılar. Bu durum dünya tarihindeki kadın emeğinin görünür kılınması adına muazzam, sarsıcı bir eşikti. Kadınlar sadece çalışmıyorlardı. Kadının fiziksel ve zihinsel olarak yapamaz denilen her şeyi nasıl da kusursuz yapabileceğini tüm dünyaya kanıtlıyorlardı. Savaşlar bitti, erkekler cepheden geri döndü. Dönemin hükümetleri ve şirketleri kadınlara teşekkür ederiz. Şimdi tulumlarınızı çıkarın ve evlerinize, mutfaklarınıza geri dönün dedi. Ama dünya eski dünya değildi artık. Kadınlar o lokomotifi bir kez hareket ettirmişti. O rayların ritmini, üretmenin, kendi parasını kazanmanın ve toplumu ayakta tutmanın o muazzam gururunu tatmışlardı. Geri adım atmayı reddettiler. Demir yollarında kalıcı olmak için büyük bir sendikal mücadele başlattılar. Zamanla kadınlar sadece ağır işçilikte değil, demir yolu hiyerarşisinin en saygın, en zorlu noktasında, yani makinist koltuğunda da kendilerine yer açtılar. Dünyada ve bizim topraklarımızda o devasa buharlı ya da dizel lokomotiflerin kontrolünü eline alan, arkasındaki tonlarca ağırlıktaki yükü ve binlerce canı güvenle taşıyan kadın makinistler, toplumsal önyargılara en büyük, en gürültülü cevabı verdiler. Gece yarısı zifiri karanlıkta, sistem gözü görmeyen yollarda, rayların ritmik tıkırtısı eşliğinde bir lokomotifi sevk ve idare etmek. İşte bu, kadının gücünün, iradesinin ve bağımsızlığının raylar üzerindeki anıtıydı. Sevgili dinleyiciler, demir yolu tarihi sadece o büyük istasyon binalarında ya da gazete manşetlerinde görünenlerden ibaret değildir. Bir de o istasyonların arkasındaki görünmez emek vardır. Anadolu'nun ücra bir köy istasyonunda elinde fenerle gece trenini bekleyen kadın istasyon şeflerini düşünün. Telgraf cihazının başında gözlerini kırpmadan sabahlayan, trenlerin menziline salimen ulaşması için nöbet tutan kadınları düşünün. Onların o titizliği, o sorumluluk bilinci olmasaydı ne o trenler vaktinde gelebilirdi, ne de o şehirler birbirine böyle sıkı sıkıya bağlanabilirdi. Demir yolu tarihi aynı zamanda kadının rüştünü ispat etme, ben de buradayım ve bu koca ülkeyi, bu geleceği ben de omuzlarımda taşıyabilirim deme tarihidir. Sevgili dinleyiciler, günümüzde 2026'nın bu modern dünyasına doğru geldiğimizde, şehrin bu kılcal damarlarının büyük, çok büyük bir dönüşüm geçirdiğini görüyoruz aslında. Kentsel dönüşüm projeleri, modernleşme sancıları, hız çağının getirdiği o steril ve mekanik projeler, eski, tarih kokan, yaşanmışlık kokan istasyon binaları, o ahşap banklar, insanların birbirine gözünün içine baktığı peronlar birer birer işlev değiştiriyor. Ya birer müze oluyorlar ya da yerlerini yüksek hızlı camdan ve çelikten yapılmış o soğuk ve steril istasyonlara bırakıyorlar. Evet, teknoloji hayatımızı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Bizi gitmek istediğimiz yere çok daha çabuk, dakikalar içinde ulaştırıyor. Buna hiç itirazımız yok ama o hızın içinde, o eski banliyö trenlerinin penceresinden birbirine el sallayan insanların sıcaklığını, istasyon şefinin

O babacan düdüğündeki samimiyeti ve en önemlisi ortak kent hafızasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Şehrin kılcal damarları yenilenirken, modernleşirken, geçmişin naif hafızasını, kadınların rayda bıraktığı o ilk ayak izlerini Haydarpaşa'nın tarihi ruhunu korumak, betona feda etmemek ve geleceğe taşımak bizlerin, bu şehirde yaşayan her bir insanın en büyük sorumluluğudur. Hafızasını kaybeden bir şehir, ruhunu da kaybeder çünkü. Değerli dinleyiciler, rayların hikayesini sadece düz cümlelerle, tarihi verilerle anlatmak yetmez bazen. Çünkü demiryolu bazen biraz da şiirdir. Her vagon bir mısra, her istasyon bir duraktır hayatın şiirinde. Şimdi yayınımıza yapımcımız Mehmet Kasar'ın kaleme aldığı bu uzun yolculuğun ruhunu, kadınlarımızın raylardaki izini ve dumanlı hatların hafızasını özetleyen iki kıtalık küçük bir es, şiirsel bir durak eklemek istiyoruz. Radyonun sesini biraz daha açalım ve rayların kalbine kulak verelim. Demir ağlar örerken umudun yollarını, bir kadın vagonlardan izler uzak yarını. Dört duvardan sıyrılıp rüzgara göğüs geren, raylarda bırakmıştır özgürlük vakarını. Kimi gişe önünde, kimi gurbet garında, alın teri parıldar kömürün karasında. Banliyö treniyle bir şehir akıp gider, yaşar rayın belleği kadının sevdasında. Evet, kadının sevdası, kadının emeği ve hiç kaybolmayan rayların belleği. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu. Değerli yapımcımız Mehmet Kasar ile birlikte rayların belleğini yaptığımız bu zamansız yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz, sesimize ses, yalnızlığımıza ortak olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Yolunuz hep açık, vagonlarınız hep sevgi dolu, raylarınız hep aydınlık olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde

kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu.

0: programlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'de saat 10.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır, dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ise 110 TL oldu. Ankara Niğde Otoyolu ücreti de 925 lira olarak belirlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır, dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı vererek, bir kapı kapanırsa yenileri açılır, dedi. Özel, bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar, banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken, Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30 bin kişi çadırlarda kalıyor. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. Ekvador'u 2-0 mağlup eden Meksika, Kanada'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci ev sahibi oldu. Meksika, son 16 turunda İngiltere, Demokratik Kongo maçının galibiyle karşılaşacak. Fransa, İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmada 2

gol atan Mbappe, 18. Dünya Kupası maçında 18 gole ulaşarak, Dünya Kupalarında en çok gol atan futbolcular listesinde 16 gollü Klose'yi geride bıraktı ve 19 gollü Messi'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. Fransa son 16 turunda Paraguay ile karşılaşacak. Norwich Fildişi sahibini 2-1 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Vikingler son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 32, Lefkoşa 31, Kerkük 43, Amsterdam 23, Tiran 36, yağmurlu olmak üzere Bern 22, Brüksel ve Kopenhag 25, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bu tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10:05 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Ankara'dan Türkiye'nin Ses Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir aydan sizleri karşılıyoruz. Temmuz geldi efendim, hoş geldi. 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününde yine birlikteyiz. Memleket treni ilk durağından hareket edecek. Sizler de bizlerle birlikte misiniz? Efendim ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alacı, artık bizleri tanıdığınızı düşünüyorum. Teknik masada Ersin Aydemir, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca hep birlikte yol almaya var mısınız? En güzel arkadaşlıktır, yol arkadaşlığı diyerek yola çıkıyoruz efendim. Nasıl bizlere yol arkadaşı olabilirsiniz? Dinlediğinizi bildirin efendim bizlere. İsteklerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyor olacağız. Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'dayız. Ayrıca +90 312 463 34 19 ya da 21 sabit numaralarımız. +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız, hatırlatmış olalım. Efendim birçok seçenek var bizi dinleyebilmeniz için. Televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü TürkSat 4A Batı paketi uydusundan. Efendim radyolarınızın eğer başındaysanız kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden bizleri dinleyebiliyorsunuz. İnternet üzerinden radyo.trt.net.tr adresinden TRT'nin tüm radyolarını ve radyomuzu, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu bu saatte programımızı dinleyebileceğiniz gibi mobil cihazlarınıza TRT Dinle uygulamasını indirdiğiniz takdirde efendim TRT ile ilgili, radyo ile ilgili podcastlerimiz, her şeye ulaşabileceksiniz ve yine söylüyoruz ki bu saatte programımızı dinleyebiliyorsunuz Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu tıkladığınızda. Efendim güzel bir yolculuk, yayın bizleri bekliyor. Çarşamba günleri biliyorsunuz.

Bu geride bıraktığımız haftaya ve bugünün gündemine şöyle bir geri dönüp bakıyoruz. Uzunca bir akış var önümde. Neler olmuş neler konuşacağız. Konuğumuz olacak efendim ve bir bağlantı gerçekleştireceğiz ki bağlantımızın konusu da efendim herkesin hissettiği artan sıcaklıklar olacak. Güzel bir program olsun. Programda bize şarkılarımız ve türkülerimiz eşlik ediyor efendim. Sezen Aksu ile başlıyoruz.

Huzur dolu bir ev, ellerimizle yetiştirdiğimiz çiçekler, ruhu besleyen kitaplar, kalbimizi açabildiğimiz birkaç dost, masum sevinçler ve sevgiyle atan bir yürek. Bunlar dünyanın tüm gösterişli hazinelerinden daha değerli. Bir evin içindeki huzur, akşamüstü camdan giren ışık, soğumadan içilen bir kahve, çekinmeden susulabilen bir dostluk. Bunlar gösterişte görünmediği için çoğu kez değersiz sanılıyor. Oysa eksiklik duygusu çoğu zaman sahip olunmayanlardan değil, temas edilemeyenlerden büyüyor. Çünkü zihin hep uzağa aç, daha iyisine, daha fazlasına, daha parlak olana. Bu yüzden birçok şey elde edilirken içerideki yoksulluk hissi aynı kalıyor. Ve bir noktadan sonra anlaşılıyor. Huzur, hayatın kusursuzlaşması değil, kalbin sürekli başka bir hayata kaçmayı bırakmasıymış. O zaman huzur dolu günlerimiz, huzur dolu anlarımız olsun, güzel bir yayın olsun diyerek dinleyicimiz var efendim. Hollanda'dan Ali Zengin bizleri aradı. Dün Almanya'daydı dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmıyor. Hareket halinde şoför kendisi. Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Kendisi Malatyalı. Malatyalılar için bir türkü istemiş. Haydi o zaman dinleyelim.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Memleket Treni'nde Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Haftaya bakış köşemizde çarşamba günü. Haftanın tam ortasında efendim gündemi değerlendireceğiz. Gazeteci ve yazar Uğur Becerikli ile birlikteyiz. Uğur Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülhan Hanım.
0: Şimdi Türkiye'nin gerçekten atılımda bulunduğu belli alanlar var. En çok özellikle savunma sanayini konuşuyoruz. Bugün de enerji tarafını konuşacağız. Geçtiğimiz yıl hidroelektrikte toplam kurulu gücünü yaklaşık 32.294 megawattlık seviyesine taşıyarak Avrupa ikincisi oldu.
1: Evet, şimdi tabii bu niye gündem oldu? Şuradan 22'si, geçtiğimiz ayın 22'si, bugün itibariyle biz artık Temmuz ayındayız. Haziran ayının 22'si tüm dünyada ve ülkemizde yenilenebilir enerji günü olarak kutlanıyor.
0: Evet.
1: Enerji temel olarak nedir? İşte iş, mal veya hizmet üretebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz güçtür yani enerji. Hı hı. Türkiye gibi fosil yakıtlar açısından yoksul olan, 100 yıldır işte efendim petrolünü, gazını dışarıdan alan bir ülke için bu çok daha zordur. Tabii bunu bu noktada ülkemizi çok takdir ediyoruz. Bir damla petrol olmadan 100 yıl boyunca dünyanın en büyük 20 ekonomisi içerisinde yer alabilmek gerçekten mucizedir. Hani içeriden bunu pek görmeyiz, dışarıdan daha iyi görülüyor. Fakat Türkiye'de ve tüm dünyada aslında 1970'lerden itibaren başlayan bir akım vardı. Türkiye'de özellikle son 20 yıldır yenilenebilir kaynaklara bir yönelim var. Hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal ve bunlara yapılan yatırımla çok önemli bir aşama kaydedildi. Hidroelektrik tabii bunun en önemli parçası. Neden? Çok şükür ki efendim su kaynakları konusunda şimdilik zenginiz. Allah yokluğunu göstermesin diyelim.
0: Evet, öyle.
1: Kurulu gücümüzü 76 bin megawata kadar çıkardık. Yaklaşık %70'i Türkiye'de üretilen elektriğin en son %69'du geçtiğimiz yılın sonlarında. 70 hatta 72'ye kadar çıktı bu. Artık yenilenebilir kaynaklardan üretiyoruz elektriğimizi ülke olarak. Hatta 2035'e kadar da rüzgar ve güneş enerji kurulu gücünü 120 bin megawata yükseltme gibi bir hedefimiz. Bir de şeyimiz var, depolama. Tabii ki enerji üretirsiniz ama kullanmazsanız boşa gider. Çünkü bunu bir şekilde depolamanız lazım. Hı hı. Depolamayı da 7,5 gigawata ulaştırma gibi bir hedefimiz var. Tabii ki bunun bir ayağı hani enerjide dışa bağımlılığı azaltmaksa, çok şükür ülkemizde petrolde, gazda bulundu ama biz ülke büyüklüğünü düşünürseniz henüz yeterli düzeyde değil. Bu fakat yenilenebilir

0: kaynaklar açısından çok zenginiz. Bir güneş ülkesiyiz, su ülkesiyiz, rüzgarımız güzel. Doğal olarak bir de bunun yanında çevreye de duyarlı bir ülkeyiz. Herhalde sınırlı sayıda vardır dünyada. Biz de mesela iklim değişikliğini bakanlık ismi olarak aldık biz. Ve 2035'e kadar da şeyimiz var. Bir yenilenebilir enerji konusunda olduğu kadar 2053 net sıfır emisyon hedefimiz de var. Yani karbon salmadan, dünyayı çevreyi kirletmeden enerji üretimi, üretim yapabilme hedefimiz de var. Bu anlamda da şey çok önemli, hidroelektrik santraller. Toplam sayıya baktım şimdi yayından önce 41.717 üretim tesisi olmuş yenilenebilir enerji anlamında. Bunun 41.717'si üretim yapıyor halen aktif olarak. Bunun sadece 68'i jeotermal, efendim 776'sı hidroelektrik, 40.464'ü güneş, 409'u da rüzgar imiş. Yani nereden baksanız sevindirici bir tablo.
1: Evet, kesinlikle öyle. Enerji zaten hani diyorlar ya, bundan sonra savaşlar enerji üzerine olacak. Çok mühim bir konu dünya
0: Yani
1: üzerine.
0: şöyle düşünün, biz işte 80 milyondan fazla nüfusu olan bir ülkeyiz. Minimum her gün 80 milyon. Hani hiçbir şey yemesek, içmesek dahi 80 milyon ekmeğe ihtiyacımız var.
1: Evet,
0: O
1: doğru.
0: 80 milyon ekmeği pişirecek enerjiye ihtiyacımız var.
1: Doğru.
0: Düşünün yani
1: En basitiyle.
0: Türkiye'nin tabii. Kaldı ki devasa boyutta işte sanayimiz var, efendim tarımımız var, efendim işte konutlarımız var. Var da var, trafiğimiz var değil mi? 30 milyon küsur olmuş şeyimiz, araç sayımız, trafikteki kayıtlı araç sayımız. Doğal olarak bu büyüklükteki bir ülkenin enerji ihtiyacı da çok büyük.
1: Çok büyük. Şimdi NATO zirvesini konuşalım dilerseniz Uğur Bey. Büyük bir hazırlık var. Önce havalimanı açılışı yapıldı biliyoruz. Güvenlikler artırıldı. İşte belli tedbirler var. Özellikle güvenlik ve sağlık ekiplerine çok iş düşecek önümüzdeki hafta. NATO Liderler Zirvesi için başkent zannediyorum hazır.
0: Öyle görünüyor. Aslında tüm Türkiye olarak biz hazırız. Şimdi NATO biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir savunma örgütü.
1: Evet.
0: Efendim temel olarak şu zihniyette bir örgüt. İşte demir perde ülkeler dediğimiz Doğu bloku ya da eskiden hani komünist yönetimleri benimsemiş ülkelerin oluşturduğu bir blok vardı. O bloğun karşısında demokrasiyi temel alan, efendim özgürlükçü ama caydırıcı bir güce de sahip olan ve dünyada dengeyi sağlamak isteyen, işte efendim bir daha işte 2. Dünya Savaşı gibi bir tablo olmasın diyen bir yapı olarak kuruldu. Bu yapı çok önemli. Özellikle neden önemli? Avrupa'nın, özellikle Batı ve Kuzey Avrupa'nın ve ABD'nin, işte buna isminde de var, Atlas Okyanusu diyoruz biz, onlar Atlantik diyorlar. Yani onun çevresindeki o anladığımız, bugünkü anlamda kabul ettiğimiz çağdaş medeniyetin aslında sağlam kalabilmesinin güvencesi, ayakta durabilmesinin. Bunun da en önemli ayağı, en önemli ayaklarından bir tanesi Türkiye. Kara ordusu olarak galiba en büyük ikinci ordu oluyoruz. İşte hava, deniz gücü anlamında da çok önemli bir noktadayız. Bir de olayın şöyle bir tarafı var. Her ne kadar işlerine gelmeyince biraz, yok vize için sen bekle, yok Avrupa Birliği için efendim Kıbrıs'ın gönlünü hoş etsen de öyle mi bir baksak bilmem ne gibi, Rum kesimini kastediyorum. Garip şeyler söyleseler bile aslında Avrupa'nın güvenliğini 70 yılda Türkiye sağlıyor.
1: Evet.
0: Efendim göçmen akınını kesmekten, efendim işte terörist bazı akımları kesmekten, efendim özellikle Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'nın doğusundan gelecek sıkıntıları, tehlikeleri bertaraf etmek anlamında Türkiye bu görevi üstlenmiş durumda. Yani biz Türk vatandaşları olarak aslında 70 yıldır NATO'nun, yani Avrupa'nın ve onun ötesinin güvenliğini sağlamakla görevliyiz. Görevliyiz derken tabii ki onlardan da karşılık alıyoruz diyelim.
1: Evet.
0: Gerçi Suriye'de iç savaş çıktığında Patriotları söküp götürdüler. Maalesef böyle yaptıkları şeyler de oldu ama Avrupa için özellikle güvenlik anlamında Türkiye vazgeçilmez. Ve çok önemli bir ülke. Güçlüyüz. Gerekirse onları da koruruz. Orada bir sıkıntı yok. Hani fakat bu toplantının şöyle bir simgesel anlamı da var. Uzun zaman sonra böyle bir toplantıya Türkiye ev sahipliği yaparken aslında dikkat ettiyseniz yapılan açıklamalar falan şunu gösteriyor. Yani Türkiye'nin önemi artık herkes tarafından anlaşıldı mesajı var yapılan açıklamalarda. İşte ABD Başkanı Trump diyor ki aslında katılmayı düşündüğüm bir toplantı değildi. Fakat işte Sayın Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, devlet başkanımız, çok önem verdiğim bir isim. Bu toplantıya işte o yüzden katılacağım, orada bulunacağım. Efendim işte çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldığı için hem iyi ağırlamak anlamında hem de güvenliği sağlamak anlamında çok fazla önlem aldık. Biliyorsunuz o eskiden orası askeri bir havaalanıydı.
1: Evet.
0: Ankara'nın aslında ilk havaalanıdır orası. Fakat Esenboğa'nın devreye girmesinden sonra artık atıl kalmıştı. Onlar için yeniledik. Çok mantıklı, çok doğru bir yaklaşımla. Çünkü Ankara'nın uluslararası havaalanından yolcu trafiğinin çok yoğun olduğu bir yerden o kadar çok sayıda devlet ve hükümet başkanı, yabancı heyeti geçirmek çok da mantıklı değildi. Çok akılcı ve çok pratik çalışarak çok hızlı bir şekilde Ankara Havaalanı adını verdiğimiz o Etimesgut'taki havaalanını yeniden hizmete açtık. Yeni bir konuk evi yaptık. Efendim güvenlik önlemleri çok güzel. Mesela ben gazetecilik, aktif sokakta gazetecilik yaptığım dönemlerde şeyleri hatırlıyorum. Yabancı devlet başkanları geldiğinde bazı caddeler bazı saatler için hani önlem alınırdı. Sadece
1: Evet.
0: işte onun araçla geçişini falan görürdünüz. Fakat şimdi o kadar çok sayı yüksek ve yoğunluk fazla ki doğal olarak daha geniş çaplı bir önlem alınması gerekiyor. Türkiye Allah'tan bir engel çıkmazsa hani ne olduğunu deyim yerindeyse vitrinini tüm dünyaya bu toplantıda gösterecek gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Zaten ki hani önemi biliniyor. Siz, ben, hepimiz Türk vatandaşları yıllardır Avrupa'nın güvenliği için üzerimize düşeni yaptık. Bunu da bir tekrar altını çizmek lazım.
1: Çok önemli bir noktaya değindiniz. Artık gücümüz ve ne kadar önemli bir rolümüz olduğu anlaşıldı gerçekten.
0: Evet, anlaşıldı
1: dünya
0: ama
1: ülkeleri
0: işte
1: tarafından.
0: Garip bir şekilde hala böyle
1: mücadele var mı şeyde?
0: Avrupa'nın
1: durumda
0: da tabii ne de olsa marjinalleri var. İşte NATO ülkelerinin
1: evet
0: de var. Gerçekten hani belki bir şey kadar, bitki kadar bile insanlığa katkısı yok. Oksijen bile veremiyor. Ama kalkıyor işte Türkiye'yi küçümser ifadelerde kullanabiliyor. Şeylerden bahsediyorum, bu marjinal siyasetçilerden. Efendim Türkiye'nin Avrupa'da yeri var mı yok mu? Yani Türkiye olmasa NATO yok, Türkiye olmasa Avrupa yok. Avrupa tarihine baksan Türkiye'den ibaret yani. Çünkü Avrupa'nın en azından yarısı bilinen tarihte Türk ülkesi. Hani onu geçtim. Bugünkü konseptte bile Türkiye'li ve Türkiye'siz ne kadar fark ettiğini herkes görüyor diyelim.
1: Herkes görüyor gerçekten. Sizinle daha önce de konuştuğumuz bir konu gündemden düşmüyor. Doğurganlık hızı ve çocuk nüfus oranlarındaki gerileme. Nasıl yorumlarsınız?
0: Evet, maalesef hani modern yaşamın mı diyelim, gelişmenin, konfora ulaşmanın mı, refaha ulaşmanın mı bir sonucu? Maalesef refahın...
1: Mutlaka bir takım değişiklikler
0: evet,
1: var.
0: Evet, bir değişiklik
1: değil mi,
0: oluyor. Bunun yansımalarından biri de nüfus üzerinde oluyor. Özellikle genç nüfus evlenme yaşını, çocuk sahibi olma yaşını öteliyor.
1: Evet.
0: Efendim işte geçmişte daha erken yaşta evlilikler, erken derken çocuk yaşı kastetmiyorum katiyen, 20'li yaşlardayken evlilikler evet, bugün artık 30'lara, 30'ların da üstüne çıkmaya başladı. Doğal olarak şeyimiz yaşlandı, nüfusumuz yaşlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önemli bir açıklama.
1: Genelinde de böyle şok edici sıcaklıklar var. Bununla ilgili analizler yapıldı. Önemli bir çalışma konuşacağız. Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Sayın Yiğit Alp Kara'yı ağırlıyoruz telefon hattımızda. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Gülnur Hanım, hoş bulduk. Merhabalar.
1: Hocam gerçekten merak ediyoruz. Çok ciddi bir anda artan hava sıcaklıklarının içine düştük diyebiliriz. Yaz bir anda geldi diyebiliriz. Sizin şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaklaşık 60 ila 100 yıllık meteorolojik gözlem verilerini analiz ettiğiniz bir çalışma var. Merak ediyorum söyleyeceklerinizi. Sözü size bırakalım.
2: Evet, kesinlikle. Sizin de bahsettiğiniz gibi çok büyük bir sıcaklık dalgasıyla beraberiz. Tabii ilk öncelikle Avrupa'dan başlamak gerekiyor bu olaya. Biraz büyük ölçekten başlayalım. Sonra Türkiye'ye, sonra da bizim çalışma nezdine ineriz. Avrupa şu anda esasen yaz mevsiminin en sert yüzlerinden biriyle karşı karşıya. Son günlerde özellikle Batı Avrupa'da başlayan ve daha sonra orta, doğu ve güney ortaya doğru ilerleyen çok güçlü bir sıcak hava dalgası görüyoruz. İşte bunun, bu olayın arkasında kamuoyunda da sıkça duyduğumuz ısı kubbesi dediğimiz atmosferik bir yapı bulunuyor. Yani yüksek basınç sistemi bölgenin üzerine adeta bir

0: kapak gibi yerleşiyor. Sıcak hava hapsoluyor, hava hareketi zayıflıyor, işte yine bulutluluk azalıyor ve her gün bir önceki gün sıcaklığı üzerine yeni bir ısı yükü biniyor. Bu o ısı yükü olayı da hani kentlerimizde bu geçirimsiz yüzey alanları diyoruz, asfalt zeminler diyoruz, betonarme yüzeyler diyoruz. Burada ısı yükü daha da birikiyor. Biraz da işin matematiksel boyutuna girersek de Avrupa'nın birçok noktasında, sayısal boyut daha doğrusu, 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçüldü. Almanya'da yine 41.7 derece gibi çok yüksek değerler görüldü. Yine Polonya, Çekya, Macaristan, evet, İngiltere gibi ülkelerde de hem ulusal hem de bölgesel sıcaklık rekorları kırıldı adeta. Kırmızı alarm seviyesine geçtiler. İşte daha sonrasında WMO'dan çeşitli açıklamalar geldi. Ek ölümlerle beraber özellikle kırılgan nüfus dediğimiz yaşlılar, 65 yaş üstü çocuklar, hamile kadınlar gibi kırılgan grup bundan çok daha fazla etkilendi. Tabii WMO'nun da resmi açıklaması var bunun üzerine. Avrupa alanda diyebiliriz. Şimdi Türkiye'de de durum şöyle. Sıcak havanın tehlikesi yalnızca termometre gördüğümüz değer belirlemiyor. Yani Türkiye'de zaman zaman 45-46 derece görülüyor. Avrupa'da neden 40 derece kırmızı alarm veriyor diye soruluyor bazen. Ya bunun cevabı oldukça önemli çünkü sıcaklığın insan sağlığı üzerindeki etkisini belirleyen tek unsur gündüz maksimum sıcaklık değil. Nem var, gece sıcaklığı var, yine rüzgar durumu, şehir yapısı, bina kalitesi, klima kullanım oranı gibi gibi şeyler bulunuyor. Türkiye açısından da baktığımızda Türkiye açısından daha da Avrupa'dan sonra belirgin hale gelmeye başladı. Özellikle Temmuz ayı boyunca ülkemizin sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretme ihtimali çok çok yüksek ilerleyen tahminlere göre. Yine tahminlere göre birçok bölgede sıcaklıklar normalin 1 ila 3 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bazı günlerde de bu fark daha da belirgin hissedilebilir. Yine Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında sıcaklık artışı bekliyoruz. Yine Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz bölgesi, Güney Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun güney kesimleriyle en yüksek sıcaklıkların görülebilecek yerler arasında oluyor. Bizim çalışma nezdine indiğimizde de yine biz 15 istasyonda Türkiye'nin en kalabalık 3 ili için çalışmamızı gerçekleştirdik. İstanbul Teknik Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Missouri Üniversitesi olmak üzere 2 üniversite Türkiye'den, 1 üniversite Amerika'dan. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız 15 istasyonun verilerini, neden 15 istasyon diye belki soracak olabilirsiniz. Veri periyodu bakımından 1926'lara kadar varan bir şeyimiz vardı istasyonlarda. Ya çoğu istasyon esasen Avos sistemine daha yeni yeni geçti. Bu bahsettiğim istasyonlar arşiv istasyonları, artık bayağı bir geriye yönelik sıcak, minimum sıcaklık, maksimum sıcaklık verilerini çekebileceğiniz istasyonlar. Çalışmanın sonucu da bir enteresan oldu tabii. Bu 15 istasyondan 11'i istatistiksel anlamlı derecede sıcak hava dalgalarının frekansında artış gördük. Hani bu ne demek oluyor? Kent nezdinde senelere göre 1926'dan 2024'e kadar bir trend çizgisi çektiğinizde bu trendin yukarı doğru demek oluyor. Yani artış, frekansta bir artış bekliyoruz. Buna baktığımız zaman da şu soru da canlandı bizim kafamızda. Hani tamam, evet, yaza bakıyoruz, bir de kış aylarına bakalım. Cold spell dediğimiz soğuk hava dalgaları da ne durumda, ne alemde diye bir araştırma yaptığımızda bunların sayısında da az belirgin bir şekilde istatistiksel anlamlı azalma görüyoruz. Daha sonrasında da bu çalışmalarımızı işte grafikleştirerek, haritalandırarak, trend çizgilerini çekerek kamuoyuna da bilgi veriyoruz esasen. Bundan sonra da hani halk olarak ne yapmalıyız sorusu gelebilir bu aşamada. Hani öğle vakitlerinde dışarı çıkılmasını biraz daha kısıtlamalıyız.
1: Evet, mümkün hep söylenir değil mi hocam? Hep söylenir uzmanlar tarafından. Çok haklısınız. Belki biraz daha dikkatli olmak gerekiyor artık.
0: Tabii. Şimdi dışarı çıktığınızda ne giyeceğiniz de önemli.
1: Evet.
0: Açık renkli, bol, ince kıyafetler de tercih etmeniz gerekiyor. Şimdi gece vücudu insan vücudu gece şey durumuna geçiyor. Dinlenme durumuna geçiyor. Evet. Vücut sıcaklığı azalıyor.

0: Yani gece de sıcaklıklar bu betonarme yüzeyle ısıyı depoladığı zaman biz aslında düzgün de dinlenemiyoruz.
1: Çok haklısınız. Doğru.
0: Tabii.
1: Yani sıcaklıklar her şeyi etkiliyor aslında. Yani bir insandan alınabilecek verimi, hayat kalitemizi belki. Çünkü gerçekten eminim dinleyicilerimiz de hissediyorlardır bunu. Avrupa'dan dinleyen dinleyicilerimiz de var. Böyle elimiz ayağımız düşüyor aslında hocam, değil mi?
0: Kesinlikle, çünkü yorgunluk durumunuz artıyor sizin.
1: Evet, kesinlikle öyle. Gerçekten
0: İşte
1: öyle.
0: ya vücut, mesela oturuyorsunuz sandalyenize, masanıza, işle meşgale oluyorsunuz ve terliyorsunuz. Vücudunuz
1: Evet.
0: o sıcaklığı atmaya çalışıyor. İşte bu ter bezlerimiz çalışıyor. Yine oturduğunuz yerden yağ
1: Evet. O
0: yakıyorsunuz.
1: güzel bir şey. Değil mi
0: O
1: hocam?
0: güzel şey. Aynen öyle.
1: Evet, çok haklısınız. Peki hocam, benim merak ettiğim şu var. Sizi de çok tutmak istemiyorum.
0: Yok,
1: Yayınımızın da sonuna
0: estağfurullah, buyurun.
1: geliyoruz ama şimdi
0: Tamam.
1: gerçekten bir 10 gün öncesine, 15 gün öncesine gidecek olursak, gerçekten mesela ben Ankara'da yaşayan bir insan için söyleyeyim. Ankara soğuktu. Yani kış gibiydi. Ve bu sert geçişlere biz artık alışmamız mı gerekiyor? Hep böyle mi gider? Artık geldiğimiz 2026'dan sonra, hani bu küresel ısınmayı da çok konuştuğumuz için, yani bir sabah uyanıyoruz ve yaz gelmiş gibi oluyor, değil mi?
0: Şimdi o periyodu, 10 günlük periyodu biraz da önceye çekeyim mi ben? Çünkü önceye çekersem Türkiye'nin en yüksek yağış alan
1: Evet.
0: periyoduna denk geliyor. Mesela Mayıs ayında bizim gözlemlerimiz sıcaklıkların o normallerden 1 derece, 1,5 derece daha az olduğunu gördük. Ya işte bunun
1: Evet.
0: da sebebi cephe geçişleri.
1: Hı.
0: İşte esasen sorun cevabı yine atmosferde yatıyor. Atmosfer oldukça kaotik bir ortam olduğu için, yani sürekli basınç merkezleri değişiyor, sürekli rüzgarlar var. Yine sürekli bir sıcaklık taşınımı, nem taşınımı, enerji taşınımı gibi konveksiyon adreksiyon mekanizmalarından bahsediyoruz. Bu nedenle bu kaositeyi çözebilmemiz pek matematiksel modeller yardımıyla evet mümkün oluyor, ama çoğu zaman modellerimiz de bizim tabiri caizse patlayabiliyor. Hani bu noktada ne yapmamız gerekiyor? IPCC raporlarında da şey vardır. Yine sıcaklık artışı ile beraber yağışların artışı da her 7 derecede bir, yine milimetre bazından artış öngörülüyor. Şöyle mevsimsel kayma da var. İklimlerimiz de değişiyor. Yaz periyodu biraz daha böyle geçiş mevsim olarak tabir ettiğimiz ilkbahar ve sonbahar aylarına doğru da kayıyor. Yine eskiden sonbahar ayı bu kadar sıcak geçmezdi hatırlarsanız.
1: Evet.
0: Mesela şu anda pastırma sıcaklarına kadar
1: Evet.
0: Kasım'a kadar da, yani
1: Oldukça
0: neredeyse.
1: sıcak geçiyor, değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii tabii tabii tabii tabii. Çünkü şeyimiz çok normal. İklimler değişiyor. Hani sıcaklıklar aynı yerde kalmıyor. Küresel
1: Hı.
0: ısınma ve iklim değişikliği de biliyorsunuz bilimsel bir o durum. Ama bunu nerede yaşayacağımız, nasıl yaşayacağımız yine bölge bölge değişiyor. Mesela Türkiye nezdinde konuşmak gerekirse Doğu Karadeniz olarak, ben de Trabzonluyum, şanslı durumdayız.
1: Evet.
0: Yağışlar artıyor.
1: Hı.
0: Ama Türkiye'nin geri kalanında birçok bölgede yağışların azalması öngörülüyor.
1: Evet, çok haklısınız. Bakalım neler göreceğiz daha. Çok teşekkür
0: Evet.
1: ediyoruz hocam.
0: Ben
1: Yayınımıza
0: teşekkür
1: renk
0: ederim.
1: kattınız.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar
1: Güzel bir yaz
0: diliyorum.
1: mevsimi geçirelim ülke olarak, dünya olarak. Çok
0: İnşallah.
1: teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar
0: Kesinlikle.
1: diliyoruz.
0: Sağ olun, sağ olun. Size de sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, Samsun Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Yiğit Alp Kara bizlerle birlikteydi. Özdemir Bayraktar, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi araştırma görevlisi kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu. Biraz daha zannediyorum artık alışacağız efendim. Soğuktan sıcağa geçişler, böyle aniden yükselen hava durumu. Çünkü gerçekten Avrupa genelinde de tomalarla insanları soğuttuğu görüntüleri gördük. Fransa'da, Berlin'de, ki Almanya çok daha farklı bir iklime sahiptir. Ama en sıcak günlerini yaşıyor diye haberlerden takip ediyoruz. Efendim, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Renk kattınız yayınımıza. Biliyoruz ki oradasınız. Arayan dinleyicilerimiz oldu. Zevkle buradan okuduk. Sizlerle bir şeyler paylaştık. Yarın yine paylaşmak üzere burada olacağız. Memleket trenini kaçırmayın. Hoşça kalın.
2: Yazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin, ürkek şaşırtan.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır, dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ise 110 TL oldu. Ankara-Niğde otoyolu ücreti de 925 lira olarak belirlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır, dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı vererek, bir kapı kapanırsa yenileri açılır, dedi. Özel, bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak, gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken, Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürdü. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30 bin kişi çadırlarda kalıyor. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. Ekvador'u 2-0 mağlup eden Meksika, Kanada'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci ev sahibi oldu. Meksika son 16 turunda İngiltere Demokratik Kongo maçının galibiyle karşılaşacak. Fransa, İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmada 2 gol atan Mbappe, 18. Dünya Kupası maçında 18 gole ulaşarak, Dünya Kupalarında en çok gol atan futbolcular listesinde 16 gollü Klose'yi geride bıraktı ve 19 gollü Messi'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. Fransa son 16 turunda Paraguay'la karşılaşacak.

Norveç Fidişi sahilini 2-1 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Vikingler son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 32, Lefkoşa 31, Kerkük 43, Amsterdam 23, Tiran 36, yağmurlu olmak üzere Bern 22, Brüksel ve Kopenhag 25, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Takvim sayfaları 1 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Sabah Ajansı başkent Ankara'da saatler 11.07'yi gösterirken başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız ve Sabah Ajansı başladı. Programımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu tarafından hazırlanıyor. Ersin Aydemir ise teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız sizlerle. Her zaman olduğu gibi programımızda Türk gazetelerini okuyacağız öncelikle. Onların başlıklarından sizi haberdar edeceğiz. Ardından TRT İran temsilcisi Harun Aykaç ve TRT ABD muhabiri Tuna Şanlı ile konuşacağız telefonda. Ve sonrasında da emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt'la sohbet edeceğiz gündemdeki gelişmeler üzerine. Başlayalım artık.
1: Türk basını.
0: Türk basınında Hürriyet gazetesi ilk olarak karşımızda. Her senaryoya hazırız. Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Tercihten öte zorunluluk başlığının altındaki yazıysa, uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirmek tercihten öte bir zorunluluktur. Ufukları burunlarının dibinden öteye geçemeyenler bizim ne yaptığımızı anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Türkiye'nin gelecek çeyrek asırda hatta yarım asırda mühür vuracak projelerin hazırlıklarını sürdürdüğümüzü bilmenizi isteriz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve en parlak günleri yaşıyoruz da bir başka alt başlık yine haberde. Savunma sanayisinin de boş durmadığının altını çiziyor. Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihtiyacında ve aynı zamanda savunma ihracatında da dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Askeri gemi insanlarda da tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz demiş. Açıkçası çok da okuyamadım o kelimeyi. Dünyanın dört bir tarafında 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik notu da yine düşünmüş. Türk her senaryoya hazırız adlı başlıklı haberin altında sevgili dinleyenlerimiz. Ve yine bir başka haberse NATO için kırmızı alan üzerine bir haber var. Bu da NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle bazı noktalar kırmızı alan ilan edildi şeklinde bir alt başlık var. Zirve sırasında birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. Yayalara ise sadece liderlerin geçişi sırasında kırmızı alanda yasak uygulanacak ve taksiciler gri pantolon ve beyaz gömlek giyecekler. Lokum, kolonya ve soğuk su ikram edecekler şeklinde de yine detaylandırılmış haber. Ve CHP'de ipler kopmaya yakın diyor bir başka haber Hürriyet gazetesinde. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki mücadele sürüyor. Özel yeni parti sinyali vermeyi sürdürürken Kılıçdaroğlu yönetimi ise yeni görevden almalarla karşılık veriyor tüm bunlara diye de yine haberin detayları eklenmiş sevgili dinleyenlerimiz. Ve Hürriyet gazetesini yapay zeka ile ilgili bir haberle nihayetlendireceğiz. Yapay zeka ile Büyükburg'un ABD'de yapay zeka dolandırıcılığı ile ilgili araştırmadan ürpertici sonuçlar çıktı. ABD yetişkin nüfusun %6'sına denk gelen yaklaşık 15 milyon kişi geçen yıl dolandırıldı. Dolandırıcılık eylemlerinin %12'sinde yapay zeka teknolojileri kullanıldı. Dolandırıcılık eylemleri 68 milyar dolarlık kayba yol açtı diye de haber detaylandırılıyor Hürriyet gazetesinde. Akşam gazetesindeyiz. AB'den ilişkilerimiz gelişsin ziyareti. Başkan Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti. İlişkilerde gerginlik yaratan Türkiye raporu sonrası AB'nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Genişleme Komiseri Marta Kost ve İçişleri Komiseri Magnur Brunner dün Ankara'daydı. Erdoğan tarafından kabul edilen Kallas çıkışta Türkiye kilit ortak. Cumhurbaşkanı ile ilişkilerimizi daha da güçlendirme ve iyi komşuluk hakkında konuşmak iyiydi paylaşımı yapmış. Ve Akşam Gazetesi'nde yine bir başka haber NATO zirvesiyle ilgili, takside NATO lokumu diyor. Az evvel Hürriyet Gazetesi'nde de yer bulmuştu bu haber. Biliyorsunuz 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine hazırlanıyoruz. Ankaralılar olarak yabancı konuklar gri pantolon ve beyaz gömlekle karşılanacaklar. Taksiciler de ayrıca Türk lokumu, kolonya ve soğuk su ikram edecekler. Yeni Akşam Gazetesi'nde yer alan haberlerden biri sevgili dinleyenlerimiz. Ve sınırları aşan iyilik bir başka başlık olarak dikkatimizi çekiyor Akşam Gazetesi'nde. Bacağındaki kitle nedeniyle yürüyemeyen 5 yaşındaki Ugandalı çocuk Türk doktorlarla şifa buldu. TADD, TİKA ve Uganda Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle yapılan taramalar sırasında sağ bacağının arkasında kitle bulunan 5 yaşındaki Nali İsam operasyona alındı. Annesinin kucağında hastaneye getirilen çocuk ameliyatın ardından yürüyerek taburcu oldu. Çocukları sağlığına kavuşan aile ise Türkiye'ye teşekkürlerini sunmuşlar.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Milliyet Gazetesi hemen yanı başımızda ve ilk haber Türk F-16'ları eşlik etti. Tel Aviv uçağında kaçırılma paniği başlığıyla. Varşova Tel Aviv seferini yapan Polonya menşeli LOT Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 uçak kaçırılma kodu yayınlaması üzerine uçağa 2 F-16 savaş uçağı refakat etti. Uçağın Burgaz Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptığı, olayın pilotaj hatasından kaynaklandığı belirtilmiş. Ve bir başka haberse Bakan Fidan'la ilgili, Bakan Fidan'dan bir diplomasi trafiği yoğunluğu haberi var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas, AB

Ve komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la, İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'le Ankara'da görüştüğü bilgisi yer alıyor Milliyet Gazetesi'nde Hakan Fidan'la ilgili. ABD'den İsrail'e Gazze baskısı. ABD'nin İsrail'e Gazze şeridiyle ilgili talepleri özetleyen bir belge sunduğu, bu taleplerin arasında Hamas silahsızlandırılmasa bile yeniden yapılanmanın devam ettirilmesinin yer aldığı öne sürüldü. Söz konusu belge, İsrail'i Gazze şeridine altyapı projelerinin uygulanmasına izin vermeye zorlayan hükümler içeriyor. Belgenin Hamas silahsızlandırılmasa bile ABD Başkanı Trump'ın planın uygulanması yönünde ABD'den gelen bir baskıyı yansıttığı kaydediliyor.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Yeni Şafak gazetesinde Ermeni kartı senin neyine? Bu bir sürmanşet. Türkiye'yi bir numaralı düşman ilan eden İsrail, Ermeni kartına sarılıp 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma kararı aldı. Ancak işgal devletleri diğer taraftan Kudüs'teki Ermeni varlığını tamamen bitirmeye çalışıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da 1915 olaylarını silah olarak kullanılmasın diyerek İsrail'e tepki gösteriyor. İşte bu haber olarak yer almış Yeni Şafak gazetesinde. Ve bir başka haberse Türkiye NATO'nun temel kaldıracıdır diyor Sayın Bahçeli. MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin NATO haritasında ittifakın Güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraç olduğunu söylüyor. Bahçeli, bugün NATO yeni bir dönemin başlangıcıdır. İşte Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran devlettir demiş. Ve yine bir başka haberimiz var. Ay Yıldız kapılarını açıyor. Yeni nesil komuta ve kontrol anlayışı ile hayata geçirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi Ay Yıldız Karargah hizmete giriyor. MSP bu haftaki bilgilendirme toplantısını ilk kez burada düzenleyecek. Karargah, NATO zirvesi kapsamında ittifaka üye ülkelerin savunma bakanlarını da ağırlayacak şeklinde detaylandırılmış haber Yeni Şafak gazetesinde.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Sabah gazetesinden haberlerle devam ediyoruz. Dua ve azimle gelen büyük zafer. 3-2 Dünya Kupası'nda Fas'ın peri masalı sürüyor. Hollanda'yı penaltılarla eleyen Afrika temsilcisi son 16 biletini kaptı ve penaltılar öncesi hep birlikte dua eden Faslı futbolcular tarihi zaferin ardından topluca secdeye kapanarak şükretti. Turnuvaya damga vuran Fas tüm dünyanın alkışını topladı diyor spor sayfasında Sabah gazetesinin. Ve sevgili dinleyenlerimiz, yine bir başka haberimiz, Avrupa zor durumda şeklinde. 1300 kişi öldü. Bakalım sebep neymiş? Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 1300 kişi yaşamını yitirirken kıtada sorunlar ardı ardına sıralandı. AFP haber ajansı, Orta ve Doğu Avrupa'da en az 130 milyon kişinin 35 derecenin üzerindeki sıcaklıkları deneyimlediğini bildirdi. İtalya'da sıcaklıklar nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirirken ülkede 25 şehirde kırmızı alarm uyarısı aktif. Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar ülkedeki barınma sorununu bir kez daha tartışmaya açtı. Yüksek sıcaklıklara karşı gerekli yalıtım ve soğutma donanımdan yoksun evler için kiraların geçici olarak durdurulması talep edildi şeklinde haber Avrupa zor durumda başlığının altında geçiyor sevgili dinleyenlerimiz. Kardeş Türkiye'ye teşekkürler diyor Venezuelalı bakanlar. Depremin ardından yardıma koşan Türk arama kurtarma ekibini ziyaret etmiş ve Dışişleri Bakanı Gil, kardeşimiz olan Türk halkını yanımızda hissediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve buradaki ekibine böylesine büyük bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için teşekkürlerimizi sunarız diye de detaylanıyor haber.

0: İran'ın Teslim Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın ülkesinde bazı siyasi grupların ABD ile müzakere görüşmeleri aleyhine yaptığı açıklamalara ilişkin, bazı siyasi akımlar müzakerecileri yıpratarak kazanımların zayıflatılmasına zemin hazırlamaya çalışmaktadır, dediğini aktarıyor. Pezeşkian, yaptığı açıklamada ülkesinin tüm zorluklara ve engellere rağmen düşmanın girişimlerini engellediğini ve mutabakatla birlikte kazanımlar elde ettiğini söyledi. Pezeşkian ayrıca ABD ile imzalanan mutabakat zaptının tüm aşamalarının İran lideri Hamane ile Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin tam koordinasyonuyla yürütüldüğünü hatırlatarak mutabakat zaptı ile birlikte kazanımlar elde edildiğini söyledi. Elde edilen kazanımlara rağmen bazı kesimlerin ülke çıkarlarını dikkate almayarak hükümeti yıpratmak amacıyla suçlamalar yönelttiğini de dile getiriyor. Bazı siyasi akımlar ulusal kararları sorgulayarak ve müzakerecileri yıpratarak kazanımların zayıflatılmasına zemin hazırlamaya çalışmaktadır, dedi Pezeşkian. İngiltere'nin BBC ajansı, Suriye'de Şam yönetiminin Lübnan sınırına askeri yığınak yaptığına dair haberlerle birlikte Hizbullah'la çatışma söylentilerinin son dönemde yükselişe geçtiğini yazıyor. ABD Başkanı Trump, Hizbullah'la mücadelede İsrail'in başarısız olduğu yerde Şam'ın devreye girebileceğini tekrarlayan mesajıyla buna önemli bir katkı sağladı. Şam yönetimi yakın döneme kadar Lübnan'a askeri müdahale iddialarını reddetti. Geçiş dönemi Devlet Başkanı Ahmet Şara, Trump'ın açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Lübnan iddiaları spekülasyon olarak nitelendirdi. Hizbullah ise bunların ABD ve İsrail'in grubu yok etme planının parçası olduğunu savundu.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Birleşik Krallık yayın organı Independent'ın haberine göre Birleşmiş Milletler Pakistan'ın Afganistan sınırında düzenlediği operasyonda en az 28 sivilin hayatını kaybettiğini, 49 sivilin de yaralandığını bildirdi. BM Afganistan Yardım Misyonu UNAMA, Pakistan'ın 28 Haziran'da Afganistan sınırında düzenlediğini duyurduğu operasyona ilişkin yaptığı yazılı açıklamada kurbanlar arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor ifadelerini kullandı. Bu sayıların ilk belirlemeler olduğu ve artabilecek aktarılan açıklamada ayrıca sivilleri korumak için uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uyma çağrısında bulunuldu. Rusya'nın Sputnik Ajansı, Peru'da 7 Haziran'da yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci turunu Sağcı Popüler Güç Partisi'nin adayı Fujimori'nin kazandığını duyurur. Peru Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi oy sayımını tamamladı. Resmi sonuçlara göre Fujimori, solcu aday Sanchez'i yaklaşık 50 bin oy farkla geride bırakarak devlet başkanı seçildi. Peru Ulusal Seçim Kurulu'nun tartışmalı seçim sürecinin ardından 3 Temmuz'da resmi olarak kazanan açıklaması belirtiliyor. Fujimori, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Oy sayım tutanaklarının %100'ünü incelediğini ve seçim sonuçlarına ilişkin itirazların çözüme kavuştuğunu belirten Fujimori, Mori tüm Perulular için düzen ve umut dolu bir yola girmeye her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz ifadesini kullandı. Fransa'nın Euronews Ajansı, Fransa Konsolosluğu'nun yaptığı açıklamada ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere Özgürlük Heykeli'nde görkemli bir ışık gösterisi düzenleneceğini bildirdiğini aktarıyor. Anıtsal bir sanat eseri olarak tanımlanan gösteri, önceki kaydedilecek ve 4 Temmuz Bağımsızlık gününde ABC televizyon kanalı tarafından ekrana getirilecek. New York Limanı'nda yer alan Özgürlük Heykeli, Fransız heykeltıraş Bartholdi tarafından tasarlandı. Mimari bölümünü üstlenen Violet Le Duc'un ölümünün ardından bu görev Gustave Eiffel'e devredildi. Heykel 1886'da Fransa tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne hediye edildi ve ülkenin en tanınmış anıtlarından biri olarak kabul ediliyor.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

0: Ve sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de TRT İran temsilcisi Harun Aykaç telefonla bize bildiriyor gelişmeleri.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere arayışları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta özellikle Hürmüzgan eyaletinde bazı yerlere saldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ihtar atışının yapılması karşılıklı çatışmalara yol açmıştı. Neticede bu görüşmelerin birkaçı gerçekleştirilmedi. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dedi ki işte dün için biz Doha'da İran'la bir araya geleceğiz, konuşacağız. Görüşmeler umarım iyi geçer, sonucunu göreceğiz dedi. Bunun için de özel temsilcisi Witkoff ve aynı zamanda damadı Kushner Katar'a gitti ve şu Katar'daydılar dün. Özellikle İran'la son gelinen noktadaki bir takım hususların görüşülmesi düşünülüyordu. İran tarafı ise reddetti. Dedi ki bizim Amerika Birleşik Devletleri ile bu bağlamda paylaşabileceğimiz ve bu hafta içerisinde gerçekleştireceğimiz bir toplantı yok dedi. Hem Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abbadi hem Dışişleri Bakan Sözcüsü İsmail Bekai. Fakat daha sonra İsmail Bekai dedi ki yani bugün için dün basın toplantısı vardı biz de iştirak ettik. İşte bir ekip İran'ın verilmeyen paraları ve uygulanmayan maddeleriyle ilgili bir görüşme yapacak. Ve daha sonra hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran tarafı dedi ki evet yüz yüze bir görüşme olmayacak. Biz arabuluculuğu devam ettiren Katar ekibiyle görüşeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde dedi. Biz arabuluculuğu devam ettiren Katar'la görüşeceğiz. Bu da demek oluyor ki bir arka kapı diplomasisi devam edecek ve görüşmeler yapılacak. Öte taraftan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran'a verilmesi gereken 6 milyar doların henüz verilmediğini de kaydetti. Dünkü basın toplantısında Bekai Hürmüz Boğazı'nın idaresi noktasında biz dedi hala aynı düşünüyoruz. Bu idare İran ve Ümman'ın elinde olmalı. Bunun için gayretimizi sürdüreceğiz. Aynı zamanda dün İran Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibaf da İran Devlet Televizyonu Sadao Sima'da açıklamalarda bulundu. Dedi ki petrol yaptırımları kaldırıldı. Petrolü %20 daha pahalı satıyoruz. Ekonomik baskıyı halkımızın omuzlarından kaldırmalıyız. Hürmüz Boğazı'nı kendi aleyhimize bir silaha dönüştürmemeliyiz. Deniz ablukasının kaldırıldığı günden bugüne 40 milyon varilden daha fazla petrol ihraç ettik. Eğer bizi petrol satışından mahrum bırakırlarsa kimse petrol satamayacaktır. Müzakereler de dedi bir savaş yöntemidir. Dolayısıyla biz müzakerelerin uygulanması noktasında takipçisi olacağız. İsmail Bekai de yine İsrail meselesine değinerek İsrail saldırılarını durdurmalı. Lübnan'dan nereden ne zaman çekileceğine dair de bir takvim belirlemeli dedi. Birleşmiş Milletler'e eleştiride bulundu. Birleşmiş Milletler dedi tam görevini yerine getiremediğinden dolayı İsrail, İran, Suriye, Filistin, Lübnan başta olmak üzere dedi birçok yere saldırdı. Bu saldırının arkasında da dedi net bir cevabın verilmeyişi vardır dedi. Bunun önüne geçilmeli. Netice itibariyle biz de dünyanın merak ettiği gibi süreç içerisinde müzakerelerin nasıl gideceğiyle ilgili davranışları ve uygulamaları görmek istiyoruz. Bakalım ABD ve İran mütabakatta yer alan 14 maddenin uygulanmasını nasıl sağlayacaklar? Onu hep beraber göreceğiz süreç içerisinde ama bu çabalar sürüyor her iki taraftan da diyerek tekrar sözü size bırakalım. Tahran'dan olabilecek yeni gelişmelerle tekrar sizde olacağız.
0: Evet. Ve sevgili dinleyenlerimiz, telefon bağlantımız nihayetlendi ama şimdi bir başka telefon bağlantımız var. Amerika Birleşik Devletleri'nden Tuna Şanlı ile birlikteyiz. Bakalım Tuna bize Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri nasıl anlatacak?
2: Washington'dan iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri

0: Devletleri ve İran arasında görüşme muamması devam ediyor. Her iki ülkenin temsilcileri de Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyorlar. Ancak Amerikalı, İranlı ve Katarlı heyetlerin açıklamalarından görüşmelerin dolaylı yapıldığı anlaşılıyor. Yani Amerikalı ve İranlı heyetler Doha'da ancak birbirleriyle değil Katarlı yetkililerle görüşüyorlar ve mesajları da Katarlı yetkililer taşıyor. Amerikalılar adına Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı ve danışmanı olan Jared Kushner Katar'da bulunuyor. Dolaylı görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin tam ve engelsiz sağlanması ve Lübnan'daki durumun ele alındığı belirtiliyor. İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlalleri Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış anlaşmasını da tehlikeye atıyor. Hatta Amerikan basını, Amerikan istihbaratının Netanyahu'nun Lübnan'a saldırarak Amerika ile İran arasındaki barış sürecini baltalamaya çalışacağı yönünde bir sonuca vardığı ve bu konuda Trump yönetimini uyardığını duyurmuştu. Bu hafta Doha'daki görüşmelerin akıbetiyle ilgili tartışmalar Birleşik Devletler Başkan Yardımcısının açıklamasıyla yeni bir boyuta ulaştı. James Vance, görüşmeler sürerken İranlıların devam eden bir barış görüşmesi yok şeklinde açıklama yapmaları hem etkileyici hem de sinir bozucu. Bu benim tam olarak anlayamadığım İran müzakere taktiği ve retorik yöntemi ifadelerini kullandı. Dolayısıyla Amerikalı ve İranlı heyetlerden çarşamba ve sonraki günlerde yapılacak açıklamalar daha bir önem kazanmış durumda. Hürmüz Boğazı, Lübnan'daki durum ve İran'ın nükleer programı sırasıyla gündemin üst sıralarında kendine yer buluyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptının imzalanmasının ardından geçen 14 gün boyunca kayda değer bir ilerleme sağlanamazken, kalan 46 günde Amerikalı ve İranlı heyetlerin yüz yüze görüşmeleri için planlama hazırlıkları yapıldığı da konuşuluyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sabah ajansı devam ediyor. Size başta akışı anlatmıştık, gazeteleri okuduk, dış basını aktardık ve sonra Harun Aykaç'la konuştuk. Tuna Şanlı'dan bilgi aldık ABD'deki gelişmeler üzerine ve şimdi de emekli Tuğgeneral İhsan Başbuğskurt'la birlikteyiz. Yine programımızın başında söylemiştik. Hoş geldiniz İhsan
2: Bey. Sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Evet, biz iki ayrı zirveden bahsediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bu zirvelerden İlki NATO Parlamenterler Zirvesi bu 28-29 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşti. Biz bu zirveyle ilgili değerlendirmelerini önce alalım Sayın Başbozkurt'un. Sonrasında da bizim 7-8 Temmuz'da büyük bir heyecanla beklediğimiz NATO zirvesi var Ankara'da. Sonra da biraz o konudan bahsedelim istiyorum.
2: Evet, şimdi Türkiye'nin Semin Hanım nereden nereye geldiğini düşündüğümüzde gerçekten küresel anlamda, uluslararası anlamda çok büyük toplantılara ev sahipliği yapmış ve bunu da yüz akıyla yapmış ve bitirmiş ve neticelenmiş. Evet. Bu işte şu anda sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi iki tane zirveyi bir anda yapmak gerçekten çok zor. Ve özellikle bu zirveler de öyle şey zirveler değil ve şu anda küresel anlamda baktığınız zaman, güvenlik anlamını da düşündüğünüz zaman dünyanın bir numaralı bir kuruluşundan bahsediyorsunuz. Evet. Ve bu kuruluşun içerisinde yaklaşık 32 tane ülke var. Bu 32 ülkenin parlamenterlerinin işte özellikle NATO zirvesinden önce İstanbul'da işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Orhan Kurtuluş'un başkanlığında toplanması ve oradaki parlamenterlerin özellikle kendi parlamentolarında alacakları güvenlik anlamında neler yaparız, neler ederiz bununla ilgili bir istişare. Bu çok önemli. Çünkü bütün devletler kendi güvenliklerle ilgili ve uluslararası sistemde güvenlik anlamında alacakları kararları parlamentolardan geçirirler. Evet. Önceden güvenliğin aslında Norman Kurtulmuş Bey orada çok güzel bir şey söyledi. Biz ne dedi demişti? NATO ile ilgili dedi. Hep güvenliği konuşuyor. Güvenlik nasıl alır? Tedbirler nasıl alır? NATO'nun güvenliği, yani bu şemsiyenin altında bulunan ülkelerin güvenliği nasıl alır? Bu dedi önemli değil. Bunun yerine dedi biz barışı konuşmamız lazım. Biz NATO artık güvenliğin ötesine çıkıp barışı, dünyada barışı nasıl sağlarız? Nasıl idame edebiliriz? Bu barış ortamını, barış iklimini nasıl sağlarız da bunu parlamenterler arası bu işbirliğini, bu koordinasyonu, bu diyaloğu nasıl sağlarız bu?

0: nasıl ilerletiriz ki? Biz bunu konuşmamız lazım. NATO'nun tamam görevi bu. İşte 5. madde, 4. madde. İşte birisi çağırdığı zaman onun güvenliğini sağlayacaksınız. Tamam, sağlayalım da. Hı hı. Ama peki bu güvenlik sağlandıktan sonra barışa giden yolda o barış sürecini, barışı nasıl sağlarız, bunu konuşmamız lazım.
1: En zoru bu aslında.
0: Evet, en güzeli bu. Evet. Yani barıştan söz etmemiz lazım artık. Hı hı. Dolayısıyla bu NATO'nun 7-8 Temmuz'da yapılacak olan, başkent Ankara'da yapılacak olan,
1: evet,
0: bu şeyden önceki bu toplantı gerçekten parlamenter asamblesi toplantısı, hı hı, gerçekten çok kayda değer, çok önemli, hı hı, ve kendi uluslararası sistemde kendi parlamenterlerinin nasıl bir güvenlik anlamda nasıl bir şey düşüncesi ve NATO'ya nasıl bir katkı sağlayabiliriz? NATO'nun özellikle biraz sonra belki bahsedeceğiz, çok adeta bir çatlama, patlama noktasına gelmiş, hı hı, ayrılma noktasına gelmiş. Fransa Cumhurbaşkanı NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirmiş bir noktasında, özellikle NATO'nun bir numaralısı olan işte Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin artık NATO'dan ümidini kesmiş, paramparça olmuş bir NATO'nun öncesinde böyle bir birleştirici, bütünleştirici, böyle bir gelişmeyi sağlayan bir toplantı gerçekten çok kayda değerdir.
1: Bir mutabakat çıktı mı Sayın Başbakan?
0: Evet, şu anda bir Sayın Numan Bey'in, hı hı, ifadesine göre, hı hı, Meclis Başkanımız ifadesine göre,
1: evet,
0: burada bir mutabakat sağlandı.
1: Güzel.
0: Yani güvenlik anlamında bu NATO'nun şemsiyesinin daha böyle, hı hı, sağlam bir çatı haline getirmesi için orada özellikle NATO parlamenterler başkanının, hı hı, ifadesiyle çok verimli bir toplantı olduğunu, geleceğe yönelik, barışa yönelik, güvenliğe yönelik, hı hı, daha güvenli bir küresel anlamda nasıl sağlarız, bununla ilgili bir mutabakatın sağlandığını ifade ettiler. İnşallah, hı hı, kendi parlamenterlerinde, kendi ülkelerine döndüklerinde de orada NATO ile ilgili, NATO'nun güvenliğiyle,
1: evet,
0: ilgili, hatta dünyanın ve küresel anlamdaki, hı, güvenlikle ilgili çok güzel kararlar alırlar diye düşünüyorum.
1: Umarım, evet, öyle,
0: evet,
1: olsun.
0: Evet.
1: Şimdi en önemli günlere geliyoruz. 7-8 Temmuz sevgili dinleyenlerimiz, başkent Ankara'da yapılacak NATO zirvesi var biliyorsunuz ve acaba bu zirvenin arka planında herhangi bir gelişme var mı? Kritik bir gelişme var mı? Veya liderlerin vereceği mesajlar neler olacak ve bu iki zirve arasındaki, yani az evvel söylediğimiz parlamenterler zirvesi ve NATO zirvesi arasındaki zaman, mekan ve tabii küresel etki anlamında bir farklılık var mı? Bunu da merak ediyoruz. Ve NATO'da stratejik konumu güçleniyor mu Türkiye'nin diye de insanın aklına soru gelmiyor değil.
0: Evet. Şimdi Yasemin Hanım, NATO zirvesi, NATO toplantıları gerçekten çok önemli. Güvenlik açısından çok, hı-hı, değerli. Hı-hı. Türkiye bunu 2004 yılında yaptı. NATO İstanbul'da yapıldı. Hı hı. Ve o zamanki Türkiye ile bu zamanki Türkiye'ye baktığınız zaman, o zaman Türkiye sadece NATO'nun güney kanadını savunan ve güney kanadını koruyabilen kapasitesiyle öyle sadece isim bazında anlıyordu. Çünkü NATO'nun şu andaki kapasitesinden çok uzak bir, hı hı, Türkiye'den bahsediyorduk 2004 yılında.
1: Evet.
0: NATO'ya etkisi ve NATO'nun merkezindeki, NATO'nun karar alma organlarındaki sistemin içerisinde biraz böyle daha zayıf, daha cılız kalıyordu. Bu zayıf ve cılız kalmasının en büyük sebebi de siz gücünüz kadar konuşursunuz.
1: Hı hı.
0: Kapasiteniz kadar konuşursunuz. Eğer güçlüyseniz, kapasiteye sahipseniz, hı hı, o kapasitenizi masanın ortasına koyarsınız. Hı hı. Tam merkezine koyarsınız.
1: Hı hı hı.
0: Şimdi o zirveden bu tarafa geldiğimiz zaman şu andaki Türkiye...
1: Yani 2004'ten bugüne geldiğimiz
0: zaman. Tabii 2004'ten buraya yani, geldiği,
1: evet,
0: zaman.
1: 22.
0: Şu andaki ve 2004 yılındaki o şey anlamına baktığımız zaman, hı hı, Irak büyük sıkıntı, hı hı, içerisinde. Yanı başımızda yine de savaşın olduğu bir dönemdeydi yani.
1: Tabii.
0: Ama Türkiye'nin etkinliği ve yetkisi biraz daha zayıf olduğundan dolayı şimdiki Türkiye'ye geldiğimiz zaman, hı hı, küresel anlamda baktığınız zaman, uluslararası sistem açısından baktığınız zaman, sözüne ve erine güvenirliği açısından baktığınız zaman,
1: hı hı,
0: en önemlisi de kapasitesine baktığınız zaman, askeri anlamda, güvenlik anlamda, NATO'ya, hı hı, katkısı anlamında, hı hı, baktığınız zaman müthiş bir gelişme var.
1: Güzel.
0: Müthiş bir gelişme, hı, var. Yani şimdi...

0: Verilen demeçlere baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle ne diyor? Teksas'tan Ankara'ya kadar diyor. Teksas'tan Ankara'ya kadar diyor. Dünkü asamblede toplu parlamenter asamblesinde
1: O zaman yapın, bir parantez açalım mı Sayın Başbozkurt? Çünkü aklımda bir taraftan o da vardı. Erdoğan'ın Teksas'tan Ankara'ya güvenlik ve savunma ağı vurgusu nasıl değerlendirmek gerekir diye bir başka soru başlığı da var. Acaba yeri gelmişken, söz gelmişken açıklayalım mı onu?
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi bu. Yani Amerika farklı konuşuyor. Macron Fransa farklı konuşuyor, Almanya farklı konuşuyor, Avrupa farklı konuşuyor. Bu tarafa geçtiğiniz zaman Balkanlardaki özellikle Romanya işte bölgesi, Estonya falan farklı konuşuyor, Litvanya, İsveç farklı konuşuyor. Derken bunu kastediyor. Diyor ki bu farklılıklardan ayrılalım diyor. Bu güvensizlikten, birbirimize olan güvensizlikten ayrılalım diyor. Birleştirici ve bütünleştirici ta Amerika Birleşik Devletleri'ne başlayan ve Ankara'ya kadar gelen Güney kanadı olan NATO'nun son noktası Ankara'dır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Başka bir bu tarafa doğru gittiğiniz zaman başka yok. Dolayısıyla bu aradaki bulunan bütün sistemleri NATO içerisinde güvenlik anlamda bunu çözelim diyor.
1: Yani Teksas'tan Ankara'ya bu.
0: Bu. Tamam. Yani şimdi herkes ayrı konuşmasın diyor. Şimdi Lahey'de geçen sene 35. NATO toplantısında Türkiye'de 36 yapılacak. Orada alınan bir karar var. Trump'ın her zaman ifade ettiği, biliyorsunuz Trump parayla ilgili konu ortaya geldiği zaman bunu çok konuşuyor, çok seviyor. Ticaret adamı evet söyler ama bu konuda haklı. Şimdi Almanya'ya baktığınız zaman, Fransa'ya baktığınız zaman, Avrupa devletlerine baktığınız zaman NATO bütçesine katkısı oranı %2'ye dahi gelmiyor. Bunu Trump diyor %5'e çıkaracaksınız arkadaşlar. Ben sizi artık bu yükü kaldıracak kapasitede değilim. Kaldıramıyorum diyor. Çünkü Almanya'da yaklaşık 13 bin tane askeri var. Ve 5 binini falan çekmeye şey yapıyor. İşte çekeceğim falan diyor, bir şey diyor. Avrupa'da müthiş bir birliği var. Ve ben diyor sizi koruyorum diyor. NATO kapsamında ben sizi koruyorum, koruyorum diyor. Dolayısıyla bu külfeti paylaşmamız lazım. Bu külfeti paylaşmıyorsunuz. Güvenlik anlamında geldiğiniz zaman da işte hemen koşuyorsunuz NATO'ya, hemen koşuyorsunuz bana, bizim güvenliğimizi sağlayın. Şimdi yıllardır Avrupa Birliği kendi içerisinde NATO benzeri, NATO'nun dışında Avrupa güvenliğini sağlayacak bir kol ordu ve Avrupa kol ordusu veyahut da başka bir şekilde bir birlik kurmaya çalışıyorlar. 10 yıllardır kuramıyorlar. Bir araya gelip kendi güvenliklerini sağlayacak bir sistemi kuramıyorlar. Dolayısıyla diyor ki Trump diyor, tamam kuramıyorsunuz, NATO sizin güvenliğinizi sağlıyor. Çünkü baktığınız zaman Polonya'dan başlayın. Polonya işte diyor ki dün değil evvelsi gün Polonya'nın başbakanı, biz diyor Rusya ile diyor her an diyor savaşa girebiliriz diyor. Rusya diyor bir hazırlık içerisinde diyor. Peki Polonya savaşa girdiği zaman ne olacak? Avrupa'nın güvenliği tehdide girecek. Şu andaki Ukrayna'nın savaşın uzamasının en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Avrupa Birliği. Avrupa Birliği kendi güvenliği için Ukrayna'yı feda ediyor. Ukrayna'daki savaşın belki çok kısa sürede Türkiye gibi buna barışçı yönden ve oradaki o büyük sıkıntıyı, problemi, o kanı durdurma yönünden Türkiye gibi yaklaşım içerisinde olsalardı Ukrayna savaşı çok rahatlıkla sona ermişti. Çok yıllar önce sona ermişti. Ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa diyor ki bizden uzak olsun da, bizim güvenliğimiz, bizim halkımız barış içerisinde olsun da, bizim güvenliğimiz burada kan dökülmesin de, Ukrayna'da binlerce insan ölüyormuş, mülteci durumuna düşmüş, başka ülkelere gitmiş, bizim umurumuzda değil diyorlar. Dolayısıyla toparlarsak Cumhurbaşkanımızın ifadesi güvenlik anlamında, savunma anlamında, birlik ve bütünlük içerisinde koordine ederek bu sıkıntıyı, bu problemi ta işte Teksas'tan yani Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayarak Ankara'ya kadar çözebiliriz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bu ifadeyi kullanıyor ve bunda da yerden göğe kadar haklı. Ve ifadelerinde de böyle NATO'nun ayakta durması, NATO'nun çatısının çökmemesi, NATO'nun çatırdamaması, NATO'nun geleceğe yönelik barışa hizmet etmesi yönünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerini görüyoruz. Ve bu bütün hükümet ve devlet başkanları da bunu ifade etmesi lazım. Hı hı. Aklına geldiği zaman başka bir laf söylememesi lazım. Macron gibi, yok bilmem beyin ölümü gerçekleşmiş. Hı. Gerçekleştiyse peki NATO'ya niye koşuyor? NATO'nun zaten senin kapasiten ne? Ordunun kapasitesi ne? Farklı farklı mezralarda da gördün işte Afrika'da nasıl kovulduğunu, nasıl kaçarak geri döndüğünü gördük Macron'un.
1: Siz peki Trump'ın bu yaklaşımını doğru buluyor musunuz? Evet. Hani bu taşın altına sizin de elinizi koymanız lazım.
0: Bence Trump bu konuda haklı.
1: Maddi anlamda.
0: Bence kesinlikle Trump bu konuda haklı ve Lahey'de alınan kararlara göre %5 NATO işte özellikle bütün ülkeler bütçelerinin %5'inin miktarı kadar NATO'ya katkı sağlayacak. Bu da işte özellikle NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ifade ettiği gibi buna yaklaşıyoruz ifadesini kullandı. Ve buna yaklaşıyordu. Onu söylerken de Türkiye'ye övgü dolu sözler ifade ettiler. Şimdi NATO zirvesi, bu zirve gerçekten şu ana kadar yapılan 35 tane zirvenin çok önünde çok önemli bir zirve. Evet. NATO'nun bu kadar sıkıntı içerisinde, bu kadar probleminin olduğu ve özellikle kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşının, hemen yanı başımızda İran-Amerika Birleşik Devletleri-İsrail savaşının, aşağıya gittiğiniz zaman Suriye'deki durumu görüyorsunuz. Hı hı. Özellikle Polonya, işte de Cumhurbaşkanı geldi buraya, işte Polonya sıkıntılı ve bu böyle küresel anlamda baktığınız zaman, hemen bizim çevremize baktığımız zaman müthiş bir sıkıntı, büyük problemler var. Evet. Bu problemleri çözme anlamında bu NATO çok önemli. Hı hı. Eğer bu NATO bu toplantısında bu problemleri çözme anlamında, bu problemlerin birlikte hedefe koşma anlamında stratejilerin belirlenmesi, hareket tarzlarının belirlenmesi ve buna göre de uygulamaların yapılmasıyla ilgili konu bu NATO çok önemli. Hı hı. Şimdi buna baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten övgülere layık, NATO ile ilgili övgülere layık bir ülke. Ve bunu da zaten NATO Genel Sekreteri de kendisi bizzat ifade ediyor. Hı hı. Ve Türkiye şu anda NATO'nun içerisinde 5. ülke görevini yerine getiren, hı, bizzat maddi ve manevi olarak, hı, hareket alanlarına baktığımız zaman Kosova'da işte diğer yerlere baktığımız zaman Türkiye şu anda NATO'nun bir katkı anlamından çok önemli. Bakın, hı hı, ta işte Pasifiklere kadar işte oraya kadar giderek orada güvenliği sağlayan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Hı hı. Nerede NATO ile ilgili bir sıkıntı, ama bakın Türkiye'nin şu andaki kapasitesini düşündüğün zaman Anadolu gemisinin üzerinde TB3 ilk SİHA gemisinin, hı hı, daha Pasifik

0: tarzı. Ve bu da ne yapıyor? Türkiye'ye özgüven veriyor.
1: Tabii.
0: Türkiye'ye özgüven verdiği zaman bakıyorsunuz NATO Genel Sekreteri, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Türkiye ile çok önemli şeyler konuşuyor. Ve Türkiye'yi her zaman ne diyor? Diyor ki Türkiye'nin ordusunu siz tanımıyorsunuz. Türkiye'yi bilmiyorsunuz. Türkiye kapasitesinin çok daha üstündedir diyor. Bakın NATO Genel Sekreteri ne diyor biliyor musunuz? Türkiye'nin diyor NATO ülkelerine diyor katkısı çok büyüktür. Şu anda 3000 savunma sanayi şirketi diyor NATO devletlerinin içerisinde NATO'ya büyük bir katkı sağlıyor. 3000 savunma sanayi şirketi düşünebiliyor musunuz? Yani bu Romanya'da, işte Fransa'da, Almanya'da, Amerika'da, her yerde 32 tane devlette şu anda savunma sanayi şirketlerimiz şu anda NATO'ya katkı sağlıyor. NATO'nun güvenliği anlamında, NATO'nun geleceğiyle ilgili güvenlik sağlıyor. Onun dışında askeri kapasite olarak şu anda Türkiye'de gerçekten farklı şeyler bekliyorlar, farklı şeyler istiyorlar ve Türkiye'nin bu şeyine ne diyeyim, kapasitesine ve Türkiye'nin background'una, Türkiye'nin böyle geleceğe yönelik plan stratejilerine. Örneğin şimdi NATO'nun güney kanadı, tamam. Eskiden neydi? Ne düşünüyorduk? Tank düşünüyorduk, top düşünüyorduk. Hava savunma silahlar diyor. Artık öyle değil. NATO dediğiniz zaman artık ne bileyim yapay zeka. NATO dediğin zaman bir göç meselesi. Ve NATO dediğiniz zaman uzay sistemleri, böyle bir sistemlerle NATO artık kendini göstermesi lazım. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin özellikle biraz önce saymış olduğumuz kuzeyimizdeki savaşın, hemen Amerika işte savaşı, Suriye'deki sıkıntılar, şu. Bunun içinde NATO çok acil müdahale kuvveti olan Adana'da bir kol ordu. Adana'da bir kol ordu kurmak istiyorlar ve bunun da NATO kol ordusu olarak bunun da şeyine başlandı. Zaten biliyorsunuz neden Adana? Adana'da biliyorsunuz İncirli'de çok büyük bir NATO'nun üssü var. O üste altyapısıyla, üst yapısıyla, hava savunma sistemleriyle, teknolojiyle ile her şeyle ilgili gerçekten orada müthiş bir kapasite var. Bu kapasiteyi birlikle, ani müdahale birliğiyle, gerçi Türkiye'de şu anda HRF kol ordusu dediğimiz 3. kol ordu, İstanbul'daki kol ordu, hazır kuvvet kol ordusu şu anda mevcut. Ama güney kanadının özellikle Suriye ve bu İran, Irak bu bölgelerdeki çıkacak sıkıntılar, bu bölgeleri kontrol altına alacak ve özellikle de İncirli'den faydalanmak, İncirli'nin kapasitesini atıl vaziyetten daha mükemmel bir hale getirmek için burada bir kol ordu düşünüyorlar. Ve bu Türkiye'ye ne kapasite kazandıracak? Türkiye'ye büyük bir kapasite, küresel anlamda daha böyle bir kendine güvenli bir Türkiye olacak. Ve Türkiye'nin burada, bunu diyebilirler. Evet işte gelecek NATO Türkiye işgali, yok öyle böyle bir şey yok.
1: Bu da bir akıllara gelebilecek.
0: Böyle bir şey yok efendim. Bakın artık Türkiye o şeyler geçti. Onlar mazide kaldı. Türkiye'nin kapasitesi, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin savunma sanayisi, Türkiye'nin yerli ve milli sistemleri artık bunun çok ötesinde. Türkiye'nin şu anda biliyorsunuz ta Kuzey Irak'taki birlikleri ve NATO'nun içerisinde harekata hazır bir kuvvet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuvveti var. Bak Amerika'nın İran'da düştüğü hallere bakın.
1: Evet.
0: Görüyorsunuz işte. Ne yaptı? Gemilerini kaçırdı. Ne yaptı bilmem neyini kaçırdı. Helikopterler, Apache helikopterini düşürdüler. Uçaklarını düşürdüler. Yani orada başarılı bir Amerika Birleşik Devletleri görmedik. Sahaya baktığımız zaman bu kapasiteye sahip NATO içerisinde bir tek Türkiye Cumhuriyeti Devleti var.
1: Bu peki bizim elimizde bir koz oluşturur mu?
0: Tabii kesinlikle.
1: Yani hani bizim ya, hani bazı durumlarda şunu diyoruz ya, o zaman biz de üssümüzün kullanılmasına izin vermeyiz.
0: Efendim böyle diyeyim ben şimdi. Siz buraya bir birlik kurduğunuz zaman o birliğin sahibi sizsiniz. Sekve idaresi sizde, emir komutası sizde.
1: Tamam.
0: Kapasite olarak sizsiniz. Yani bu kapasiteyi kullanacak olan sizsiniz. Bu kapasiteyi yükseltecek olan sizsiniz. Bu kol ordunun içerisinde sadece Türkiye Cumhuriyeti Birliği'nin kol ordusu birlikleri olmayacak. Farklı ülkelerin birlikleri olacak. Ve burada emir komuta sistemi, sekve idare sistemi, komuta kontrol sistemi Türkiye'nin elinde olacak.
1: Evet.
0: Ve bu da Türkiye'ye büyük bir kapasite kazandı.
1: Yani
0: burada ne olacak? Çok uluslu tatbikatlar yapılacak.
1: Tamam.
0: Ve burada büyük bir merkez kurulacak.
1: Hı-hı.
0: Savunma sanayi, siber güvenlik, komuta kontrol gibi önemli konular burada ele alınacak. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun da buradan kontrolü sağlamak.

0: olacak. Dolayısıyla Türkiye için bu çok önemli bir sistemdir. Çok önemli bir kapasitedir.
1: En azından bu sözleriniz iyi oldu. Benim sorumla beraber de bu konuda soru işareti varsa dinleyicilerin aklında onu da gidermiş olduk. Son bir soru. 2 dakikamız var. İran'la ABD arasındaki son gelişmeleri de şöyle bir özetleyelim. Sonrasında
0: valla geçen hafta biliyorsunuz bir mutabakat metni imzalandı. Bütün insanların üzerine böyle bir su serptiler. Oh dedi dünya. Tamam dedi. Herkes rahatladı etti. Fakat,
1: zaman zaman oluyor böyle.
0: Fakat kırılganlık hala devam ediyor. Devam ben burada ediyorum. Söyledim İpek Hanım'la yapmış olduğumuz çok kırılgan bir mutabakat metnidir. Her iki tarafta da bunu istemeyen özellikle Siyonist katil Netanyahu çetesi bunu istemiyor. Her an o taraftan bir patlak verebilir. Bu taraftan da İran'ın içerisinde kendi böyle içerisinde bazı çatlak sesler vardı. Bu çatlak sesler de bu mutabakat metnini onaylamak istemiyorlar. Dün işte biliyorsunuz Trump işte yok görüşüyoruz fakat Katar görüşme yok dedi. Kanibah işte meclis başkanı aynı şekilde görüşmüyoruz. Bizim füze kapasitemiz çok yüksek. Gerekirse Amerika Birleşik Devletleri ile de savaşmaya hazırız ifadeleri falan kullandı. Bunlar bence inşallah bunlar bence barışa giden yolu seçerler. İnşallah. Savaşa giden yol geride kalır. Huzura ve barışa ihtiyacımız var.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt sevgili dinleyenlerimiz gündemdeki gelişmeleri bizim için değerlendirdi. Songül Salman, Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırlıyorlar programı. Ersin Aydemir ve Melih Demirezer'le çalıştık teknik masada. Ve ben Yasemin Pamukçu veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalınız.

0: Sabah Ajansı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün bir adamın şahsi kaderini aşarak koca bir halkın vicdanı haline gelişini anlatan 1992 yapımı Malcolm X adlı filmden söz edeceğiz. Spike Lee imzalı bu dev yapımın başrolünde ünlü aktör Denzel Washington var. Hikaye, Boston ve New York'un karanlık sokaklarında suçlara bulaşan genç Malcolm'un arayışlarıyla başlıyor. Hapishane yılları ise onun için tam bir dönüm noktası. Malcolm, hapishanede İslamiyet'le tanışıyor ve Nation of Islam hareketinin Amerika'daki en güçlü sesi haline geliyor. Filmin devamında Malcolm X'in hac yolculuğu, yaşadığı büyük zihinsel devrim ve ırkçılığa karşı mücadelesinin evrensel bir çabaya dönüşmesi son derece etkili bir biçimde beyaz perdeye yansıyor. Filmin finalinde ise bu onurlu hayatın trajik bir suikastle bitişine tanıklık ediyoruz. Malcolm X filmi aynı zamanda bir hakikat arayışının, dönüşümün ve yanlışlarından sıyrılma cesaretini gösterebilen insanların da hikayesi. Zaten Denzel Washington filmde Malcolm X'in o keskin hitabetini, zekasını ve karizmasını o kadar doğal yansıtıyor ki izleyici olarak kendinizi 1960'ların o gergin Amerika atmosferinde buluveriyorsunuz. Yönetmen Spike Lee ise karakteri kusursuz bir kahraman gibi göstermektense tüm öfkeleri, çelişkileri ve erdemleriyle yansıtmayı tercih ediyor. Özetle Malcolm X, adaleti ve onuru her şeyin üzerinde tutan bir liderin bizlere bıraktığı kalıcı bir miras. Bu film, kim olduğumuz değil, kim olmayı seçtiğimizin ve fikirlerimiz, inançlarımız uğruna neleri feda edebileceğimizin de hikayesi. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: ve kadın 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır ne katliam vardır, ne zulüm ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ise 110 TL oldu. Ankara-Niğde otoyolu ücreti de 925 lira olarak belirlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu söyledi. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin NATO'nun yeni dönemini şekillendirecek ülke olduğunu belirtti. Türkiye, NATO'nun bütün hayati başlıklarının tam kalbinde durmaktadır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı vererek bir kapı kapanırsa yenileri açılır dedi. Özel, bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken, Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30 bin kişi çadırlarda kalıyor. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT ekranlarında devam ediyor. Ekvador'u 2-0 mağlup eden Meksika, Kanada'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci ev sahibi oldu. Meksika son 16 turunda İngiltere Demokratik Kongo maçının galibiyle karşılaşacak. Fransa, İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmada 2 gol atan Mbappe, 18. Dünya Kupası maçında 18 gole ulaşarak, Dünya Kupalarında en çok gol atan futbolcular listesinde 16 gollü Klose'yi geride bıraktı ve 19 gollü Messi'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. Fransa, son 16 turunda Paraguay'la karşılaşacak. Norveç, Fil Dişi sahilini 2-1 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Vikingler son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 32, Lefkoşa 31, Kerkük 43, Amsterdam 23, Tiran 36, yağmurlu olmak üzere Bern 22, Brüksel ve Kopenhag 25, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28 ve Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz.

Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer olacak. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr, bizi aynı zamanda radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.

0: Kıskançlık insanın doğasında vardır, yine de hem bir kötülük hem bir beladır. Bu yüzden ona mutluluğumuzun düşmanı gözüyle bakmalıyız, diyor ünlü Alman filozof Arthur Schopenhauer. Bu hafta güzel bir günde hemen herkesin hayatının bir döneminde hissettiği, belki de içini kemiren bir duygudan, kıskançlıktan söz edeceğiz sevgili dinleyenler. Konuğumuz psikolojik danışman Aylin Demirli Yıldız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yıldız, kıskançlığın tanımıyla başlayalım. Kıskançlık nedir? Belirtileri ve nedenleri nelerdir? Neler söylersiniz?
1: Kıskançlık aslında değer verdiğimiz bir ilişkiyi, bir statüyü, bir durumu kaybetme veya bunu tehdit altında görme hali diyebiliriz. Ve çoğu zaman da aslında tek başına ortaya çıkan bir duygu değildir. Pek çok duygunun karışımıyla beraber ortaya çıkar. Korku, öfke, üzüntü, bazen utanç içerir aynı zamanda. Ama en önemlisi de bir boyutu her zaman kaygıdır. Çünkü mevcut statümüzü veya ilişkimizi bir şekilde tehdit altında hissettiğimiz anlamına geliyor kıskançlık. Altında bazen kendimize dair güven eksiklikleri olabilir, duruma dair, mevcuttaki statüye

0: dair güvensizlikler olabilir. Bazen de hissettiğimiz değersizlikler yatar.
1: Kıskançlık gerçekten insanın doğasında var mı, yoksa öğrenilen bir duygu mudur? Yani herkes kıskanç mıdır? Herkeste var mıdır bu duygu?
0: Tüm duygular aslında hepimizde var ve tüm duygular sağlıklıdır. Önemli olan ne sıklıkla yaşadığımız, ne yoğunlukla yaşadığımız ve daha da önemlisi bu duyguyu nasıl yönettiğimiz. Yoksa bilirsiniz siz de yani hani küçük kardeşi olan bir çocuk da hafif bir kıskançlık hisseder. Çünkü aslında evin küçük prensi veya küçük prensesi olma statüsünü kaybetme riski. İşte annem ve babam beni hala eskisi kadar sevecek mi tedirginliği yaşar. Doğal bir duygudur bu, korkmaya da gerek yoktur. Yetişkinliğimizde de yine benzer şekillerde bunları yaşayabiliriz. Ama eğer biz bu duygumuzu fark ediyorsak ve tabii ender yaşıyorsak, hani onu altını çizmek lazım. Üstüne de duygunun sorumluluğunu alabiliyorsak, nedenlerini fark edip bu duyguyu yönetme sorumluluğunu alabiliyorsak bu bir problem değildir. O zaman burada bir patolojiden bahsetmemize de gerek yoktur. Örneğin siz güzel bir şey başarmışsınızdır. Ben bunu hafif bir kıskançlık hissedebilirim. Ama oturup kendime dönüp buna bakıyorsam, neden bunu yaşıyorum sorguluyorsam, yapmak istediğim bir şeyse eğer bu, bunu yapmak için sorumluluğu alabiliyorsam ne güzel, beni motive eden bir duyguya da dönüşebilir.
1: İmrenme gibi aslında, ama hani
0: Evet.
1: tam imrenme de sayılmaz, değil mi? İmrenme ile arasında fark var herhalde,
0: Bazen
1: kıskançlığın.
0: imrenme, bazen kaybetme korkusu. Hani iki türlü de yaşayabiliriz bunu. İmrenme ise bizi motive de edebilir kısacası aslında. Hani önümüzü de açan bir yapıya da dönüşebilir. Kaybetme korkusunda da burada gerçeklik testi yapmak lazım. Gerçekten böyle bir risk var mı? Yoksa ben kendime dair hissettiğim değersizlik veya yetersizlikler sebebiyle mi bunu konduruyorum? Bu durumda bunu yaşıyorum mu? Fark etmek önemli. Eğer o değersizlikler veya yetersizlikler gerçek dışıysa yardım almakta tabii fayda var. Ama özellikle bazı ilişkilerde, patolojik bazı ilişkilerde, gerçekten zorlayıcı ilişkilerde kendimizi yetersiz hissettiren bir ilişkinin içindeysek de o zaman üçüncü kişilere veya diğer durumlara odaklanmak yerine ilişkiye odaklanıp hani bu kadar zorlayan, yetersiz hisseden bir ilişkide ben neden varımı yine sorgulamak gerekiyor.
1: Aslında baktığımızda imrenmenin daha pozitif, kıskançlığın da daha negatif algılandığını görüyoruz. Ama gerçekte her ikisi de, yani imrenmenin tabii ki negatif tarafları yoktur, ama pozitif de algılanabilir kıskançlık, değil mi?
0: İmrenmeye evriltebiliyorsak pozitif bir yola da evriltmiş oluyoruz. Ama kıskançlığı bir tür hasete çevirebiliriz. O zaman da tam bir negatife de çevirmiş oluyoruz. Çünkü hasetin hem kendimiz hem dünya için oldukça yıkıcı özellikleri olabiliyor. Hani İmrenmede ne güzel yapmışsın, acaba ben de yapabilir miyim varsa, hasette de ben yapamıyorsam sen de yapmaya dönüşüyor bu.
1: Peki sınır nedir? Yani kıskançlığı nereye kadar normal olarak tarif edebiliyoruz?
0: Birincisi, elimde gerçek veriler var mı? Ben mevcut statüyü, mevcut ilişki bağını gerçekten kaybediyor muyum? Gerçekten bir risk var mı burada? İşte partnerim gerçekten başkalarıyla ilgileniyorsa kıskançlık hissedebilirim. Bunda bir problem yok. Bu duyguda sağlıksız bir yan yok. Bu duyguyu nasıl yaşadığım, davranışa nasıl döktüğüm bunu sağlıksız hale getirebiliyor. Kıskanabilirim. Ama onu kısıtlayarak veya başka dışa dönük önlemler alarak duyguyu rahatlatmaya mı odaklanıyorum? Yoksa gerçekten ben bunu yaşıyorum. Gerçekçi tarafları var mı? Varsa nasıl bir önlem alabilirim? Yoksa da ben bu duyguyla kendi içimde nasıl baş edebilirim'e odaklanmam gerekiyor. Çünkü karşımızdakini kısıtlayarak, onu sürekli denetim altında tutarak, işte onun her şeyine karışarak kıskançlık duygumuzu gidermeye çalıştığımız zaman aslında bu bir tür obsesyon gibi işler. Geçici bir rahatlık sağlar ama yeri gelir. Çünkü başkasını kontrol ederek veya dünyayı kontrol ederek duygularımızla baş edemeyiz. Dünya üzerinde hiçbirimizin öyle bir kontrol gücü yok zaten.
1: Kıskançlığın türlerinden bahsedebiliyor muyuz? Yani patolojik kıskançlık mesela nedir? Desek neler söylersiniz
0: Patolojik
1: Meriç?
0: kıskançlık aslında bunların artık davranışsal olarak hiçbir kontrolünün sağlanmadığı ve sürekli bu duyguların zihnimizi kemirdiği bir hal diyebiliriz. Yani aklım sürekli orada, sürekli senaryolar yazıyorum. O senaryoların gerçekliğini sürekli kontrol ediyorum. arıyorum, tarıyorum.

0: Durum işte örneğin partner kıskançlığında sürekli takip halindeyim. Göz açtırmamaya ve bu sayede kontrolü sağlamaya çalışıyorsam burada artık bir miktar patolojik bir kıskançlıktan bahsedebiliriz.
1: Türleri var mıdır peki kıskançlığın?
0: Yani sağlıklı veya sağlıksız olarak bölmek daha uygun olabilir. Türleri değil de farklı bağlamlarda yaşıyoruz. İşte kardeş kıskançlığı, partner kıskançlığı, sosyal çevre kıskançlığı. Ama bu türlerinden çok sağlıklı veya sağlıksız olması, ortamları var diyelim, o yüzden türleri değil de.
1: Peki sizce kıskançlık sevginin göstergesi mi? Yani mesela genelde çok kıskanç olan insanların en çok dayanak bulduğu yerdir orası. Çok seviyorum, bu yüzden kıskancım derler. Sizce bu doğru mudur?
0: O çok güzel bir manipülasyon cümlesidir. Kişinin bizi kontrol etmek için kullandığı bir manipülasyon cümlesidir. Çünkü sevgi güvenle büyür, kıskançlıkla değil aslında. Yani kıskanıyorsa seviyordur cümlesinin hiçbir bilimsel karşılığı yok. Sevgi güveni besler, güvense sevgiyi besler. Kıskançlık ise daha çok tehdit algısıyla ilişkilidir. Ya sizi ya da dünyayı tehdit olarak algılıyordur ve kontrol altına almaya çalışıyordur ki bu cümle de zaten bu kontrol için bir alan açma cümlesidir. Hani seni çok sevdiğim için kıskanıyorum, o yüzden bana boyun eğ ve dediklerimi yap, rahatlat beni. Benim istediğim şekilde hareket et gelir devamında ve bu artık yavaş yavaş bize patolojiyi düşündürmesi gereken bir yapıya doğru da evrilebilir. Çünkü küçücük küçücük şeylerle başlayan bu yol çok büyük kısıtlamalarla, çok büyük sınır ihlalleriyle devam eder ve sınır ihlalleri de bizim hayatımızı son derece boğucu ve çekilmez hale getirebilir.
1: Evet, karşı tarafı devamlı manipüle etme durumu yaşatabilir. Kıskançlık krizleri peki bir ilişkiyi yani kıskançlık krizleri yaşanan bir ilişkide bu ilişkiyi kurtarmak mümkün mü yoksa ayrılmak mı gerekiyor? Yani sonuçta nasıl davranmak gerekiyor ilişkiler için söz ettiğimizde?
0: Burada yine ilişkileri bir ikiye ayırarak başlamak istiyorum. Bazı ilişkilerde gerçekten taraflardan biri ciddi sınır ihlalleriyle bunu tetikler. Öyle bir durumda yani kadın veya erkek diyelim, hani bunu sürekli tetikleyecek şekilde hareket eder. Ve kıskançlık duygusunu artık bir süre sonra yönetemez hale geliriz. Çünkü tüm duyguların çok yoğun hali zaten yönetmesi zordur. Ama bazen de bizim kendi bağlanma stilimiz, kendi özgüven zorluklarımız, kendimize dair değerimiz, kendimize dair yeterlik algımız bu sonuca doğru bizi götürür. Yani partnerimizin aslında yaptığı bir şey yoktur ama bizim kalbimiz sürekli pıt pıt pıt atıyordur. Öyle bir her iki durumda da hem çift terapisi hem de belki bireysel terapiyle bir miktar çalışmakta fayda var. Yani ortada bir şey yokken biz sürekli kalbimiz küt atarak sürekli tedirginlikle yaşıyorsak orada önce kendimizle çalışmamız lazım. Hani ben neden bu kadar tedirginim? Yani ortada bir şey yok. Ama ben sürekli aklımdan kötü senaryolar geçiriyorum. Sürekli tedirginlikler yaşıyorum. Sürekli işte telefonunu, oyunu, bunu kontrol etmeye çalışıyorum. Nereye bakıyor, ne yapıyor, ne ediyor? O benimle ilgili demek. Ama partnerim gerçekten sınır ihlalleri yapıyorsa sürekli, o zaman belki bir çift terapisiyle bunun çalışılması gerekiyor. Ortak bir dil oluşturulması, bir tarafın davranışının karşı taraf açısından nasıl algılandığının çalışılması gerekiyor. Ama bazen bu sınır ihlalleri gayet bilerek isteyerek olur. Farkında olarak olur, bir tercihtir o zaman. O zaman da ben bu ilişkide neden var olmaya çalışıyorum? Neden bu ilişkinin içine kısılıp kaldım? Neden bu ilişkiden çıkamıyorum? Yani partnerim sürekli hani halk ifadesiyle gözü dışarıdaysa ben niye buradayım? Karşı tarafı kontrol altına alarak değil, kendi değerimi farka ederek, kendi değerimi koruyarak ilerlemek gerekiyor. Çünkü karşı tarafın davranışları benim değerimi göstermez aslında. O onun kendi kişilik yapısını, kendine özgü niteliklerini gösterir. Onun bir ilişkide kalabilme kapasitesini gösterir. Onun güvenilirliğini gösterir. Bunu kendi değerim olarak algılamadığım sürece ilişkiyi daha gerçekçi ve daha makul şekilde sorgulama şansım olacaktır.
1: Peki kıskançlığı neler tetikliyor? Yani rekabet mesela kıskançlığı ne kadar tetikleyebilir?
0: Sürekli karşılaştırma yapılması, sürekli eksik bilgilerin varlığı, bazen eski partnerlerle diğer dış dünya ile olan ilişkiler.

0: ilişkilerdeki aslında farklı sınır ihlalleri içeren ilişki ve iletişim biçimlerinin varlığı, statüde sürekli bir karşılaştırmalar, sizin ifade ettiğiniz gibi hem ev içinde işte büyüdü anne baba tarafından, okulda sürekli bir rekabet içerisinde bulundurulması kıskançlığı tetikler ki maalesef örneğin sınav sistemi bile bunu tetikleyecek bir sistem. Çünkü
1: Rekabet
0: sürekli
1: yaratıyor,
0: o
1: değil mi?
0: kadar çok yoğun bir rekabet yaratıyor. Sizin sıra arkadaşınızla işte bak bu neler yapmış duymanıza sebep oluyor. Bu aslında sen acaba o kadar yeterli misin? Sen acaba o kadar değersiz, değerli misin? İşte komşunun çocuğu bak ne yapmış. Sen acaba bunu yapabilir misin? Aslında sürekli kendi öz değerimiz, öz benliğimize dair bir sorgulama yarattığı için tetikliyor. Hani o öyle ve ben de böyleyim, benim de iyi yanlarım bunlar. Ve ben de var olduğum halimle zaten değerli ve yeterli biriyim duygusunu yaşayabildiğimiz zaman en fazla özeniriz ve bunu da ben de nasıl yapabilirim diye motive edici bir soruya dönüşür o. Ama diğeri bazen anksiyete, kaygı ve hatta vazgeçişleri beraberinde getirebiliyor.
1: Özgüven eksikliği de kıskançlığı tetikliyor aslında. Sizin anlattıklarınızdan bunu da çok net görüyorum, değil mi?
0: Kendime güvenemediğim zaman, kendimi yeterli veya değerli hissedemediğim zaman, dünya üzerindeki etkimden, ilişkideki varlığımın değerinden emin olamadığım zaman tabii bu kıskançlık duygusunu arttırıyor. Ama yine de bu sadece kişiyle ilgili olmayabilir. Onun altını çizmek istiyorum. Gerçekten partnerim, annem, babam, müdürüm, patronum da bunu tetikleyecek şekilde sürekli hareket ediyorsa, benim için o ilişki bağlamında kıskanmamak, incinmemek, endişelenmemek, korkmamak zor bir hale geliyor.
1: Evet, Sayın Yıldız, kısa bir ara verelim, ardından sohbetimize devam edelim.

0: Kıskançlık, bireylerin doğasında bulunan ve normal karşılanan bir duygu. Ancak bu duygu uçlarda yaşandığında ve bireylerin ilişkilerini, hayatlarını etkilemeye başladığında büyük bir sorun haline geliyor.
1: Genellikle güvensizlik, korku ve aidiyet duygusunun eksikliğinden kaynaklanan kıskançlık, özel ya da aile ilişkileri, iş ve arkadaş ortamı gibi sosyal hayatın her alanında gözlemlenebilir. Bu duygu kontrol edilemediğinde ilişkilerde yıkıcı etkilere sahip olabilir. Dahası kişilerin sosyal ve duygusal sağlıklarında olumsuz etkiler.
0: Kıskançlık hissettiğimizi fark edersek, kendimize ve ilişkilerimize zarar vermemek için bu duygumuzu ve neden böyle hissettiğimizi sorgulamalıyız. Daha sonra hissettiklerimizi yazmak, yürüyüşe çıkmak, bilinçli bir şekilde hareket etmemize yardımcı olacak aktiviteler yapmak gibi bize özel bireysel birkaç yöntemle bu duygunun üstesinden gelebiliriz.

0: Güzel bir gün devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu hafta güzel bir günde psikolojik danışman Aylin Demirli Yıldız'la biz kıskançlığı konuşuyoruz. Sayın Yıldız, kıskandığımızı nasıl farkına varıyoruz? Kıskançlığın beraberinde getirdiği farklı duygular da var mı? Fizyolojik etkileri neler oluyor?
1: Genellikle danışanlarımız kalbim sıkışıyor. İşte boynum, boğazımda bir basınç hissediyorum. Boğazım sanki sıkılıyor derler. Bazen beraberinde utanç eşlik ettiğinde boynum yanıyor, işte başımın içi yanıyor derler. Ama genel olarak bedenimizde bir rahatsızlık oluşur böyle. Hani midem düğümleniyor der. Bu bedensel yapıları fark etmek aslında çok kolaydır. Onları yok saymamak lazım. Benim bedenimde neler oluyor sorusu aslında ilk adım. Hani açlığımızı fark etmekte olduğu gibi. Bunu fark ettikten sonra bunu etiketlemek lazım. Ben bu bedenimde bunlar neden oluyor? Hangi duygu geldi bana? Duygular dalga gibidir. Gelir ve giderler. Kalıcı değillerdir aslında ama o gelip gidene kadar olan zamanda fark edip onları çok işlevsel bir şekilde yönetebilmemiz gerekiyor. Biraz önce spotta da aslında ifade ettiğiniz gibi ben evet şu anda kıskanıyorum, kıskançlık hissediyorum. Ben diyorum ki danışanlara şöyle bir kağıdı dörde bölün. Bir tarafına bedeninde ne olduğunu yaz. Sonra hangi duygudan dolayı bedeninde neler olduğunu yaz. Yani işte kalbim sıkışıyor, işte içim yanıyor. Ne hissediyorum? Kıskanıyorum. Peki bunu kıskançlık duygusuyla beraber aklımdan neler geçiyor? Kesin orada bir

0: sürü senaryolar geçiyordur. Felaket senaryoları geçiyordur. Böyle Melimalılar bunu böyle yaptı. Demek ki beni sevmiyor, işte umursamıyorlar vesaireler. Bir yazmak lazım. Sonra bir 5 dakika dinlendirip bir bakmak gerekiyor. Bu düşünceleri gerçeklik testini yapmak lazım. Bu düşüncelerin yerine başka ne düşünsem canım bu kadar yanmaz sorusuna sıra geliyor. Yani hani kesin beni sevmiyor mu? Yoksa belki de sadece telefonu eline almayı mı unuttu örneğin? Bu da bir ihtimal çünkü. Elimde kesin kanıt var mı yani? Kesin kanıt varsa tabii ki başka bir şey ama çoğu zaman biz düşüncelerle gerçekliği birbirine karıştırırız. Düşüncelerimizi gerçek sanırız. Halbuki düşünceler sadece düşüncedir. Hani korku filmi seyrettiğimizde de bu yüzden korkuyoruz zaten. Gerçek olmadığını bildiğimiz halde korkuyoruz. Çünkü bütün düşünceler duygu yaratır. Yani beni sevseydi telefonunu açmayı unutmazdı. Bu bir ihtimal. Ama başka bir ihtimal daha var. Belki uyuyakaldı. Şimdi kesin bir bilgi yoksa diğer ihtimalleri de kendimize hatırlatmamız ve bunun üzerine çalışabiliyor olmamız gerekiyor. Yani diğer ihtimalleri göz ardı ederek bir anda bağırıp çağırıp yıkıcı davranışlara geçmek aslında belki olmayan bir riski de beraberinde getirebiliyor.
1: Kıskançlığı fark etmenin çok önemli olduğunu söylüyorsunuz ama genelde insanlar kıskanç olduklarının da farkında değiller. Yani bunun yaptıkları şeyin aslında kıskançlık olmadığını düşünüyor insanlar.
0: Evet, çünkü o düşünceler dediğim gibi düşüncelere gömüldüğümüz zaman onları biz gerçek sanıyoruz pek çok zaman. Algıladığımız veya o anda aklımıza gelen sanki böyle resmi gerçek bir kanıtmış gibi varsayıyoruz. Bir düşünüp bir geriye çekilip bunlar geçiyor benim aklımdan ama acaba alternatif bir şey olabilir mi? Alternatif bir bilgi de olabilir mi burada deyip bir onu sorgulamak, arkadaşından böyle biraz bir şeyler içmek, biraz yürümek, diğer ihtimalleri aklımıza getirerek biraz zaman geçirmek ve eğer ihtiyaç duyuyorsak da bununla ilgili muhatabıyla kişinin gerçekten makul bir şekilde konuşmak. Ben bazen danışanlarıma da söylerim, bizde biraz atasporu gibi zihin okumak. Kendi varsayımlarımızı atıyoruz. Kesin böyle düşündüğün için böyle yaptın. Aslında bu doğru bir ifade biçimi de değil. Yani ben böyle hissettim. Ben kendimi değersiz hissettim telefon açılmayınca örneğin. Bir ona gel kendini anlatma fırsatı vermemiz önemli. Bu konuşma bize çok şey kazandıracaktır. Gerçekten de umursamıyorsa o zaman hani umursamayan biri ile ben nereye doğru ilerliyorumu gerçekçi bir şekilde sorgulamış oluruz. Ama belki de yanılıyoruz ve o yanılma ihtimaliyle biz ilişkiye aslında sert bir tekme atıyor da olabiliriz.
1: Konuşmak çok önemli.
0: Evet, bu arkadaşlık ilişkilerinde de aslında öyle. Hani işte bana selam vermedi, kesin ben atandım diye kıskandı. Bilmiyoruz. Bundansa ona uygun bir şekilde yeniden çerçeveleyebiliriz o ilişkiyi, arkadaşlığı ama belki de sadece o gün kendini kötü hissetmiyordu. Kötü hissediyordu. Veya başka bir şey var bunun altında. Bilmek her zaman tahmini yürütmekten daha gerçekçi sonuçlara ulaştırır bizi.
1: Peki çocuklarda kardeşler ya da akranlar arası kıskançlık nasıl önlenebiliyor? Var mı önerileriniz bu konuda?
0: Önce bunu doğal kabul edeceğiz. Çocuklar duygularını çok dümdüz yaşarlar yani hani ve çok da doğaldır. Bir kardeş geliyorsa tedirgin olması çok doğaldır. Çocuğun bütün sistemi değişiyor çünkü gayet haklı. Öncelikle onun duygusuna saygı duyacağız, ayıplamayacağız. Kıskandığı için utanmasın üstüne bir de. Çünkü saklaması aslında o duyguyla baş edebildiği anlamına gelmiyor. Ama çocuğa veya kardeşiyle ilgili de olabilir, bir arkadaşıyla da ilgili olabilir. Kendine güvende hissetmesi için alan açacağız. Onun kendini güvende hissetmesi için ona yardım edeceğiz. Kardeşi geldiği için kıskanan bir çocuk aslında kardeşin gelmesini istemiyor değil, onu sevmiyor da değil. Ben ne olacağım diyor. Veya bir arkadaşındaki bir şeyi, işte bir bebeği, bir oyuncağı, bir şeyi kıskanan bir çocuk aslında özeniyor. Ve bu çok normal. Çünkü işte benim maddi gücüm var, yok vesaireyi anlamaz ki çocuk. Ona onda nelerin olduğunu, onun sahip olduklarını da göstererek veya ikame şanslarını sunarak desteklememiz gerekiyor onu. Yani kardeşin geldiğinde de ben seni aynı şekilde seveceğim. Evet, sana bir süre zaman ayıramayabilirim eskisi kadar. Çünkü onun bana daha çok ihtiyacı var

0: aç kalabilir.
1: Hı.
0: Ama daha çok zaman ayırıyor olmam onu daha çok sevmemden kaynaklanmıyor. İşte sana da hasta olduğunda mesela daha çok zaman ayırıyorum. Çünkü daha çok ihtiyacın oluyor ya.
1: Hı.
0: Şimdi de onun biraz daha fazla ihtiyacı var. Ama sana olan sevgimde değişen hiçbir şey yok. Hatta bir danışanım şey dedi çocuğuna. Anneler her çocukları olduğunda kalpleri biraz daha büyür. Senin yerin azalmıyor. Ona ek o da geliyor benim kalbimde.
1: Çok güzel. Çok
0: Ama
1: güzel bir
0: evet,
1: örnekmiş.
0: zaman konusunda haklısın. Sana ben de istediğim kadar zaman ayıramıyorum. Ne güzel seninle oynuyorduk her akşam saatlerce. Ben de bugünleri çok özlüyorum. Bir süre bunu böyle idare etmemiz gerekecek. Çünkü sana da mesela hasta olduğunda daha fazla ilgi gösteriyorum ya. Yoksa hasta olmadığında daha az sevmiyorum aslında seni. İhtiyacın olduğu için. Şimdi de onun ihtiyacı var. Ona bunu veriyorum. Acaba ama seni de gözeterek bunu gel seninle beraber planlayalım. Yani onun da ama hakkı olduğunu bileceğiz yani bir çocuk da aylarca bundan mahrum kalamaz. Onu da arada bir gözeterek, onun
1: Evet.
0: ihtiyaçlarını da birazcık daha planlamaya çalışarak,
1: Dengeyi sağlamaya
0: evet
1: çalışarak yoluna
0: arada
1: devam
0: kıskandığı
1: edeceğiz.
0: zaman da sadece yıkıcı davranışlarını
1: Evet.
0: önleyerek, yoksa tüm ablalar, abiler azıcık böyle yenisi geldiğinde bir kalpleri acır, normal bir duygu
1: Normal
0: bu.
1: bir durum. Peki iş yerinde veya arkadaş çevresinde yaşanan kıskançlık için neler söylersiniz? Nasıl yönetilmeli bu kıskançlık?
0: Kıskanılan taraf açısından mı, kıskanan taraf
1: Her iki
0: açısından
1: tarafından.
0: mı?
1: Kısaca alalım.
0: kıskanan taraf açısından biraz önce de ifade ettiğim gibi ben bunu niye yaşıyorum sorusu çok kritik. Ben bu duyguyu niye hissediyorum? Haksızlığa mı uğradığımı hissediyorum? Özeniyor muyum? Kendimi geride bırakılmış, reddedilmiş, itilmiş mi hissediyorum? Bu soruların cevabı bizim için son derece kritik. Haksızlığa uğramış, reddedilmiş veya itilmiş hissediyorsam yine gerçekliğini sorgulayacağım. Gerçekten böyle mi? Yoksa
1: Hı.
0: sadece bir hayal kırıklığını yaşıyorum? Eğer gerçekse bu soruların cevapları da, o zaman belki bunları bir daha yaşamamak için gerçekçi önlemler almak gerekiyor burada. Yani gerçekten iş yerinde vesaire de haksızlık yapılıyorsa, burada artık konumuz kıskançlık değil aslında sınırlar, işte iş yeri ortamı, mobbing, zorbalık vesaire olacaktır. Ama bunlar yoksa, ama ben böyle hissediyorsam, o zaman birazcık yardım almamda fayda var. Kıskançlığa maruz kalan kişi açısından da bakacak olursak, kıskanılıyor olmak bana pratik hayatta bir zarar veriyor mu? Yani kendi kendine bunu kıskanıyorsa yapacak bir şey, benimle ilgili bir şey yok
1: Hı
0: aslında.
1: hı.
0: Kendinin canını acıtıyor. Ama bana zarar veriyorsa orada ilişkisel sınırları yeniden çizmek gerekiyor. Kendimizi nasıl koruyabiliriz en efektif şekilde? Pratik zararlar çünkü benim hayatımı etkileyen bir zarar var mı? Örneğin sizi kıskanıyorum ben diyelim.
1: Hı.
0: Kendi kendime, kendi bir içimi yiyorsam bu benimle ilgili.
1: Hı.
0: Bunu yok sayabilirsiniz, çok önem vermeyebilirsiniz. Bunun üzerine gitmeye belki de çok gerek yoktur. Ama ben bundan dolayı başka davranışsal sıkıntılar yaşatıyorsam size işte arkadaşlığımızda veya iş yerimizde orada artık sizin terapistiniz olsam ben sizinle sınır çizmeye çalışırım. Kendi
1: Hı.
0: sınırlarını nasıl koruyabilir kişi onu çalışmak gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki cinsiyet farkı var mı? Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha fazla kıskançlık yaşıyor yoksa bu sadece bir algı mı? Ne dersiniz?
0: Çok da cinsiyet farkı yok. Kadınlar genellikle iletişimsel olarak daha aktif oldukları için birazcık dillerinde daha
1: Hı
0: fazla
1: hı.
0: duyuyoruz. Ama davranışsal, yıkıcı davranışsal duruma baktığımızda aslında erkeklerin davranışsal çıktıları çok daha yıkıcı olabiliyor. Hiçbir kadın partnerini öldürmüyor bundan dolayı.
1: Hı. Kıskançlığı avantaja çevirmek mümkün mü?
0: Özenmeye doğru evriltebilirsek tabii ki o
1: Hı.
0: zaman motivasyon olur.
1: Hı. Başarıya doğru
0: Başarıya doğru
1: yönlendirebilir.
0: bizim
1: Hı.
0: için bir itici güce dönüşür. Ama kıskançlık olarak sürekli içim içimi yiyen bir anksiyete, bir kaygı, bir utanç olarak yaşıyorsam veya hasetliğe doğru evriliyorsa evet belki kısa vadeli olarak beni daha yukarıya taşıyabilir ama her şey bir yana fiziksel sağlığım üzerinde bile uzun dönem etkileri çok da sağlıklı olmayacaktır. Benim bedenim sürekli yoğun adrenalin ve kortizon salgılayacak. Ben kendime aslında en büyük zararı veriyor olacağım.
1: Genel anlamda bir toparlayacak olursak eğer kızkançlığın bireylere zararları, sosyal ve bireysel ilişkiler üzerindeki etkileri için genel anlamda neler söylersiniz?
0: Tüm duygular biraz önce de ifade ettiğim gibi insanın içinde var. Kıskançlık kadar destek, yardımlaşma, dayanışma duyguları da var. Empati duygusu da var. Hangisine büyüteceğimiz biraz da bizim seçimlerimiz ve değer yargılarımızla ilgili. Ben neyi seçiyorum? Eğer kıskançlığı değil de dayanışmayı, empatiyi, el ele tutuşabilmeyi seçiyorsam yine küçük küçük aralarda elbette yaşayabilirim. İnsanım ben. Ama büyük toplumsal bağlamda bile aslında birbirini destekleyen, birbirinin başarılarından keyif alan bir topluma dönüşürüz. Diğeri zaten bir tür insan kalabalığı oluyor. Aile içinde böyle. Birinin başarısı, birinin güzelliği, birinin parlaması aile üyelerinde mutluluk yaratıyorsa eğer, o aile işlevsel, her anlamda birbirini tatmin eden mutlu bir aile olur. Aksi durumda belki bir arada yaşamaya devam eder ama mutsuz, kaygılı ve bazen birbirini işte paçasından aşağıya çeken bir insan topluluğuna dönüşür. O zaman da gerçekten buna aile demek ne kadar mümkün olacaktır.
1: Ne zaman destek alınmalı? Terapiyle yani kıskançlık sorununu ortadan kaldırabilir miyiz? Yoksa bir karakter özelliği olarak kabul edilmeli bir kıskançlık? Son olarak bunu sorayım size.
0: Çok da iyi yönetebilir hale gelebiliriz terapiyle beraber kıskançlığımızı. Belki biri bir birim kıskanır, diğeri üç birim kıskanır. Bu kadar fark ortadan kalkmayabilir ama patolojik düzeyde benim günlük hayatımı kontrol eden, bütün davranışlarımı yöneten bir duygu olmaktan terapiyle tabii ki çıkar. Ve asıl kritik olan da bu. Benim sosyal ilişkilerimi, iş ilişkilerimi, arkadaşlık ilişkilerimi, partner ilişkilerimi, yıkan davranışlara sebebiyet veren bir güç de olmamalı o duygu. Ve bu terapiyle çok daha kolay çalışılabilir ve dönüştürülebilir. Özdeğer, öz yeterlilik, kaygı ve o bilişsel çarpıtmalar çalışıldığında ciddi bir değişim gerçekleşecektir. O yüzden ben çok karakter özelliği olarak tanımlamayı çok tercih etmiyorum bunu.
1: Yani aslında bu benim özelliğim diyerek üzerinden geçemeyiz, değil mi?
0: Hayır, biz
1: Mutlaka
0: bunları öğreniyoruz. Tabii
1: yönlendirebiliriz,
0: öğreniyoruz.
1: yönetebiliriz.
0: Duygu olarak doğuştan hepimizde var ama bu duyguyu nasıl yaşadığımızı aslında biz büyürken çevre koşullarıyla beraber öğreniyoruz.
1: Evet.
0: Ve bunlar
1: Önemli olan
0: değişir.
1: aslında farkına varmamız. Bu
0: Kesinlikle.
1: duyguyu yaşıyor muyuz? Ne kadar yaşıyoruz? Ne kadar destek almalıyız?
0: Ve bu duygu bizim canımızı ne kadar yakıyor? Çevremize ne kadar hasar veriyor? İlişkilerimizi ne kadar zorluyor? Partnerimizin veya çocuklarımızın hayatını ne kadar çekilmez hale getiriyor?
1: Süremizin sonuna geldik. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz size Sayın Yıldız.
0: Ben çok
1: Ağzınıza
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ederim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, güzel bir günde biz bu hafta kıskançlığı konuştuk. Konuğumuz psikolojik danışman Aylin Demirli Yıldız'la. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler, ben Zafer Elgin. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.
1: Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını.
2: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Tahtımı veririm, tacımı veririm ama devletime sığınanları vermem diyen kahraman ecdadımızın vakur duruşu vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
0: Kabine toplantısının ardından da konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti.
2: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Kurtulmuş, çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak dedi.
1: Partilerimizin bu süreci sonlandırmak, bu süreci taşlandırmak bakımından bir yasal düzenleme yapması mecburiyeti vardır. Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Başlanılan hayırlı işi en kısa süre içerisinde en hayırlı şekilde bitirmek esastır.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine değindi ve Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip dedi. Rutte, Brüksel'de Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayi ile güçlü ordusuna değindi. Zirvenin ilk günündeki savunma sanayi forumunda üretimin arttırılmasına odaklanılacağını belirten NATO Genel Sekreteri,

0: Türkiye'nin yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa savunma sanayi altyapısına sahip olması önemli bir avantaj ifadelerini kullandı. Mark Rutte, Türkiye'nin ittifak için son derece önemli olduğunu da vurguladı. Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olduğunun altını çizen Rutte, Türk Silahlı Kuvvetleri son derece donanımlı ve iyi eğitimli dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi ittifakın önemli bir eşikte olduğunu söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, ittifakın yarınlarının belirlenmesinde Türkiye'nin başat rolü oynadığını ifade etti.
1: Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede krizleri okuyan, tehditleri gören, fırsatları tartan ve Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran, stratejik iradesiyle bir kez daha kendisini gösterecektir. Türk ordusu, NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır.
0: CHP'de Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle başlayan süreçte liste genişliyor. 26 il başkanı ve bazı illerin disiplin kurulu başkanları görevden alındı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı basın toplantısında o illeri açıkladı.
2: Ağrı ili, Aksaray ili aynı şekilde Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, aynı zamanda Akçakoca ilçesiyle beraber, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve Merkez ilçesiyle beraber Nevşehir, yine Osmaniye ve Merkez ilçesiyle beraber Samsun, Sivas ve Tunceli. Aynı zamanda Sinop ilinde de il başkanının görevden alınmasına ilişkin bir tasarrufta bulunulmuş oldu. Böylece 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. 7 tane İl başkanımız hakkında tedbirli ve kesin çıkartma yönünde disiplin uygulamasının disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir. 6 ilimizde de il başkanımıza görev verdik, yeni görevler verdik.
0: CHP sözcüsü Sarı, olağanüstü kurultay için Özgür Özel tarafının genel merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili yetkili parti kurullarının usul ve esas bakımından çalışma yaptığını belirtti. Sarı, parti tüzüğü kapsamında 15 ve 45 günlük yasal sürenin yürürlükte olduğunu da hatırlattı. Bu arada CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında yeni parti mesajı verdi ve "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Gayretliyiz, gayret de eninde sonunda karşılığını bulur, bir kapı kapanırsa yenileri açılır" dedi. Özel bugün de mecliste çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapacak. Gündemde yeni parti iddiaları ve CHP'deki ihraçlar olacak. Toplantıda olağanüstü kurultay süreci de masada olacak. Özgür Özel tarafının imzalar işleme konmazsa olağanüstü kurultay talebini yargıya taşıması bekleniyor. Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, partisinin Meclis Grup Başkan Vekilliği görevine iade edildi. Yüksek Disiplin Kurulu'na tedbirli sevk edildiği için görevi düşen Günaydın'ın tedbir kararının kaldırılmasının ardından meclisin resmi internet sitesindeki unvanı CHP Grup Başkan Vekili olarak güncel.

sinirlendim. İstinaf Mahkemesi'nce yok hükmünde sayılan CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası devam ediyor. Gözler bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak 6. duruşmaya çevrildi. Mahkeme 2023 yılında yapılan 38. olağan kurultayda oylamaya hile karıştırıldığı iddialarını inceliyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 kişinin yargılandığı davada sanıklar dinlendi. Tarafların tanıklarının beyanları da alındı. Duruşmada İmamoğlu davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanıklık yapması bekleniyor. Davada 12 sanık hakkında delegelere menfaat karşılığı oy kullandırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş ise müşteki sıfatını taşıyor. Bu arada İmamoğlu davasında 60. oturum yapılıyor. Bugünkü oturum dün savunmasına başlayan tutuklu sanık, eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla sürüyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 belediye çalışanı gözaltına alındı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Dava dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 9 Ekim'e ertelendi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinde. Temmuz maaş zamları 6 aylık enflasyona göre netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına yönelik sorulara yanıt verdi. Işıkhan, rakam belli olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacak dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Yeni ücretler bugünden itibaren geçerli. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre otomobiller için geçiş ücreti Osman Gazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü için 1170 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ise 110 lira oldu. Ankara-Niğde otoyolu geçiş ücreti de 925 lira olarak belirlendi. Otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücretlerine ilişkin bilgiler Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde erişime açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yılın ilk yarısında 31 ülkeden 197 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. İade edilenlerden 85'i Gürcistan'dan, 52'si Almanya'dan, 9'u Yunanistan'dan, 8'i Karadağ'dan, 6'sı Bulgaristan'dan, 3'ü Hollanda'dan ve 3'ü Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirildi. Suçlular için kaçacak yer olmadığını belirten Gürlek, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın suç odaklarının peşini bırakmayacağız dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Düzenleme ile 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar da kamuda istihdam edilebilecek. Emniyet Teşkilatı ile ilgili yeni yasal düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile Emniyet Müdürü kontenjanları yeniden belirlenecek. Sağlık nedenleriyle teşkilattan ayrılmak zorunda kalan personele genel idare sınıfı bünyesine atanma hakkı verilecek. Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda sadeleşmeye yönelik yeni adımlar geldi. Buna göre 2023'te başlatılan döviz cinsinden mevduat ya da katılma fonlarının %2,5 kadar Türk lirası zorunlu karşılık tutma yükümlülüğü kaldırıldı. Banka, yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını da 2'şer puan arttırdı. Yeni oran vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda %32 olacak, daha uzun vadeli hesaplarda ise %28 olarak uygulanacak. Yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisi 17 Temmuz'dan itibaren yapılacak.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu kaza mağdurlarıyla tazminat vaadi adı altında iletişime geçilmesine ilişkin önemli bir karar aldı. Kaza tutanaklarındaki kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işleyen ve tazminat alma vaadinde bulunan hasar danışmanlık şirketleri ağır idari yaptırımlarla karşılaşacak. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personeli seçme sınavı başvuruları başladı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, mutabakat zaptının uygulanmaması halinde müzakerelere başlamayacaklarını söyledi. Kalibaf, İran petrolünün satışına yönelik yaptırımların kaldırıldığını kaydetti. Petrolü yaptırım dönemine kıyasla %20 daha pahalıya sattıklarını kaydetti ve ekledi. 40 milyon varilin üzerinde petrol ihraç ettik. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, İran'dan gelen açıklamaların aksine teknik görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. İran'dan doğrulanabilir ve kalıcı nükleer taahhütler beklediklerini belirten Vance, "Daha oynanacak çok oyun var." ifadesini kullandı. İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. NASA'nın Venezuela raporuna göre 58.870 bina depremde yıkıldı ve hasara uğradı. Venezuela'da evlerine giremeyen yaklaşık 30 bin kişi çadırlarda kalıyor. Bu arada Venezuela'ya Türkiye'den yardım eli uzandı. Türkiye ilk andan itibaren hem arama kurtarma ekibi hem de insani yardım gönderdi. TİKA, Türkiye'nin Caracas Büyükelçiliği'nin koordinasyonunda La Guaira'ya 1000 koliden oluşan gıda ve hijyen malzemesi yolladı. Yardım kolileri Venezuelalı yetkililere teslim edildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olayları ile ilgili sözde kararına sert tepki gösterdi ve "Tarihimizde soykırım yok, asırlar boyunca mazlum ve mağdurlara güvenli bir liman olduk," dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine değinerek, "Türkiye, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip," dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor. Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. Yeni tarife bugünden itibaren geçerli.

Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Norveç, fil dişi sahillerini 2-1 yendi ve adını son 16'ya yazdırdı. Fransa'da İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16'ya kaldı. Meksika'da Ekvador'u 2-0 yendi ve o da son 16'ya çıkmayı başardı. Wimbledon'da dünya 28 numarası Enliye'yi 2-1 mağlup ederek başlayan milli tenisçi Zeynep Sönmez ikinci tur maçında bir diğer Birleşik Amerikalı raket Claire Liu ile karşılaşacak. Saat 14'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Federasyon 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Avrupa futbolunun patronu UEFA, Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon avro para cezası verdi. Cezanın 2025 takvim yılını kapsayan iki transfer dönemindeki harcamalardan kaynaklandığı belirtildi. 17 yaş altı Dünya Kupası'nda mücadele eden basketbol milli takımımız grubundaki son maçında Porto Rico'ya

0: ile karşılaştı. Rakibine 98-77 mağlup eden Ay Yıldızlılar grup aşamasını 3'te 3 ile geçti.
1: Hava durumu.
0: Çanakkale çevreleriyle yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Balıkesir'in batı ve güneyiyle İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Konya, Kayseri ve Adana 34, İstanbul, İzmir, Antalya ve Sakarya 33, Çanakkale ve Kocaeli 36, Manisa, Aydın ve Diyarbakır 38, Samsun ve Zonguldak 30, Erzurum 27, Van 26, Gaziantep 39 derece.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Haberiniz olsun. Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. Türkiye savunma sanayinde yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Diğer haberimiz ise çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısı 2354'e ulaştı. Türkiye savunma sanayinde yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Türk savunma sanayinin en büyük kabiliyetlerinden biri büyük, ağır ve hantal olan sistemleri günümüze adapte edebilmek. Armelsan imzalı yeni sonar suiti bugüne kadar iki ayrı sonarla yapılabilen görevleri tek bir sonarda birleştirmeyi başardı. Dünyada başka bir örneği olmayan bu ürün Mavi Vatan'da çok kritik işlere imza atacak. İstanbul'da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Saha Expo 2026'da her ne kadar hava savunma sistemleri, füzeler ya da SİHA'larla öne çıksa da arka planda ülkemize son derece stratejik kazanımlar sağlayacak yeni teknolojiler de ilk kez kamuoyuna sergilendi. Türk mühendislerince geliştirilen Armelsan çok maksatlı sonar suiti de bu kapsam kazanımlardan biri. Şirketin genel müdürü Can Emre Bakım, dünyada tehdit algıları son yıllarda belki de hiç olmadığı kadar değişti diyor ve ekliyor. Yeni trend insansız su üstü ya da su altı araçlarla bir şeyler yapabilmek. Biz de şirket olarak pozisyonumuzu buna göre belirledik. Bu nedenle imza attıkları daldırma sonarları, mayın avlama sonarları, dalgıç tespit sonarları gibi ürünleri insansız araçlarına da entegre edebilme yönünde ilerlediklerini vurguluyor. Emre Bakım, yakın geçmişe kadar son derece ağır ve oldukça yüksek ebatlarda seyreden sonarları eskisine kıyasla bir hayli hafif ve daha küçük üretmeyi başardıklarını belirterek, sadece boyutları küçültmedik, mayın avlama ve dalgıç tespiti gibi iki ayrı kritik görevi de tek bir sonara entegre ettik diyor. Böyle bir ürünün henüz dünyada örneği olmadığının altını çiziyor Bakım ve elbette bu denli kritik teknolojiler ihracat adına da altın değerinde. Bu ürünün ülkemizde envantere girmesi süreciyle yurt dışına ihraç edilme sürecini paralel olarak yürüteceğiz diyerek sözlerini tamamlıyor. Bir diğer önemli projede Türkiye'nin insansız helikopteri deniz görevlerine de hazır olacak. Türkiye'nin ilk insansız helikopteri Alpi'nin başarı dolu yolculuğu devam ediyor. Yakın gelecekte askeri gemiler başta olmak üzere çok sayıda deniz aracına iniş kalkış yapabilecek yeni bir versiyon yolda. Ayrıca mevcut Alpi'nin kamikaze drone atabilen modeli de Saha 2026'da ilk kez sergilendi. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük artılarından biri savunma sanayinde yeni döneme hızla ayak uydurabilmesi. Sayıları giderek artan askeri deniz platformlarında görev yapacak eldeki kimi sistemlerin deniz şartlarına uygun hale dönüşebilmesi bu dönüşümün en zorlu virajlarından. Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayi alanındaki şirketi Titra tarafından üretilen Türkiye'nin ilk insansız helikopteri Alpin'de benzer bir süreçten geçiyor. Şirketin icra kurulu başkanı Aykut Ferah, benzinli motorla çalışan Alpin'in mevcut haliyle deniz platformlarına uygun olmadığını söylüyor. Ancak dizel motora geçiş başta olmak üzere yapılacak bazı değişikliklerin ardından yerli milli insansız helikopterin TCG Anadolu başta olmak üzere çok farklı deniz unsurlarına iniş kalkış yapabileceğini belirtiyor. Ferah, bu projeye dair ilk çıktıların 6 ay içinde kamuoyuna duyurulacağının altını çiziyor.
İkinci haberimizde sıra sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısı 2354'e ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk dostu olarak önerilen kitap sayısının 2354'e ulaştığını açıkladı. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukları dijital mecralarda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için içerikleri takip ettiklerini ve olumsuz ögelere müdahale ettiklerini belirtti. Bu kapsamda çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Göktaş, bakanlık bünyesinde oluşturulan çocuk için dost uygulamalar DUY ile siber zorbalık, sanal dolandırıcılık, müstehcenlik, zararlı yazılımlar, çocukların yaş düzeylerine göre gelişimlerine zarar veren içerikler, çocuk hakları ve mahremiyetinin ihlali, sağlık için tehlikeli madde temini, kimlik hırsızlığı gibi çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek zararlı içeriklere müdahale ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. Göktaş, riske maruz kaldığı belirlenen çocuklara yaşadıkları şehrin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla ulaşılarak sağlıklı gelişimlerinin temini için gerekli adımları attıklarını, ekiplerin DUY web sitesi ve ihbar hattıyla da bugüne kadar dijital mecrada çocuklara yönelik 3100 zararlı içerik hakkında işlem yaptıklarını vurguladı. Bakan Göktaş, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda alanında uzman kişiler tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanan çocuk dostu kitap listesinin de geçen yıllarda kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı. Çalışma gruplarının çocukların doğru kitap seçimine önderlik, ailelere de bu konuda rehberlik edecek çalışmalar yürüttüğünü belirten Göktaş, çocuklara yönelik basılı eserler titizlikle inceleniyor. Komisyonumuz tarafından listeye eklenen yeni yayınlarla birlikte 2018 yılından bu yana çocuk dostu olarak önerdiğimiz kitap sayısı 2354'e ulaştı ifadesini kullandı. Gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akürek. Kıymetli dinleyenler, hayatın seyri içerisinde var olabilmek için tutunuruz ve bazen bu tutunma bizi tükenişe götürebilir. İşte bu seyrin tükenişle neticelenmesinin en garantili yollarının başında da tahmin edilebileceği üzere bağımlılık geliyor. Bu bölümde bağımlılık konusunu değerli konuğumuz Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanı Doçent Doktor Erdinç Kalaycı ile konuşacağız. Sayın hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
1: Hocam, öncelikle çok teşekkür ederim size ve TRT ailesine bu önemli bir konu için beni davet ettiğiniz için. Hocam, çok mutlu oldum. Ben Doçent Doktor Erdinç Kalaycı, Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde bölüm başkanı olarak görevimi yürütüyorum. Ve bu süreçte bağımlılık alanında aile çalışmaları, gençlik çalışmaları, grup çalışmaları, grup terapileri, aile danışmanlığı gibi alanlarda çalışmalarımı yürütüyorum. Bu süreçte tabii ki bağımlılık da en temel alanlarımızdan bir tanesi.
0: Sayın hocam, bağımlılık denildiğinde çoğu kişinin aklına yalnızca madde kullanım geliyor. Oysa günümüzde teknoloji, oyun, sosyal medya ve hatta bazı davranışlar da bağımlılık tartışmalarının merkezine girmiş durumda. Öncelikle bağımlılığı nasıl tanımlamak gerekir ve peşinden şunu sormak istiyorum: İnsan neden bağımlı olur?
1: Çok güzel bir soru. Aslında en temel nokta da buradan başlıyor. Ve bizim disiplinimiz, farklı disiplinler, birçok disiplin farklı açılardan bağımlılığı araştırıyor ve insan neden bağımlı olur hala araştırıyor. Çünkü bundan 25-30 yıl önce davranışsal bağımlılıklar bu kadar hayatımızın içinde değildi. Ama şu an davranışsal bağımlılıklarla beraber aslında madde bağımlılığı ve uyuşturucu bağımlılığı da zirve yapmış durumda. Şimdi böyle bir durumda toplumdaki hala genel kanı şu: alkol kullanan bir birey ya da uyuşturucu kullanan bir genç. Bağımlılığı böyle tanımladığımız belli bir sürecimiz hala var. Ama bağımlılık çok geniş bir çerçeve ve çok geniş bir perspektifte ele alınması gereken bir şey. Şimdi bağımlılığı bir sosyal bilimci olarak, tabii ki bunu bir nörobilimci veya buraya gelebilecek bir biyogenetik uzmanı çok daha farklı anlatabilir. Ama bir sosyal bilimci olarak bağımlılığı şöyle tanımlamak gerekirse, bir kişinin, bu kişi yaşlı da olabilir, yetişkin de olabilir, genç de olabilir, bebek de olabilir. Artık böyle bir skalamız oldu. Bir kişinin kendi iradesi dışında bir madde veya davranışı karşı kendi kendine değil, iradesi dışında tamamen döngüsel bir sürece girmesi bağımlılık. Yani iradesinin tamamen dışına çıkar bağımlılık süreci ve kendi kendine bu süreç devam eder ve kişi bırakmak ister o maddeye de davranışı ama aynı zamanda bırakamaz. İşte bu çelişkide de bağımlılık süreci oluşur. Şimdi insan neden bağımlı olur'a gelmeden önce aslında biraz önce dediğiniz gibi dijital bağımlılıklar, sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, bu madde ve alkol bağımlılığı ya da diğer psikoaktif madde bağımlılıklarının üzerine de gelmiş bağımlılık türleri. Ve bunların da birçoğu ilerleyen süreçteki ICD-11 tanımlamasında şu an oyun bağımlılığı zaten tanı olarak kriterlere girdi. Bununla beraber hepsi beynin aynı mekanizmasını bozan bir süreci ve aynı mekanizmayı işlevsel olarak kullanan bir durumu söz konusu. Yani aslında şöyle diyebiliriz: her bağımlılık farklı bir kapı ama aynı tünele çıkıyor.
0: Peki hocam, bu beynimizdeki ödül sistemi tam olarak nasıl çalışıyor? Yani son yıllarda şu kavramı çokça duyuyoruz. Yani dopamin kavramı nedir? İnsan davranışlarını nasıl etkiler? Önce bu kısmı sormak istiyorum, sonra devamında evet, başka bir sorun daha olur.
1: Şimdi aslında dopamini mutluluk hormonu olarak, çok yine halk dilinde mutluluk hormonu olarak nitelendiriyoruz. Ama mutluluk hormonu değil aslında. Halk dilindeki karşılığı mutluluk hormonu ama bizi arama ve isteme duygusuna iten hormonun ismi dopamin hormonu. Zaten biz doğal olarak aradığımız ve istediğimiz şey çok çok büyük bir ihtimal bizi mutlu edecek. Ve mutluluk hormonu denilmesinin sebebi bu. Dolayısıyla mutluluk hormonu süreci bazen, eğer ben şöyle diyorum gelen danışanlarımıza veya müracaatçılarımızla konuşurken de, sağlıklı bir dopamin listen var mı? Sağlıklı bir dopamin listen seni mutlu ve huzurlu bir birey yapar. Ama sağlıksız bir dopamin listen seni bağımlı yapar. Şimdi buradan hareketle biraz buna girelim. Tabii beynin işlevine de gireceğiz ama sağlıklı dopamin sürecinde ne var? Biraz bunlardan bahsedelim aslında. Mesela aileyle birlikte geçirilen bir zaman. Ben gelen danışanlara ya da aile çiftlere genel olarak şunu soruyorum: bir akşam yemeği yiyor musunuz çocuklarınızla beraber? Ya da hafta sonu bir kahvaltı yapıyor musunuz? Bunların birçoğunda dopamin doğrudan salgılanır. Ve kişi aslında o dopamini vücuduna alır. Biz istesek de istemesek de günlük rutinimizde dopamini vücudumuz salgılıyor. Çünkü

0: hayatta kalabilmek ve stresle baş edebilmek için dopamin hormonunun, hatta sadece dopamin de değil, oksitosin hormonu gibi hormonlar ya da mutluluk hormonlarının birçoğu bu dopamin hormonu gibi doğrudan mutluluk hormonu adı altında sayılan hormonlar. Ancak her zaman sağlıklı bir dopamin listesi olmuyor insanların. Bazen de sağlıksız dopamin listeleri var. Bunların başında da doğrudan madde ve ilerleyen süreçte yine bahsedeceğiz. Ekran bağımlılığı gibi ve ekrana bağımlı olma gibi durum söz konusu. Şunu tekrardan hatırlatayım. Biraz önce bağımlılığın tanımını yaparken farkındaysanız bir yetişkin demedik artık. Ya da bir yaşlı ya da bir genç demedik. Bağımlılık süreci artık bebeğe kadar indi. Yani bebeğin karşısına bir tableti koyduğun andan itibaren bebek de dopamin salgılıyor. Ve aile o dopamini salgılama sebebinin belki de tabletten kaynaklı olduğunu bilmiyor. Ve şöyle bir döngü oluşuyor aslında. Bebek ağlıyor, tableti koyuyor. Bebek ağlıyor, tableti koyuyor. Ve kişi, yani o küçük insan diyeyim, aslında dopamini doğrudan oradaki ekrandan ya da ekran maruziyetinden almak zorunda kalıyor.
1: Tam bu noktada sormak istiyorum hocam. İnsan beyni neden bazı davranışları tekrar etmek ister? Yani haz alma mekanizması ile bağımlılık arasındaki ilişkiyi nasıl
0: Çok çok
1: açıklayabiliriz?
0: güzel bir soru hocam. Yani siz sormasanız ben burada davet edecektim zaten. Şimdi beynimizin haz mekanizması var. Bu haz mekanizmasının ismi beynin çok küçük bir böyle fındık tanesi kadar küçük nükleus accumbens diye bir bölüm var beyinde. Ve bu beyin bizim doğrudan bu haz dürtümüzü ve haz sürecini, ödül sistemini doğrudan devreye geçiren bir süreç. Mesela günlük yaşantımızda insanlar neden haz alabilir? Kitap okumaktan haz alabilir. Yürüyüş yapmaktan azalabilir, spor yapmaktan azalabilir, biraz önce dedim yemek yemekten azalabilir, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmekten azalabilir. Bu süreçte bunlar olabilir. Ama bunlardan almış olduğu dopamin 100 birimken kişi eğer sağlıksız bir dopamin döngüsüne giriyorsa alkolden, maddeden ya da ekrandan almış olduğu dopamin 1000 birime çıkıyor. Ve belli bir süre sonunda o beynin o fındık tanesi kadar büyüklüğünde olan nükleus accumbens dediğimiz süreç dokusu bozuluyor. Ve bizi o mutlu alma sürecinde haz döngüsünü sağlayamıyor. Ve kişi belli bir süreçten sonra mutluluğu daha da fazla bağımlılık yapıcı maddeleri alarak ortaya çıkarıyor. Ya da böyle karşılamaya çalışıyor. Buradan bir örnek vermek gerekirse. Şimdi özellikle gençler artık çok böyle seviyeli oyunlar, seviye atlamalı oyunlar oynuyor. Seviye atlamalı oyunların her birinde mesela bir seviye bitiyor. O seviye bittikten sonraki süreçte beyin bir dopamin salgılıyor. Ve o dopamin salgıladığı andan itibaren beyin o dopaminden daha fazlasını istiyor. Ya da o kadarını istiyor yine. Ve biraz önce bahsettiğimiz yemekten yine spordan 100 birim alan beyin ya da dopamin süreci, salgılanan dopamin süreci böyle bir durumda 1000-1500 birim salgılanabiliyor. Bu süreç biraz bağımlılığın serüveni, bağımlılık sürecine giden yol aslında. Ve böylelikle insanlar beyin nin belli bir noktada dopamin süreci ya da haz döngüsünü tam olarak gerçekleştiremediği için bağımlı oluyor diyebiliriz.
1: Peki hocam, bir davranışın alışkanlık olmaktan çıkıp artık bağımlılığa dönüşmeye başladığını hangi belirtilerden anlayabiliriz?
0: Şimdi bunu Dünya Sağlık Örgütü şöyle söylüyor. Biraz önce dediğimiz gibi günlük rutin ya da günlük rutin ihtiyaçlarımız bozulduğu andan itibaren ve kişi onu yapmaktan kendini alıkoyamıyorsa, uyku bozuklukları yaşıyorsa, derslerinde akademik başarısında bir genç ya da ergen için söylüyorum, sorun yaşıyorsa, yine bebek ya da çocuk için, 0-6 yaş çocuk için söylüyorum, altını ıslatma davranışı çok fazla oluyorsa ya da inatçılık çok fazla gösteriliyorsa, bununla birlikte kişi ben şu zaman bırakacağım deyip o bırakacağı sözü tutamıyorsa, bunların birçoğu aslında sağlıksız bir davranışın oluştuğunu gösteriyor bize. Bunların birçoğu da bağımlılıkla ilgili belli başlı belirtiler aslında.
1: Peki hocam, insanları bağımlılığa iten psikolojik ihtiyaçlar
0: Evet, çok güzel bir soru.
1: nelerdir?
0: Şimdi burada psikolojik ihtiyaçlar tabii burada sabaha kadar konuşuruz hocam.
1: Toparlamaya çalışacağız artık.
0: Ama burada en temel bence psikolojik ihtiyaçlar neler diye soracak olursak birisine ait olma isteği. Yani bir kişinin bir ortama ait olma isteği. Çünkü ait olma isteği çatı bir duygu. Aidiyet duygusu doğrudan güven duygusunu da ilişkilendiriyor. Yani güven duygusuyla doğrudan korele bir duygu. Yani bir kişinin aidiyeti ne kadar yüksekse ya da bir mekana ya da bir yere aidiyeti ne kadar yüksek hissediyorsa güven duygusu da o kadar yüksek olur. İkincisi yalnızlık hissi. Bu da çok önemli. Araştırmaların şu an birçoğu yalnızlık hissinde vücudun var olan ya da zarar gördüğü sürecin sigara içme davranışıyla aynı olduğunu öngören çalışmalar var. Bir diğeri arkadaşlık ya da dostluk bağının kuvvetli olması. Geçen de bir yayın okudum. Boylamsal bir çalışma yapılmış hocam. 10 yıldan daha fazla arkadaşlık ilişkisi olan kişilerin depresyon riski ya da böyle psikiyatrik rahatsızlıklara yakalanma olasılığı daha düşükmüş. Şimdi buradan hareketle bunların birçoğu aidiyet hissi, onaylanmama hissi, kendini güvende hissetmeme hissi bize daha çatı bir duyguya yöneltiyor. Değersizlik hissi. Bir kişi aile içinde kendini güvende hissetmezse, ait hissetmezse ve yalnız hissederse orada o kişi kendini değersiz hisseder. Ve biraz önce dediğimiz gibi beynimiz öyle bir mekanizma ki ve bizi yöneten öyle bir yönetici ki bu hissi doğrudan başka bir yerden alma isteği ya da başka bir yerden alma ihtiyacı hisseder. Bunların da bazıları işte böyle sağlıksız çevreler, sağlıksız davranışlar ve sağlıksız ilişkiler oluyor. Kişi şunu diyor böyle bir durumda. Ben ailemden bunu alamıyorum. Ben bunu arkadaş çevremden alıyorsam, arkadaş çevremden almış olduğum süreci bazen hani kötü alışkanlıkları beraber tolere edebilirim. Aslında başladığı nokta da burası. Aslında o kötü alışkanlık sürecin bir parçası değil. Sürecin bir sonucu. Çoğu süreçte biz madde kullanımına kişilerin bir sorunu olarak görmüyoruz hocam. Genel olarak sorun kişilerin hayatında dolduramadığı boşluklar oluyor. Ya da dolduramadığı duygu durumları oluyor. Kişi önce o duygusunu alıyor, duygu ile ilgili tırnak içinde hizmet alımını alıyor ve sonrasında maddeye bulaşıyor. Aslında aynı şey. Evin içinde de öyle değil midir? Evin içinde eğer siz sağlıklı bir duygu durumu alırsanız, biraz önce dediğimiz gibi aslında her şey yolunda gidiyor ve biraz önce demiş olduğum o tırnak içinde o hizmet paketin daha sağlıklı oluyor.
1: Tam bu noktada konuyu şeye bağlamak istiyorum hocam. Yani aileler, anne babalar, tabii çocuklarımız bizim en önemli varlıklarımız. Doğal olarak aile de toplumun temel taşı olduğuna göre. Anne ve babalar çocuklarında hangi davranışları gördüklerinde alarm zillerinin çaldığını anlamalılar.
0: Şimdi şöyle, mesela bizim zamanımızda, çocukluğumuzda tehlike aslında dışarıdaydı. Bize hep şunu diyorlardı. Dışarı çıkma ya da çıkarsan dikkat et. Şu olur, kaçırılırsın vesaire gibi bizim zamanımızda çok fazla böyle cümleler oluyordu, söylemler oluyordu. Ama artık tehlike dışarıda değil. Çünkü insanlar ya da gençler dışarı çıkmıyor. Çocuklar dışarı çıkmıyor. O kapı kapandığı andan itibaren bambaşka bir dünya ortaya çıkıyor. Geçen de bir aileyle yapmış olduğum yine görüşmede aile şunu dedi. LGS öğrencisi çocukları. Hocam günde 19 saat oyun oynuyor çocuk. 19 saat. Yani 5 saat kalıyor ya. Dedim ki ne yapıyor? Bu çocuk ne zaman uyuyor? Ne zaman yemek yiyor? Ne zaman temel ihtiyaçlarını karşılıyor? Öz bakımını nasıl sağlıyor? Diyor ki yemeğini ben yediriyorum. Yani kocaman çocuğa yemeğini ben yediriyorum. Ve günlük gerçekten yemeğini yedirdiğine ilişkin yani babası da teyit etti. Yemeğini yedirdiğini söyledi. Daha sonra dedim ki öz bakım ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor? Hocam bazen lazımlık getiriyorlarmış çocuklara. Yani oyunun başından kalkmaması için bazen çocuk lazımlıkla ihtiyacını gideriyormuş. Tırnakları, saçları, öz bakımı, çocuğun fotoğrafını gösterdiler. İnanamadım. Hatta bu şekilde bir vaka yine vardı. Medyaya da çıkmıştı. Dolayısıyla böyle bir süreçte ailenin aslında bu belirtileri anlayabilmesi, bu mesela çok spesifik ve eksen bir belirti. Tabii buraya gelene kadar aile zaten anlar. Buraya gelene kadarki süreçte çok çok büyük bir ihtimal o çocuk ihmal ve istismara maruz kalmıştır. Ama böyle bir durumda aile çok kolay bir şekilde anlayabileceği belli başlı belirtiler var. Bunlardan birincisi aslında çocuk sosyal çevresini değiştiriyor mu? Yani rutin giden bir çevresi vardır. O çevresinin dışında herhangi bir çevreye giriyor mu? Ve o çevredeki arkadaşlık ilişkileri nasıl? İkincisi para talebi. Çok fazla olur. Bağımlı ailelerle de görüşüyoruz biz. Bu tabii çok uç örnek ve biraz önce bahsettiğimiz birçok şey davranışsal bağımlılığa yönelik örneklerdi. Bu madde bağımlısı, metamfetamin bağımlısı olan bir annenin söylemiydi. Şunu demişti. Eve bir geldim, evde kalorifer petekleri daha yok hocam demişti. Yani çocuk o metamfetamini, o maddeyi alabilmek için kalorifer peteklerini dahi satmış hocam. Böyle bir süreçten bahsediyoruz. Yoğun bir para talebi. Ya da para talebini karşılamıyorsa farklı işlerle o süreci hırsızlık yapabiliyor çocuk. Ya da annesinden ya da babasından alabiliyor vesaire. Böyle bir durum. Uyku bozukluğu çok fazla olur. Hiç uyuyamama ya da çok uyuma. Bunların birçoğu belirtiler arasında ve bu belirtileri ailelerin aslında görebilmeleri çok çok basit. Ailelerin birçoğu bize biraz önce dediğim noktada geliyorlar. Sürecin bir sonucunda diyor ki bu çocuk 3 ay sonra sınava girecek. Benim biraz önce anlatmış olduğum vaka 1,5 ay önce geldi. 1,5 ay sonra sınava girecek. Biz ne yapalım? Geç kalmışsın. Yapabilecek bir şey yok ki şu an. Bundan sonraki süreçte biz aslında onu tedavi etmek ya da onarmak için uğraşacağız. Aslında buradan da koruyucu önleyici müdahaleler önemli. Koruyucu önleyici müdahaleleri ne kadar iyi yaparsak ve bu süreci ne kadar iyi kotarabilirsek o çocuk aslında o davranışsal bağımlılık ya da madde bağımlılık sürecine o kadar az ya da hiçbir şekilde bulaşamaz bir duruma gelebiliyor.
1: Hocam geç de olsa durumu fark eden ailelerin yanı sıra bir de toplumumuzda çok sıkça düşünen bir yaklaşım yanlışlığı var. Bu konuda fikrinizi sormak istiyorum. Ayla benim çocuğum yapmaz düşüncesine

0: sahipler. Bu yaklaşım ne kadar gerçekçi? Yani çocuklarla güven temelli iletişim bağımlılıktan korunmadan neden önemli?
1: Anne ya da baba olmadan önce çocuklar ile ilgili bağlanma ile ilgili bilgileri dahi versek ya da çocuklara nasıl yaklaşılacağı ile ilgili temel bir rehberimiz olsa ve bu rehberi anne baba olmadan önce biz bu çiftlere versek dahi bağımlılık riskini azaltabilmek için çoğu şey yaparız. Şimdi bu biraz önceki dediğiniz benim çocuğum yapmazdı biz sahada çok duyuyoruz. Benim çocuğum yapmazdı. Onun bir de diğer versiyonu benim çocuğum yapmaz burada. Bu biraz daha megaloman bir bakış açısı. Ama çocuk yapmış ve artık gelmiş ve artık aslında anne ya da baba bir kayıp sürecine girmiş. Sağlıklı olan çocuğunu ya da sağlıklı olan bireyi kaybetmiş. Yas süreci aslında. Yani yas süreci ya da kayıp süreci sadece bir vefatle olmuyor. Bu sefer de diyor ki benim çocuğum asla yapmazdı. Yani annenin ya da babanın da aslında psikososyal bir desteğe ihtiyacı olduğu bir dönem aslında bu. Şimdi önce burayı ele alalım. Benim çocuğum yapmaz sürecini aslında biz aşamalı bir maruz bırakma tekniğiyle bunu aşabiliriz. Yani birçok çocuğun risk altında olabileceğini ya da birçok çocuğun tehdit ya da tehlike altında olabileceğini ailelere anlatabilirsek, aileler aslında en azından bu ekran maruziyeti ya da ekranla ilgili var olan şeyleri bildiği andan itibaren zaten çocuklara böyle bir alan açabilir. Ve bu alanda o ekranı ya da tableti daha sınırlı bir şekilde kullanmasını sağlayabilir. Gelen ailelerin birçoğu diyor ki 8-10 saat oynuyor. Ama 8-10 saat oynamadan önce bu çocuğun hiç oynamadığı belli bir dönem de vardı. O dönem ne yaptın? Bunu sorduğumuz zaman bir şey diyemiyorlar. Şimdi buradan çok müthiş bir serüven aslında. Çok yaralayıcı ve dramatik bir serüven. Burada hiçbir zaman bu maddeye ya da davranışa bulaşmayan bir birey ve zamanla bu bireyin hem beyin olarak, beyin faktörleri ya da beyinle ilgili işlevselliğini kaybetmesi, davranışını kaybetmesi, davranışıyla beraber burada anne ve babanın benim çocuğum yapmazdı noktasına geldiği süreç. Bu süreç aslında sadece bireyi de etkilemiyor, bağımlı olan bireyi de etkilemiyor. Toplumu, aileyi, kendisini birçok yapı taşını doğrudan etkiliyor.
0: Tabii toplumdan bahsedince benim aklıma tabii bu konuda görev alan profesyoneller geliyor. Düşündüğümüz zaman sosyal hizmet uzmanlarının da bu bağlamda kritik görevleri üstlenen önemli bir meslek grubu olduğunu biz net bir şekilde biliyoruz. Hocam sosyal hizmet uzmanları, siz de bir sosyal hizmet uzmanı olarak, sahadan gelmiş birisi olarak, sosyal hizmet uzmanları bağımlılıkla mücadelede hangi görevleri üstleniyorlar?
1: Yine çok güzel bir soru hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Efendim teşekkür ederim.
1: Çünkü şu meslekler arası çok ciddi ayrım var. Sosyal hizmet uzmanı, psikologlar, psikiyatristler, rehber öğretmenler bunların birçoğu insan odaklı meslek grupları. İnsan odaklı meslek gruplarının olmasıyla birlikte hepsinin sınırları birbirinden çok çok farklı. Şimdi sosyal hizmet akademisyeniyim ama gittiğim birçok yerde sunum yaptığım zaman veya herhangi bir şekilde kendimi tanıttığım zaman genel olarak sosyal hizmet uzmanıyım diye tanıtırım. Çünkü bu kendi mesleğimin gücüne çok fazla inanıyorum. Bunu bir vakayla aslında vaktimiz varsa bir vakayla da anlatabilirim. Akademiye geçmeden önce yaklaşık 3,5 yıl hastanede çalıştım. Hastanede sosyal hizmet uzmanı olarak tıbbi sosyal hizmet birimindeydim. Tabii çalıştığım ilçe çok küçük bir ilçeydi hocam. Ve ilçede de çok fazla vaka gelmiyordu. Yani vaka arıyordum artık. Yani vizite çıkıyordum, bakım aylıklarına ben bakıyordum vesaire. Vaka arıyordum yani. Ve belli bir süre sonra gerçekten sosyal hizmeti duyurdum. Ve vakalar daha fazla gelmeye başladı. Bu vakalardan bir tanesi o zaman tabii 15 ya da 16 yaşındaydı. Dün akşam konuştuk izin alarak anlatıyorum bu vakayı bu arada. Bir gençti. Evden kaçma davranışı çok fazla var. Ev terki. Hatta Samsun'dan İstanbul'a falan birkaç defa kaçmış. Aile de peşini bırakmış. Aile peşini bırakınca orada tutunamamış. Geri gelmiş vesaire. Bu şekil bana geldi vaka. Çocuk tabii o zaman metamfetamin çok fazla yok ama tiner, bali ve diğer maddeleri kullanıyor. Alkol ve sigara tüketimi çok çok fazla. Öz bakımı ciddi anlamda sıkıntılı ve böyle bir süreçte çocuk bana geldi. Şimdi ben önce çocuğun ailesiyle görüştüm. Şimdi sosyal hizmet uzmanı ne yapar? Biraz ondan bahsedelim. Birincisi mikro müdahale, bireyle görüşme. Ben bireyle yaklaşık 1,5 yıl görüştüm hocam. 1,5 ya da 2 yıl. Bunun belli bir süreci planlama daha sonra eylem aşamasına geçtik. Tabi bu yetmedi. Aileyle de görüştük. Anne ve babayla görüştüğümüzde anne ve babanın gerçekten hiçbir şekilde değer göstermediğini gördük çocuğa. Yani sevgi göstermediğini, onaylamadığını, ilgi göstermediğini gördük. Ve sonra ben aileyle görüşme yaptıktan sonra, sosyal medyada sadece aileyle görüşmedi aslında. Mahallede muhtar varsa muhtarla görüşür. Mahallenin nakil birisi varsa onunla görüşür. Akrabalarıyla görüşür vesaire vesaire. Onlarla da görüşme yaptım. Ve yapmış olduğum görüşmede hocam, çocuğun aslında anne babasının o anne babası olmadığını öğrendik. Bizim oralarda çok vardır. Çocukları kız çocuğu oluyorsa başkasına verebilirler. Başka bir aile. Başka bir ailenin çocuğu yoksa ona
0: Çocukları
1: verebilirler.
0: olmayan ailelere
1: Evet,
0: böyle
1: olmayan
0: bir
1: ailelere verirler.
0: verme şeyi
1: Burayı nasıl
0: var,
1: anlatacağım bilemedim ama doğru cümleyi kurdum
0: evet.
1: bilmiyorum. Çocuk da böyle bir çocuk. Çocuk oğlan çocuğu ama çocuğu vermişler. Çocuğu olmadığı için. Yani 7. ya da 8. çocuğuymuş komşunun. Vermişler. Ve bu çocuk olduktan 2 yıl sonra bu verdikleri ailenin çocukları olmuş. Çocukları olduğu zaman bu çocuktan sevgiyi, ilgiyi tamamen kesmişler. Diğer tarafa da verememişler. Çocuk bu şekilde 15-16 yaşına kadar büyümüş. Ama tabii çocuk diyor ki 8 ya da 9 yaşında beni babam odaya kilitliyordu, yaklaşık 4-5 saat çıkarmıyordu bile. Ya böyle bir ortamda büyümüş. Yani benim o evi terk etmekten başka bir çarem yoktu diyor. Şimdi bunu da öğrendikten sonra çocuğa tabii bunun açıklama süreci var ama çocuğu önce bir ilk etapta rehabilite etmemiz lazım. Ben aynı zamanda spor eğitmeniyim hocam. O zaman spor salonunda da çalışıyordum akşamları. Dedim sen benle gel. Çocuk benle geldi. Spora başladı. Yaklaşık 7-8 ay sonra sigarayı bıraktı. Alkolü bıraktı. Yavaş yavaş diğer maddeleri bıraktı. Ve çocuk benle ilk tanıştığımızda 41 kiloydu. Sağlıklı bir görünüme kavuştu ve yaklaşık 67-68 kiloya geldi. Ve hocam o çocuk daha sonra Besyo okudu. Şimdi Muğla'da yaşıyor. Şimdi bizim aslında sınırımız yok. Sosyal hizmet disiplini ya da insana dokunan meslek grubunun sınırı yok. Ama bunu nasıl yapmamız gerektiği ve nasıl yapacağımız ve mesleğimize inanmamız gerekiyor. Sosyal hizmet disiplini de aslında yine konuşuruz saatlerce ama kısa bir vaka üzerinde böyle anlatabilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Son olarak sormak istediğim soru, öğrencilerimize, yeni mezunlarımıza ve mesleki kariyerlerinin henüz başında olan arkadaşlarımıza ne tür tavsiyeleriniz olur?
1: Şimdi ne tür tavsiyelerim olur? Tabii yine bizim zamanımızdaki söylem çok böyle klişe geliyor ama artık o döneme geldik sanırım. Öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi artık vakalar ya da sorunlar çok fazla çeşitlendi ve iç içe geçti. Bir yoksulluk vakasında bağımlılığı görmemiz çok çok mümkün. Ya da bakım veren bir yaşlıyı o evde görmemiz çok çok mümkün. Aile içi çatışmayı ya da şiddeti görmemiz çok mümkün. O yüzden sadece biraz böyle dar değil ama geniş bakmamızın çok ciddi anlamda faydası olabileceğini düşünüyorum. Yani burada tabii ki kendilerini geliştirecekler, sertifika programlarına gidecekler. Bu şekilde bunları söylemek istemiyorum. Bunları zaten yapacaklar. Ama biraz daha farklı düşünmemiz gereken bir çağdayız. Çünkü tam böyle dönüşüm çağındayız ve bu dönüşüm çağının çok çok ciddi anlamda yansımalarını belki de 20-30 yıl sonra göreceğiz. Pandemi geçirdik ve pandeminin etkileri bile hala bağlamsal olarak çalışılıyor. Ve bağlamsal olarak çalışılan süreçte bağımlılığa ne tür bir etkisi olabileceği ya da aile içi ilişkilerin ne tür bir etkisi olabileceğini belki de biz 2040'larda ya da 50'lerde öğreneceğiz hocam. O zaman ben öğrencilerime de böyle söylüyorum. Yani bir alanda olun ancak o alanın tırnak içinde katı katı savunucusu olmayın. Farklı alanlardan da beslenmeyi bilin diyorum. Buradaki en temel bence anahtar faktör o. Öyle olduğu andan itibaren zaten geri kalan süreç kendini geliştirmeyle alakalı bir durum. Kendini de bir şekilde geliştiriyor öğrencilerimiz.
0: Sayın hocam çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum.
1: çok teşekkür
0: Değerli
1: ederim.
0: katkılarınız, bilgileriniz için. Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde tutunmak ve tükenmek perspektifinden bağımlılık konusunu Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Bölüm Başkanı Doçent Doktor Erdinç Kalaycı ile konuştuk. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlusu Gökmen Sarmaşık size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz.
2: Sağlık 360. Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: İyi günler, ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayetçi ve kesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, asırlar boyunca mazlum ve mağdurlara güvenli bir liman olduk ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki kavganın makul zeminden çıktığını söyledi. Geçmişte yaşanan acıların mimarı ana muhalefet kültür siciliyle hesaplaşmalı dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, nifak siyaseti yapılmasına geçit verilmeyeceğini de belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine değindi. Türkiye, NATO'nun en güçlü

0: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda sadeleşmeye yönelik yeni adımlar geldi. Buna göre 2023'te başlatılan döviz cinsinden mevduat ya da katılma fonlarının %2,5 kadar Türk lirası zorunlu karşılık tutma yükümlülüğü kaldırıldı. Banka, yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını da 2'şer puan artırdı. Yeni oran, vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda %32 olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken, Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. İnsani krizin derinleştiği Gazze şeridinde Filistinliler zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Bir kap yemekle bir şişe suya erişebilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor. Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT, temel ihtiyaçlara erişimin dahi güç olduğu bölgedeki dramı dünyaya duyurmaya devam ediyor. Pakistan'ın Lahor kentinde bir dershanenin çatısı çöktü. Yaklaşık 40 öğrenci enkaz altında kaldı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken ilk belirlemelere göre 14 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin ise ağır yaralandığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük gıda fuarlarından biri New York'ta düzenlendi. Türkiye'nin 63 firmayla katılım sağladığı fuarda zengin Türk mutfağı büyük ilgi gördü. Zeytinyağından kuru meyveye, peynir çeşitlerinden bakliyata kadar yüzlerce yerli ürün vitrine çıktı. 50'den fazla ülkeden 2000'in üzerinde firmanın katıldığı organizasyonda Türk üreticiler ürünlerini uluslararası pazara tanıtma fırsatı buldu. Ve spor, Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu maçlarıyla devam ediyor. Gece oynanan maçlarda Norveç fil dişi sahillerini 2-1, Fransa İsveç'i 3-0, Meksika Ekvador'u 2-0 yendi. Böylece Norveç, Fransa ve Meksika son 16 turuna yükseldi. Bugün saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti, saat 23'de ise Belçika Senegal maçları oynanacak. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Türk elinden, kart elinden.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Ahmetcan Öztürk sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Türk Elinden Tart Elinden'e hoş geldiniz. Bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, musikimizin hoş nameleriyle gönüllerinize dokunurken, Türk kültüründe Lale'yi konuşacağız bugün. Bu nadir

0: Var oldunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bir lale reksiyle başladık biz
0: evet,
1: de.
0: Evet, çok güzel oldu.
1: Programımızda laleyi konuşuyoruz. Bir lale reksiyle de biz programı şenlendirelim dedik.
0: Evet, birbirinden güzel, rengarenk evet. Laleleri konuşacağız bugün. Abdullah Hocam, şair ne kadar güzel söylemiş. Laleye pir-i sabadan bu nefes şimdi değil, ezelidir bu heva, vü heves şimdi değil. Şairin ifade ettiği gibi bu topraklarda lale sevgisinin kökeni çok eski zamanlara uzanıyor. Yalnızca evet. Topraklarımızda değil, kültürümüzde de kök salan Türk çiçeği, lalenin öyküsü Türkistan'da başlıyor. Anadolu'ya yolculuğunda bıraktığı izlerse hiç kaybolmamış. Hem sanata hem de edebiyata yansımaları hala diri. Lale, zor iklimlerin çiçeği, çok soğuk ve kayalık yerleri seviyor ve oralarda çıkıyor. Bazı araştırmacılara göre Tanrı Dağları lalenin ana vatanı. Atalarımız Anadolu'ya gelirken lale de onlara eşlik etmiş. Yani lale bizim eşlikçimiz bir çiçek. Ata yurdumuzda yabani olarak yetişirken, ana yurdumuzda bahçelere, evlerin en güzel köşelerine, geleneksel el sanatlarımıza ve edebiyatımıza yerleşmiş, lalenin kültürümüzdeki yerini anlatmaya programın ilerleyen dakikalarında devam edeceğiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Lale aslında... Eskilerden mi söylediniz de lalenin harflerine bakmışlar. Onu demişler ki bu çiçeğin ismiyle Allah lafzı aynı harflerden oluşuyor. Belki de bu yüzdendir ki lale hep başını hafif eğik tutar. Sanki bir edep halindeymiş gibi. Bir de biliyorsunuz lale devri falan eskilerden vardı.
0: Evet.
1: Bir dönem var ki insanlar laleye bakarak yaşamayı öğrenmişler. Bahçeler lale dolu. İnsanlar onun güzelliğine hayran olurlar. İncelik, zevk, estetik öne çıkıyor buralarda. Fakat hayat sadece lale gibi zarif gitmiyor. Bildiğimiz kadar böyle güzel geçmiyor. Bir gün geliyor ki o zarafet yerini sertliğe de bırakıyor. Yani lalenin güzelliği her zaman güzeldir ama bazen de sertlikler de oluyor hayatta böyle şeyler.
0: Tabii hayat zıtlıklarla güzel.
1: Evet.
0: Eğer siyah olmasaydı beyazın güzelliği ortaya çıkmazdı. Kötüler evet. Olmasaydı iyilerin kıymeti bilinmezdi.
1: Evet.
0: Her şey zıtlığıyla biliniyor.
1: Evet. Dediğiniz gibi lalenin güzelliği ayrı, beyazın siyahın da evet. Rengi ayrı. Buradan da olan
0: çok güzel
1: lalenin güzelliğini hissediyoruz.
0: Evet. Az söz, çok müzik diyoruz ve sohbetimize bir müzikle ara verelim istiyoruz. Evet. Şimdi ne dinleyeceğiz sizden?
1: Şimdi bir istek var. Biz o isteği yerine getirelim. Burada da gene saçlarına gül düzümlüyor. Gülden bahsediyor. Sözü Yusuf Hasan Bey'e ait, müziği de Rauf Hacıyev'in de. Ona bağlı

0: Harikulade. Var olunuz. Sağ olun. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Müşfik, ayrıca senin sesine sağlık.
1: Evet, siz de sağ olun. Sağ olun.
0: Bugün yine birbirinden güzel müziklerle duygudan duyguya geçiyoruz. Aynı zamanda rengarenk lale bahçelerinde soluklanıyoruz.
1: Sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve internet üzerinden TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Bugün laleleri konuşuyoruz. Birbirinden güzel laleler var. Ve lale denildiğinde aklımıza İstanbul gelir. Sizin İstanbul gelir mi aklınıza hocam?
1: Gelir, evet.
0: İstanbul'un evet. O güzel semtlerinde birbirinden evet. Güzel laleler yer alır.
1: Sembolü zaten laledir İstanbul'un,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Lale, Türk sanatının nadide örneklerinde göze çarpıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Atalarımız harikulade çinilerinde lale motifini kullanmışlar. Anadolu Selçukluları o zamanlar yabani bir çiçek olan laleyi saray çinilerinde kullanmışlar. Kubadağbat Sarayı'ndan kalan çinilerde sivri uçlu yabani laleler, tomurcuk laleler ve hatta bir Anadolu parsının ayağının dibinde biten lale motifi gözümüze çarpıyor. Yani lale her zaman olduğu gibi o zaman da çok sevilen bir çiçek. Sohbetimize devam edeceğiz. İsterseniz bu lale ile ilgili

0: Sevgili dinleyicilerimizle başka bilgiler de paylaşalım Abdullah Hocam. Mesela İstanbul'da Sarıyer'de Emirgan Korusu'nda var laleler. Üsküdar'da Fethipaşa Korusu'nda, Kadıköy'de Göztepe 60. Yıl Parkı'nda, Fatih'te Gülhane Parkı'nda, Beykoz'da Hidiv Kasrı Korusu'nda, yine Fatih'te Sultanahmet Meydanı'nda, Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nda laleler gözümüze çarpıyor.
1: Evet. Lale dendiğinde Azerbaycan'da da biliyorsunuz sevilen bir çiçektir. Lale ile ilgili bizim bir çok güzel mahnımız var. Laleler mahnısı.
0: Evet.
1: Bunun bestecisi Teliman Hacıyev'di. Söz yazarı da Aslan Aslanov'du. Biz onu şimdi biraz sonra size seslendireceğiz. Bununla ilgili ben bir kısa malumat vermek istiyorum. Bu mahnı ile ilgili şöyle bir rivayet de var ki 1918 yılında Bakı'da Ermeniler işgal etmişler oraları. Bunlardan kurtarmak için Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun kırmızı fesli Osmanlı askerlerine ithafen yazılmıştır deniliyor. Bu çok güzel. Şairi de Teliman Hacıyev'in Gence Çölü'nde orduyu gördüğünde askerleri lale bahçesine benzetmiş ve bu şiiri yazmış deniliyor. Bu da biraz yanlıştır. Bunları biz düzeltelim. Öyle bir bilgiler geçmiş. İnşallah düzeltilir gelecekte. Çünkü Teliman Hacıyev 1930'da anadan olmuş. Bu hadise 1918'deydi. Teliman Hacıyev bestekardı. Bunu düzeltmemize yarar var. Çünkü Azerbaycan'da da bunu çok dinliyorlar, tabii, biliyorlar ve bunun şiirini Aslan Aslanov yazmış. Onun da doğum tarihi 1928'di. Ama bu mahnı o kadar güzeldir ki sözleri de çok güzeldi. Yazın evvelinde Gence Çölü'nde çıkıplar yine de dize laleler, yağıştan ıslanan yapraklarını seripler dereye düze laleler. Hayalımdan neler gelip neler geçer, yaz gelir ellere durnalar göçer. Bulaklar semaver, ağdaşlar şeker, benzeyir çemende köze laleler. Meylim üzündeki kara haldadır, hicranın el acı ilk misaldadır. Ne vaktır aşığın gözü yoldadır, bir konak gelesiz bize laleler.
0: Aa, çok güzel.
1: Bunlar bizim... Evet, Nuri Paşa komutasındaki onlara çok yakışır bir eserdi, çok yakışır bir sözlerdi.
0: Evet.
1: Elbette bu daha sonra yapılmış bir mahnıdı ve bizim Türk askerlerimize onu yakıştırıyorlar, söylüyorlar. Bu çok güzel.
0: Evet.
1: Ama tarihi doğru bilmemiz lazım. Bu konuda ben ufak bir bilgi vermek istedim.
0: Bu güzel bilgiyi bizimle paylaştığınız için ve güzel düzeltme için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yani Müşfik de bu mahnını okuyacak. Çok güzel, hem sözleriyle hem müziğiyle çok değerli bir mahnı.
0: O halde hiç vakit kaybetmeden sizi dinliyoruz.
1: Evet.

0: Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Sağ ellerinize, olun. Gönüllerinize sağlık.
1: Siz de sağ olun, güzel bir eserdi.
0: Evet.
1: Güzel bir manada.
0: Laleler, ah laleler.
1: Ah laleler, şu laleler.
0: Adına şarkılar, türküler yazılmış.
1: Evet, bir de isim de çok biliyorsunuz değil mi?
0: Tabii.
1: Biz de isim kızlarımıza, evlatlarımıza.
0: Çok zarif bir isim.
1: Çok zarif bir isim.
0: Evet.
1: Benim yeğenimin de ismi Lale'di. Ben ona Allah'tan rahmet diliyorum. Genç yaşta rahmetli oldu.
0: Hmm, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet
1: babası, olsun. Annesi de şimdi İran'dan geldiler. Onlar da bir torunlarının yanına gelmişler Iğdır'da. Şimdi onlarla beraberdiler. Ben Lale'ye de ben çok sevdiğim yeğenimdi. Ona da bundan Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Sağ olun.
0: Lale'nin dinsel, sembolik bir anlamı da var. Tek bir sap üzerinde tek bir lale açması Allah'ın birliğiyle özdeşleştiriliyor.
1: Evet.
0: Siz de ifade etmiştiniz, evet, bunu programın başında. Bu nedenle tasavvufta lale vahdeti temsil ediyor. Yani Allah'ın birliğini, tekliğini. Lale divan edebiyatında sıkça kullanılmış, şairler şiirlerinde laleyi sevgiliye benzetmiş. Peki lale ne zaman yabani bir çiçek olmaktan çıkıp bahçe çiçeği haline gelmiş? Kıymetli dinleyicilerimiz, Osmanlı bir imparatorluk haline gelince lale de bir bahçe çiçeği olmuş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde lale sevgisi artmış, İstanbul lalesi dediğimiz o ince, uzun, uçları giderek bir tığ gibi incelen laleler ortaya çıkmış. Söze bir ara verelim isterseniz.
1: Evet.
0: Sizden bir eser daha dinleyelim, ardından sohbetimize devam edelim.
1: Tamam.
0: Sırada hangi eser var?
1: Sürpriz olsun, biz o eseri çalalım, daha sonra onu size anons edelim.

0: Ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık, sesine sağlık Müşfik.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkeli'nden, Tarteli'nden programını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel eserler dinliyoruz ve bugün programımızda Lale'yi konuşuyoruz. Değil mi
1: Evet,
0: Abdullah Hocam?
1: evet Lale.
0: Minyatürlerde laleli bezemeler var. Çiniler zaten birer lale bahçesi. Kumaşlara, padişah kaftanlarına işlenmiş lale. Maden üzerinde, alemlerde, taş işçiliğinde görüyoruz laleyi. Lale devri var tarihimizde aslında. Sultan 3. Ahmet

0: Ahmet'in çeşmesi, Lale Devri sanat yapılarına en güzel örnek, mezar taşlarında, ahşap işçiliğinde, aklımıza gelen her türlü sanat eserinde kullanılmış bir motif lale. Nedim'den, Fuzuli'den, Baki'den dinleyin bir de Lale'yi. Divan şiiri Lale'yi anlatan nadide dizelerle bezeli. Abdullah Hocam.
1: Evet. Aslında Lale'nin kökeni Türklerle ilişkilidir. Bizden almışlar. Mesela Hollanda. Hollanda'da meşhurdu ya Lale. Lale öyle Hollandalıların malı filan değildir. Onların şeyi değil. Sonradan sahiplenmişler onlar. Asıl çıkış yeri Orta Asya. Demin siz de ondan bahsettiniz. Ve Anadolu hattı da Türkler göç ederken bu çiçeği de beraberlerinde götürmüşler oralara. Selçuklu döneminde mesela lale motifleri görülmeye başlıyor. Osmanlı'da ise resme bir sembole dönüşüyor. Yani dünyada lale deyince çoğu Hollanda'yı biliyor. Biz üretmişiz, onlar ne yapmışlar? Markalaştırmışlar. Yani lale bizim kültürde süs bitkisi değil, bayağı bir kimlik unsuru olarak görülür.
0: Peki lale Osmanlı'dan Avrupa'ya nasıl gitmiş? Hikaye şöyle. Kanuni döneminde Avusturya'dan gelen elçi padişahla görüşmeye gelmiş. İmparatorluk sınırlarına girmesiyle gördüğü çiçek sevgisine çok şaşırmış. Elçinin notlarında şu ifadeler var. Türkler aslında hiçbir şeye para harcamazlar. Çok mütevazı yaşarlar ama iş çiçeğe gelince buna para verirler. Yalnız bahçede değil, kesme çiçeği de çok severler. Hatta bunu alıp başlarına takarlar. Elçi görevi bitip dönerken birkaç tane lale soğanını da beraberinde götürmüş Avrupa'ya. İlk önce Viyana'ya gitmiş ve orada botanikçi bir arkadaşına lale soğanlarını hediye etmiş. Sonra o botanikçi arkadaşı Hollanda Leiden'de bir saraya çalışmak üzere çağrılmış. İşte lalenin Hollanda'ya gidişi o
1: Gidiş,
0: gidiş. Hikaye böyle.
1: evet. Eskiler der ki bir bahçıvan varmış. Bahçesinde yüzlerce çiçek yetiştirmiş. Güller, karanfiller, sümbüller. Ama bir gün lale yetişmiş bu bahçede. Onu diğerlerinden ayrı bir yere koymuş. Soruyorlar, bu da çiçek, diğerlerinden farkı ne? Bahçıvana soruyorlar. Bahçıvan demiş ki, gül bana güzelliği öğretti ama lale bana edebi öğretti diyor.
0: Güzel bir mesaj.
1: Evet. Çünkü güller açtıkça yayılır, lale açtıkça toparlanır.
0: Evet, çok
1: Yani,
0: güzel.
1: evet, güzel bir hikayedi.
0: Abdullah hocam, zaman yine su gibi akıp geçti ve bir
1: Evet.
0: programın daha sonuna geldik.
1: Evet.
0: Benim için çok
1: Evet.
0: keyifli bir sohbetti. Sizden çok güzel eserler dinledik.
1: Sağ olun.
0: Sohbetimizde de laleyi konuştuk. Lalenin ne anlama geldiğini, işte Türkiye'de
1: Tarihçesini.
0: nerelerde bulunduğunu,
1: Evet.
0: Hollanda'ya
1: Nasıl
0: işte
1: gittiğini.
0: nasıl gittiğini ele
1: Evet.
0: aldık. Ve böylece programımızı noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Buradan herkese selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Selamlar, sevgiler. Yine güzel bir eserle veda ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Ahmetcan Öztürk sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev her zaman olduğu gibi bizimleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, asırlar boyunca mazlum ve mağdurlara güvenli bir liman olduk ifadesini kullandı. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla Ankara'da bir araya geldi. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler toplantıda yer alınıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine değindi. Türkiye, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın milletimizin denizlerine ve denizciliğe verdiği önemin en büyük kanıtı olduğunu söyledi. Türkiye boğazları, limanları ve konumuyla küresel ticaretin güvenilir limanıdır, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın bağımsızlığın nişanesi olduğunu belirtti. Güçlü denizcilik, güçlü Türkiye hedefimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iadesi konusunda kararlı duruşun devam edeceğini vurguladı.

İlk görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken, Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulmayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. İnsani krizin derinleştiği Gazze şeridinde Filistinliler zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Bir kap yemekle bir şişe suya erişebilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor. Gazze'deki tek Türk televizyonu TRT, temel ihtiyaçlara erişimin dahi güç olduğu bölgedeki dramı dünyaya duyurmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük gıda fuarlarından biri New York'ta düzenlendi. Türkiye'nin 63 firmayla katıldığı fuarda zengin Türk mutfağı büyük ilgi gördü. Zeytinyağlılardan kuru meyveye, peynir çeşitlerinden bakliyata kadar yüzlerce yeni ürün vitrine çıktı. 50'den fazla ülkeden 2000'in üzerinde firmanın katıldığı organizasyonda Türk üreticiler ürünlerini uluslararası pazara tanıtma fırsatı buldu. Ve spor, Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu maçlarıyla sürüyor. Gece oynanan maçlarda Norveç, fil dişi sahillerini 2-1, Fransa, İsveç'i 3-0, Meksika, Ekvador'u 2-0 yendi. Böylece Norveç, Fransa ve Meksika son 16 turuna yükseldi. Saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 23'te ise Belçika-Senegal maçları oynanacak. Karşılaşmalar TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen gününe yüksek sıcaklıkları şöyle: güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27 ve çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris ise 22 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep birazdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuk başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefonlarınızı bekliyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, Yunanistan'da azınlıkların hakları ile ilgili ihlaller devam ediyor. Batı Trakya'da azınlığa mensup iki öğrencinin İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulu'nun birinci sınıfına kayıtlarının yapılmaması Yunanistan Meclisi'nin gündemine taşındı. İskeçe'de ebeveynlerden birinin yabancı uyruklu olması gerekçe gösterilerek iki çocuk Türk azınlık okuluna kaydedilmemişti. Yunanistan Parlamentosu İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Lozan Anlaşması'na ve anayasal haklara aykırı olan bu durumla ilgili soru önergesi verdi. Hattımızda Yunanistan Parlamentosu İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek var. Sayın Zeybek, merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Batrakya'dan selamlar, saygılar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sayın Zeybek, konuyla ilgili gelişmeleri bir de sizden dinlemek isteriz. Nasıl anlatırsınız genel hatlarıyla bize?
1: Tabii bizi de şaşırtan bir gelişme söz konusu. Biliyorsunuz Batrakya Türk azınlığı Lozan'la Yunanistan'da kalan bir azınlık. Tabii ona karşılık da İstanbul'daki Rum azınlığı okul eğitim statüsü de ona göre belirleyen, tabii ki ondan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan eğitim protokolleri de söz konusu. Fakat burada ilk defa başımıza geldi. Daha önce yani eşlerden bir tanesinin Türk vatandaşı veya Yunan vatandaşı olmayan durumlar da söz konusuydu. Kayıtlar yapıldı. Bu sene iki çocuğumuza, hatta üç çocuğa, bir çocuğumuza, çünkü birisi dilekçesini geri çekti, o yüzden iki diyoruz soru önergemizde. Dediler ki işte efendim Lozan'a aykırı bu durum. İki ebeveyn de azınlık ferdi olması lazım. Ya dedik bunu hiçbir yerde Lozan'da ondan sonra çıkan eğitim protokollerinde işte 1977 Yunanistan'daki azınlık eğitimi belirleyen kanunda hiçbir yerde bu yer almıyor. Bunu neye dayanıyorsunuz? Böyle bir şey uygulamaya gidiyorsunuz diye. Mecbur kaldık. Bunu bakanlığa bir soru önergemizle sunduk. Şaşırtan bir gelişme. Çünkü çocuklar kendi Yunan vatandaşı. Eşlerden bir tanesi yalnızca yabancı uyruklu. Din de Müslüman. Yani deseniz hani farklı bir dine mensup, o da yok. Böyle bir uygulamaya gidildi. Tabii ki azınlık eğitiminde ciddi sorunlar söz konusu.
0: Soru önergesiyle konuyu Yunanistan Meclisi'ne taşıdınız siz bu olayı. Olayın açıklığa kavuşturulmasını istediğiniz yönler ve konuyla ilgili talepleriniz ne oldu peki bu konuyla ilgili?
1: Ya biz şeyi talep ettik. Şimdi Lozan'ın 40. 40. 41. ve 41. maddeleri ve Trakya'daki azınlık eğitimini ve hak ve özgürlükleri belirten maddeler bunlar. 40. madde Lozan'ın azınlığa kendi okullarını ve eğitim kullanma hakkı veriyor. Etme ve denetleme hakkı da veriyor. Dini vecibeleri de serbestçe kullanma hakkı veriyor. 41. madde özellikle ilk öğretimi kapsıyor. 45. madde de bu hakların, bu azınlığa verilmiş olan hakların bütün Yunanistan'da uygulanmasını takip etmekte. Ve diyoruz burada bir Lozan'ın ihlali söz konusu. Yani Lozan'ın hiçbir yerinde işte bir çocuk azınlık okuluna gidebilmesi için iki ebeveynin de azınlık mensubu olmasını yazmıyor. Öyle bir dert yok yani. Ki dediğim gibi çocuğun kendisi zaten Yunan vatandaşı ve azınlık mensubu. O yüzden burada yeni bir yorumlama söz konusu. Burada bir kastiyat da var. Yani burada emniyet bekleyemeyiz. Buradaki emniyet müdürünün keyfi bir uygulaması. Tabii ben kendisiyle temas kurdum. Dedim ki bunu yapamazsınız yani. Bunu hukuki çerçeveyle kanıtlamanız lazım. Şey yapamadık, anlaşamadık ve dedim kendisine de söyledim. Bakın ben bunu burada bırakmayacağım. Yani Eğitim Bakanlığı'na bir soru önergemle yönelteceğim. Çünkü azınlığın eğitim sorunlarını yeni bir sorun daha eklenmiş oluyor bu uygulamayla. Ben keyfi uygulama olduğunu inanmaktayım. Büyük bir merakla bu olayın takipçisiyiz ve bakanlıktan gelen cevabı beklemekteyiz.
0: Öğrencilerden birinin kardeşi aynı okulda şu anda eğitim görüyor. Bu durumun açıklaması yapılabiliyor mu peki?
1: Evet, çok ilginç. Çocuklarımızdan bir tanesinin abisi 3. sınıfa gitmekte. İlkokul 3. sınıfa. Şimdi biz de ilkokul 6.

0: 6 sene. Ondan sonra da işte ortaokul 3 sene, lisede 3 sene öyle devam etmekti. Yani anayasal bir hak olarak eğer kardeşlerden birisi okulda okuyorsa direkt çocuğun kaydı yapılması gerekmekte. Bu sefer onu da dile getirdim. Yani bu çocuğun da kayda alınması lazım. Şimdi 3 sene azınlık okuluna devam eden bir çocuk, ondan sonra devlet okuluna gitmesi bu çocuğun üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı kanısındayız. Yani pek aklımızın alacağı olaylar değil bunlar. Yani büyük bir şaşkınlıkla bunları yaşadık. Tabii ki tek sorunlar bunlar değil azınlık eğitimde.
1: Son
0: Keşke tek
1: yıllarda
0: sorunlar bunlar
1: aslında
0: olsaydı.
1: son yıllarda Yunanistan'daki Türk azınlığın eğitimine ilişkin çeşitli sorunlar da yaşanıyor. Yeterli öğrenci bulunmasına rağmen mesela bazı azınlık okullarının kapalı tutulması gibi tartışma konusu olan bu sorunlardan da söz edebilir misiniz bize Sayın Zeybek?
0: Tabii şimdi Yunanistan yasalarına göre bir okul 9 öğrencinin altına düştüğü zaman kapatılıyor. Bu 3 yıl askıya alınıyor ama 3 yıl içinde bu rakama ulaşırsanız okul tekrar açılıyor. Bu geçen sene Mizanlı İlkokulumuz, yani bizim İskeçi şehrimize yakın bir okulumuzda bu olay yaşandı. Yeterli sayı bulunmasına rağmen okul tekrar açılmadı. Yani keyfi olarak okullar kapatılmakta. Kendi koydukları yasalara kendileri maalesef uygulamamakta. Yani bunun haricinde mesela okulların asıl yöneticileri bizde encüment heyetleridir. Encüment heyetleri seçimle gelir 3 yıllığa ve okulun bakımıyla ilgili, okulun ekonomik idaresini eğitime karışmamaktadır encüment heyeti ama okulun diğer bütün sorunlarıyla ilgilenen bir kurumdur. Keyfi olarak bu senenin başından itibaren encümen heyetleri okula sokulmamakta. Düşünün, okulların asıl sahibi olan, çünkü bizde okulların çoğu vakıf mallarıdır, yani bize aittir. Ve biz kendi okullarımıza ancak izinle girebiliyoruz encümen heyetleri. Dediğimiz gibi büyük sorunlar. İskilede ortaokul listemizde şimdi 86 tane ilkokulumuz var. Bunlar yakın geleceğe kadar 200'ün üzerindeydi. Şu anda birçok vesile göstererek 86'ya indi. İki tane de ortaokul lisemiz var. İskeçe'deki ortaokul lisemiz 18. yüzyıldan kalma bir tütün mağazası. Çok zor şartlar altında çocuklarımız orada eğitim görmekte. Buna rağmen devlet bize başka bir okul veya yeni bir okul inşaatı izni vermemekte. Ben de okulda okudum. Oğlum da küçük oğlum da okulda okumakta. Yani dediğim gibi azınlık eğitimi bizim sorunlarımızın en başında gelmekte. Biz bunun bir anayasal hak olduğunu, yani isteyen azınlık fertlerinin azınlık okullarını tercih etmesi, isteyen de devlet okullarını tercih etmesi bir anayasal haktır. Yani siz bunu belirleyemezsiniz. Kriterler uygulandığında buna saygı göstermeniz lazım. Dediğim gibi büyük bir şaşkınlıkla bu konuyu takip edeceğiz sonuna kadar ve inanıyorum ki burada çünkü %100 haklıyız. Yani hukuki çerçevede de herhangi bir kanun de bunu ispatlayamazlar ve sonunda bu karadan dönülenlerini talep ediyoruz.
1: Peki Türk azınlığın eğitim hakkının güvence altına alınmasına ilişkin talepler nelerdir? Sayın Zeybek, son olarak da bunu sormak istiyorum size.
0: Ya biz azınlık eğitiminin iyileştirilmesini istiyoruz. Yani bu okulların çağdaş eğitim veren kurumlar haline gelmesi lazım. Öğretmenlerimizin Türkiye'de seminerlere gidip yeni eğitim metotlarını öğrenmelerini talep ediyoruz. Okul binalarımızın daha sağlıklı bir ortamda çocuklarımızın eğitim verebilecek kurumlar haline getirilmesini istiyoruz. Ve dediğim gibi bu okullardan mezun olan çocuklar hem Türkçeyi hem de vatanımızın dili olan Yunancayı aynı iyi derecede konuşmasını talep ediyoruz. Yani bu bizim en doğal hakkımız. Ve bunu sonuna kadar da talep edeceğiz. Ve bu talebimizin de arkasında duracağız.
1: Biz de size bu taleplerinizin gerçekleşmesini diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz programımıza da katıldığınız için.
0: Biz size çok teşekkür ediyoruz. Yani bize sorunlarımızı anlatmak için kürsü verdiğiniz için İyi yayınlar diliyorum size. Çok

0: Sevgili dinleyenler, Romanya'da Rehberim Türkçe projesi devam ediyor. Romanya'nın tarihi ve kültürel miras alanları Türkçe ile buluşturuluyor. Proje kapsamında Tuna boyundaki Harşova'da yer alan önemli tarihi yapılardan Harşova Kalesi de artık Türkçe sesli rehber sistemi ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Sistem dün Bükreş Büyükelçimizin de katıldığı bir törenle hizmete girdi. Hattımızda Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız var. Sayın Yıldız, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Tülin Hanım. Sizin nezdinizde bütün dinleyicileri Yunus Emre'nin sevgi diliyle ve saygılarımla selamlıyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Sayın Yıldız. Öncelikle Rehberim Türkçe projesinden söz edebilir misiniz bize?
1: Tabii ki. Romanya'ya ben görevlendirildikten sonra pek çok müzeyi dolaşma imkanı buldum ki işimizin gerektirdiklerinden birisi de bu. Müzelerde gerekli açıklamaların olmadığını fark ettim. Romanya Kültür Bakanlığı'yla da bir randevu esnasında bu konuyu dile getirdim. Projenin özellikle Türkçesinin de eklenmesiyle, müzelere açıklamaların Türkçe bölümünün de eklenmesini arz etti, kendilerine ilettik. Kendiler de sıcak baktı olaya ve ondan sonra bütün Romanya'daki müze ve öğren yerlerinde Türkçeleştirme çalışmalarımız başladı. Dün de Tuna boyundaki...

0: meşhur Hırşova kalemiz var. Bu kale Roma döneminde inşa edilmiş. Sonrasında Osmanlı'ya geçiyor. Türklerin fethiyle beraber büyük bir yapılaşmaya giriyor ve sonrasında da 93 harbiyle elimizden çıkıyor. Biz de bu kaleyi yine Roma Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle, Büyükelçimizin de katılımıyla, Köstence Vali Yardımcımız, Romanya Müftümüz ve çok sayıda seçkin davetine katılımıyla projemizi hizmete almış olduk.
1: Evet, son olarak Hırşova Kalesi'nde Türkçe sesli rehber sistemi kuruldu. Bu kalenin önemi nedir peki?
0: Hemen izah edeyim müsaadenizle. Roma döneminde inşa ediliyor bu kale. Milattan sonra 2. yüzyıl civarlarında. Sonrasında Bizans'ın eline geçiyor. Bizans da bu kaleye bazı tahkimatlar ekliyor. 1417 yılında 1. Mehmet Çelebi zamanında kale fethediliyor. Dobruca bölgesinde yer alıyor kale. Bu kale Tuna Nehri üzerinde bulunduğu için Osmanlı Devleti'nin stratejik bir askeri merkezi aynı zamanda ve Tuna'nın da geçişini kontrol etmek üzere kullanılan bir kale. Burada oldukça fazla askerimiz bulunuyor o dönemlerde. Ve bu kaleyle beraber mesela Maçin, Silistre, İbrahim şu andaki adıyla Breyla, Vidin, Circiu bizdeki adıyla Yergöy gibi pek çok kale gibi burası da hem savunma anlamlı hem de Tuna geçişlerini kontrol etme amaçlı kullanılan bir kale. Tabii biz bu kaleyi aldıktan sonra ciddi eklemelerde bulunuyoruz. Surları, kale duvarlarını genişletiyoruz, burçlar ekliyoruz. Kale içerisine 5 cami, hamam, medrese, daha pek çok yapı ekleniyor. Yani orası adeta bir Türk şehrine dönüştürülüyor. Özellikle Çanakkale ve İzmir ve Aydın civarlarından yörükleri buraya getiriyoruz, yerleştiriyoruz o dönemde. Ve nüfusu dengeliyoruz. Yani yarı Rumen, yarı Türk olacak şekilde dengeliyoruz. Ve bugün de hala soydaşlarımız bu kalenin etrafında kurulan şehirde hala yaşamlarını ve kültürlerini sürdürüyorlar.
1: Sayın Yıldız, Türkçe sesli rehber sisteminin kurulacağı tarihi ve kültürel alanlar nasıl belirleniyor?
0: Şöyle, dediğim gibi Romanya Kültür Bakanlığı'yla yaptığımız görüşme ve anlaşmalar neticesinde Romanya'da en çok ziyaret edilen müze ve öğren yerlerinden biz başladık tercümelere. Bu şekilde tercüme metinleri müzelerden talep ediliyor. Yani herhangi bir tarihi eserin altında bulunan açıklama metinleri olsun, sesli rehber metinleri olsun. Biz bunların tamamını Yunus Emre Enstitüsü olarak tercüme ediyoruz Türkçe'ye. Sonrasında Ankara'da bulunan Enstitü Başkanlığımız bünyesindeki Türkçenin Sesi Radyomuz var. Bu radyodaki ses sanatçılarımız ki sizin gibi değerli kıymetli çalışanlarımız, ses sanatçılarımız var. Kendilerinden bunları seslendirmelerini rica ediyoruz. Seslendiriyorlar ve profesyonel bir şekilde. Tabii bu hizmet sadece Türkiye'den gelen vatandaşlarımız için değil, Türk dünyasından gelen herkes için ama Türkiye Türkçesiyle Romanya'daki müze ve öğren yerlerini gezmelerini amaçlıyor. Bu tabii sadece Türkçe'ye yönelik aslında bir hizmet değil. Romanya'da bulunuyoruz. Romanya'nın turizmine de bir nevi dolaylı olarak da katkıda bulunuyoruz. Neden diyeceksiniz? Buradaki Türk tarihi mirası oldukça zengin. Ve bunları ön plana çıkarmamız gerekiyor. Yani hem biz kendi tarihimizi ön plana çıkarmış oluyoruz, hem de Romanya turizmine dolaylı olarak da katkı sağlamış oluyoruz.
1: Projenin Romanya'da Türkçenin kullanımı açısından önemi için neler söylersiniz?
0: Şimdi daha önceki programlarımızda da çok teşekkür ediyorum. Onlara da davet etmiştiniz.
1: Evet.
0: Tercihim Türkçe projemiz vardır. Romanya devlet okullarında Türkçenin seçmeli veya zorunlu dil dersi olmasını kapsıyor bu proje.
1: Evet, daha önce
0: Biz bu
1: konuşmuştuk.
0: projeye, evet, bir projeye ek olarak da rehberin Türkçe projesini hayata geçirdik. Şimdi bizim Romanya'da özellikle Dobruca bölgesinde çok sayıda soydaşımız yaşıyor. Bunların bir kısmı buraların fethedilmesiyle Anadolu'dan getirilip yerleştiren Türk aileler. Bir kısmı da Kırım tarafından gelen Tatar Türk vatandaşlarımız, soydaşlarımız. Onların da olduğu yerlerde biliyorsunuz Türkçe konuşulan bir dil. Dolayısıyla hem onların oradaki kültürel, milli ve manevi varlığını desteklemek amacıyla hem Türk dünyasından gelen turistlerin varlığını ve Romanya'da gezip gördükleri yerlerde mutlaka bir Türk bayrağını, Türkçeyi görmeleri gerektiğini düşündüğümüz için ve gezdikleri yerlerde de tamamen Türk mirası eserleri oldukları için bu şekilde hem buradayız, varlığımızla, dilimizle, ve buradaki soydaşlarımızın da varlığıyla gurur duyarak projemizi gerçekleştiriyoruz.
1: Kırım Tatar Türkü olarak bu haberleri ben de çok seviniyorum. Türk
0: Aa, ne güzel.
1: turistlerin Romanya'ya ilgisi hakkında son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi Romanya ile bizim ilişkilerimiz hakikaten bilindiğinden çok çok eski. Balkanlar dendiği zaman genelde akla Makedonya, Kosova, Bosna gibi geliyor. Tabii onlar da bizim canım memleketlerimiz. Ancak Romanya genellikle biraz böyle safada kalan, biraz karanlık yerde kalan bir yer diye düşünüyorum. Özellikle akademisyenlerimize, burayı ziyaret edenlere özellikle istirham ediyorum. Yani Romanya üzerine, Romanya'da yaşayan soydaşlarımız üzerine mutlaka çalışmaların yapılması. Biz Yunus Emre'si olarak elimizden gelen bütün desteği ve gayreti zaten sergiliyoruz sahada. Ancak bunun akademik boyutu olsun, diğer çalışmalar olsun mutlaka yapılması lazım. Mesela tarih derslerinden mutlaka vatandaşlarımız hatırlayacaktır. Eflak, Boğdan ve Erdel beylikleri bugünkü Romanya toprağını oluşturan beylikler. Böyle düşünüldüğü zaman zaten otomatikman tarihte çok çok eskiye 400, 500, 600 yıl öncesine kadar da bu ilişkileri götürebiliyorsunuz. Tabii kimi zaman savaşlar olmuş, bu da insanlığın doğal bir tarihi. Ama bunun yanında kültürel alışverişlerimiz var. Özellikle Romanya'da Erdel bölgesinde sergilenen Türk halılarımız var. Bununla ilgili de belki ayrı bir program icra edilebilir. Oranın da hikayeleri çok çok önemli, çok kıymetli ve çok bilinen bir şey değil. Ve Romanya'daki bizim Türk ve tarihi mirasımız da çok çok önemli. Ki Rumenlerin şu anda bize karşı olan bakışı, bize karşı olan anlayışı, hoşgörüsü, hakikaten gayrimüslim bir ülke olmasına rağmen Rumenler, Rumen dostlarımız bize çok çok övgüyle bakarlar, imrenerek bakarlar hem ülkemize hem kültürümüze. Yılda zaten Romanya'nın nüfusu 16-17 milyon, Türkiye'yi ziyaret eden 1-1,5 milyon Rumen'in sayısından da bunu anlayabiliriz çok rahat bir şekilde. Aslında baktığınız zaman harita üzerinde biraz uzak görünse de Bükreş'ten arabaya bindiğiniz zaman Edirne'de sınır kapısına varmanız sadece 5 saati buluyor. O kadar da yakın bir ülke aslında Romanya. Özellikle Bulgaristan'dan geçerken de ki benim sık sık seyahat ettiğim rotadır. Bulgaristan'daki Türk köylerine uğrayarak Romanya'ya gelmek, Romanya'daki Türk köylerine gelmek çok büyük bir keyif verecektir. Buradan izleyicilerimize bir küçük bir tavsiyede bulunmuş olayım.
1: Evet, dinleyicilerimize de duyurulur diyelim. Size de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yıldız, programımıza katıldınız. Bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için.
0: Efendim ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız vardı.

0: Balkanları yolculuğun bu bölümünde sevgili dinleyenler, Balkanlarda düğün, evlenme ve gelin alma geleneklerini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Balkan araştırmacısı İlknur Tüfekçi ile hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: İlknur Hanım, Balkanlarda düğünler genel olarak nasıl yapılır? Bu düğünlerin en belirgin özellikleri nelerdir? Sizden dinlemek isteriz.
1: Evet, teşekkür ederim. Balkanlarda düğünler dediğimizde aslında iki kişinin evlenmesi gibi düşünmemek gerekir. Daha büyük bir yapıdır. Düğün iki ailenin birleşmesi, akrabaların, komşuların ve yakın çevrenin bu birlikteliğe şahitlik etmesidir. Bu yönüyle de Balkan düğünleri toplumsal dayanışmanın, kültürel hafızanın en canlı örnekleridir aslında. Aslında öncelikle şunu söylemem gerekir. Tek tip bir Balkan düğününde söz etmek doğru değil. Şimdi ben size bir Balkan düğününden söz etsem, Kosova'da da bir Balkan kültürü söz konusu, Makedonya'da, Bosna'da, Bulgaristan'da. O yüzden tabii çeşitlilik var. Her çok benzerlikler var. Türkiye için de yani ülkemiz için de aynı şey geçerli ama çok da farklılıklar mevcut. Küçük ufak tefek şeyler de olsa. Genel olarak baktığımızda ise kız isteme, söz, nişan, çeyiz hazırlığı, kına gecesi, gelin alma ve düğün eğlencesi olarak temel aşamaları karşımıza çıkıyor. Bazı Balkan Türk topluluklarında düğünlerin geçmişte birkaç güne yayıldığı da görünür. Günümüzde de vardır. Şöyledir ki pazartesi başlayan bir düğün perşembe mübarek gün olarak düşünülür ve perşembe günü sonlanır. Ve pazartesiden perşembe gününe kadar her gün eğlence, her gün yemek, her gün bir aktivite söz konusudur. En sonunda nikahla, hayırlı günü olan perşembe günü nikahla sonlanır. Bu da bizi aslında şey gibi bakmamamızı sağlar. Bir resmi bir tören değildir. Bir eğlencedir. Aşama aşama ilerleyen ve her anından zevk alınan bir eğlence aslında.
0: Yaşam şekline dönüşmüş herhalde kutlamalar değil mi?
1: Evet.
0: Yani mesela baktığımızda bizde mesela şu anda Türkiye'de genelde düğünler hafta sonlarına sığdırılır. Tek günle yetinilir. Ama hala orada pazartesiden perşembeye devam ediyor mu düğünler?
1: Evet, şöyle tamamen devam ettiğini söyleyemeyiz. Evet, devam eden yerler var. Özellikle işte Bulgaristan'ın, Makedonya'nın ya da Kosova'nın Türk köylerinde bu gelenek devam ediyor. Ancak şu var, artık biliyorsunuz ki kadınlar çok iş hayatında yer alıyorlar. O yüzden daha dediğiniz gibi hafta sonlarına kayan bir tören söz konusu. Daha salon düğünleri, işte geleneksel kıyafetlerini daha gelinlik gibi. Tabii değişim söz konusu. 4 gün sürenler var ama yani halihazırda devam eden.

0: bir tören mevcut ve gerçekten dediğiniz gibi bir şölen, bir karnaval havasında geçiyor. Büyük küçük herkes çok ciddiyetle giyinip çok ciddiyetle orada oluyor ve katılıyor. Her aşamaya katılıyor ve bunu bir saygı olarak görüyor. Yani orada bulunacağım. Bu bir saygı. Beraber olacağız. Dayanışma. Mesela Türkiye'de yaşayan Balkan Türkleri kalkıp gidiyorlar. Yani her düğüne gidiyorlar. Oradakiler Türkiye'deki herhangi bir akrabanın düğününe geliyorlar. Yani değişik bir bağlılık kültürü var aslında. Biraz da o toplumsal hafızanın da taşıyıcısı diye nitelendirebiliriz düğünleri.
1: Güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Balkan düğünlerinde peki kız isteme, söz ve nişan gibi gelenekler nasıl uygulanıyor? Bunları biraz
0: Evet,
1: detaylandıralım
0: başlayalım.
1: mı?
0: Evlilik sürecinde tabii ailelerin tanışmasıyla başlar. Yine eskiden her yerde olduğu gibi geçmişte görücü usulü daha yaygındı. Ancak şu an daha gençler birbirini severek evleniyor. Böyle bir şey söz konusu. Şöyle başlar. Oğlan tarafı kızı beğenir. Kıza büyükler bir kız evini ziyarete giderler. Ailesi damat gelmez, anne gelmez, sadece büyükler gelir. Burada iki gencin uyumundan ziyade ailelerin yapısı, saygınlığı, ahlaki duruşu ve birbirine uygunluğu da önemli görünür. Anadolu'daki uygulamalar aslında oldukça benzerdir. Büyükler gider, kahvelerini içer, bir eve, ortama bakarlar. Daha sonra da beğendilerse eğer başka bir tarih isterler. Bu sefer damatla gelirler. Ve Allah'ın emri peygamberi kavliyle diyerek yine ülkemizde olduğu gibi kızı isterler.
1: Söz alma kısmı buydu sanırım, değil
0: Evet.
1: mi? Kız isteme kısmıydı bu.
0: Evet, kız isteme daha da devam ediyor. Yani bu şekilde geldiler. Daha sonra kız tarafı hemen cevap vermez. Düşünme süresi vardır. Aslında bu düşünme süresi geleneksel bir nezakettir de. Yani o an kızı verecek olsalar bile biraz beklemek isterler. Eğer uygun görülürse de söz takılır, yüzükler takılır. Bazı bölgelerde şu aslında biraz farklı. Kosova'da bu mağarama geleneği var. Yani kız gidip erkek kızınızı istiyorum demiyor, erkek ailesi mağaramamızı almaya geldik diyor. Mağarama bir çeşit havlu, yani el işlemeli bir havlu ve yani kızınızı değil de mağaramamızı almaya geldik diyor. Bu bir sembol. Onlar da mağaramayı verince, bir işte tülbenti, havluyu damada verince kızı da vermiş gibi oluyor. Yani bu değişik bir gelenek, yani bizim ülkemizde olmayan bir gelenek. Bir diğeri de helva götürme. Yani şöyle, kızınızı alacağız değil de ne zaman helvayı getirelim size? O da işte şu gün gelin, şu gün müsaitiz diyor ve erkek evi helva götürüyor. Bu helva ile beraber de kızla da, yani o sembolik bir anlaşma gibi oluyor. Kız tarafı da kesme veya poğaça veriyor. Kesme dediğimiz bu yöresel poğaça börek tarzı bir şey ve kesmenin içine bir altın koyuyorlar. Damat bu kesmedeki altını bulursa eğer kızı çok sevdiği anlamına geliyor. Eğer bu altını başka biri bulursa da daha farklı bir anlamı var. Yani huzurlu olacaklar, mutlu olacaklar gibi bir anlam yüklenmiş. Sembollerle zenginleşen bir kültür aslında. Nişana gelince de nişan daha çok yapılıyor ya da yapılmıyor. Yani şöyle, nişan olmazsa olmaz değil Balkan kültüründe. O söz kesmeyle de yetinebiliyor ya da aile arasında bir eğlence yapılabiliyor. Ya zaten söz kesme diğer aşamalar çok şaşalı olduğu için
1: Buraları
0: nişan
1: kısa
0: üzerinde. Evet,
1: geçiyorlar.
0: aynen.
1: Peki gelelim önemli kutlamalardan birisi kına gecesi. Kına gecesi Balkan düğünlerinde neden önemli bir yere sahip?
0: Evet. Kına gecesi gerçekten çok önemli. Yani Balkan düğünü dediğinizde bana o 4 günlük süreçte en önemli gün nedir dediğinizde kına gecesi derim. Çok önemseniyor kına geceleri. Çünkü bir duygusal sembolü var. Aynı zamanda bir geçiş var. Yani bu aslında bir eşik gibi düşünebiliriz. Bir kız artık 20 yaşına, 18 yaşına kadar olan sürecini tamamlayıp yeni bir hayata geçiyor. Yeni bir ev, yeni kişilerle yaşam. Bir de Balkanlarda aile hayatı daha beraber, yani kayınvalide ile işte büyük aile şeklinde yaşıyorlar. Öyle olunca bambaşka bir dünyaya geçiş var aslında. Buna hazırlık gibi görünüyor kına gecesi. Bir de vedalaşma, aslında bir veda töreni olarak da bahsedebiliriz. Sevinç ve hüzün bir arada yaşanıyor. Özel bir anlamı var kınanın. Biliyorsunuz bizim ülkemizde de aynı şekilde bereketi, yeni hayata geçirmeyi, korunmayı sembolize ediyor. Gelinin eline de kına yakılıyor. Yeni evine hayırla uğurlanıyor. Hayırla gitmesi dileğini taşıyor. Çoğu zaman Balkanlarda kına geceleri

0: Karışık gerçekleşmez. Sadece kadınlar arasında gerçekleşir. Kadınlar bir araya gelir, türküler söyler, def çalarlar, gelinin etrafında toplanırlar. Bazı bölgelerde de gelinin arkadaşlarından şu görülür. Farklı olarak diğer Balkan ülkelerinden veya ülkemizden farklı olarak türküler ve manilerle gelini ağlatma. Gelinin 3-4 kız arkadaşı gelip gelini mani söyleyerek ağlatır. Hani bizim bu yüksek yüksek tebelereyi söylediğimiz gibi, ağlattığımız gibi
1: Bizde
0: gelini.
1: türkü söyleniyor, onlar da mani
0: Evet,
1: söyleniyor.
0: manilerle ne kadar içli maniler ki gelin ağlayabiliyor. Bu da değişik, ülkemizden değişik bir Balkan adeti. Kırmızı renkini ön plana çıkıyor. Duvak, kırmızı örtü, kırmızı kuşak ön planda. Bir de ilginç olan, ben biraz daha böyle farklı şeyleri bahsetmek istedim. Yoksa her şeyimiz zaten ortak, çok benzer bir sürü adetimiz var. Ancak farklılıklar biraz daha ilgi çekiyor, benim de ilgimi çekiyor. Mesela kına gecesinde gelinin başından süpürge gezdiriliyor. Bu çalışkan olsun diye. Ya da balta gezdiriliyor. O da güçlü, kuvvetli, sağlam olsun diye. Yani biz şu an baktığımızda sanki tuhaf gelebiliyor bize ama o dönemde yani kendi içinde, kendi gerçekliğinde gerçekten anlamlı semboller bunlar.
1: Evet. Çeyiz konusunda neler söylersiniz? Gelin çeyizi geleneği var mı hala Balkanlarda? Devam
0: Evet,
1: ediyor mu? Önemli mi yani?
0: çeyiz çok önemli. Şöyle ki çeyiz alma, çeyiz getirme, o bohça. Bir de Balkanlarda erkek çeyizi de söz konusu. Yani bizde daha çok kadınlar çeyiz, yani kızlar evlenecek kızların çeyizi olur gibi düşünülüyor. Erkeğin çeyizi de oluyor ve beraber sergileniyor. Bazen sokaklara koyulup bunlar sergileniyor. Hatta size şöyle bir şey söyleyebilirim. Kosova Türklerinde yanlış hatırlamıyorsam şey mevcut. Damat kız evine geliyor ve çeyizlerin olduğu odada nikah yapılıyor. Ve bu nikah çeyizlerin üstüne diye. Yani ben bu çeyizlerle bu hayatı güzel bir şekilde yaşayayım. Yani eşyaları şahit tutuluyor nikahta. Ve sonra bunları damat tek tek taşıyor. Bu da tek eşliliği sembolize ediyor. Yani ben bu çeyizleri şahit tutuyorum. Biz çok mutlu bir evlilik yaşayacağız ve tek eşli olacağım diye. Yani bu kadar da değişik bir anlamı, özel bir anlamı var aslında. Bir de şunu ekleyebilirim. Statünün de göstergesi. Ne kadar çok çeyizim var. O kadar özenlisin, o kadar ekonomik durumun iyi.
1: İyi.
0: Evet, bu da böyle bir özellik Balkanlarla ilgili.
1: Gelin alma geleneğinde hangi uygulamalar var ve bu gelenek neyi ifade ediyor Balkanlar için?
0: Evet. Burada da yine sadece gelinle evden çıkmak gibi düşünmeyelim. Balkan Türklerinde gelin alma bir işte baba evinden artık kocanın evine, damadın evine geçmeyi sembolize ediyor. Dediğim gibi yine bir eşik söz konusu burada da. Aynı adetler mevcut. Yine kapı kapatılır, yine gelinin sandığının üzerine oturulur. Gelinin kız kardeşi, erkek kardeşi ya da bir akrabası damattan veya damadın ailesinden para ister. Bu şey demek. Yani biz kızımıza çok değer veriyoruz ve vermek istemiyoruz. Karşı taraf ise ona bir şekilde bir hediye ya da para verir ve o da şunu der. Ben kızına iyi bakacağım ve merak etmeyin. Böyle bir anlamı var. Balkanlarda da bu uygulama yine mevcut. Sadece Balkanlarda şu farklılıktan bahsedebiliriz. Damat gitmiyor kız almaya. Yani damat evde damat tıraşı oluyor. Damat evinde bir şölen söz konusu. Damadın babası gidiyor, kızı alıyor. Kız o süreçte hiç konuşmuyor. Arabaya biniyor. Eskiden at arabası tabii bu. Arabaya biniyor. Arabada da hiç konuşmuyor. Eve gelene kadar kız almada kızın, gelinin herhangi bir konuşması söz konusu değil. Gelin evi tabii şöyle, kız çıkarmalar daha hüzünlü durumlardır. Yine hüzün söz konusu ama yeni bir hayat içinde güzel dilekler ve dualarda fazlasıyla yer alıyor diyebilirim.
1: Düğün sırasında gelin ve damadın kıyafetleri için neler söylersiniz? Ne gibi farklılıklar ya da benzerlikler var?
0: Evet, kıyafet, yani damat kıyafeti olarak çok özel bir kıyafet yok, onu söyleyebilirim. Balkan Türklerinde kadınlar gerçekten giyinmeyi seviyorlar ve çok güzel yöresel kıyafetleri var. Hatta şöyle söyleyebilirim Tünlü Hanım. Gelinlik giydirme diye bir ritüel var. Yani gelinlik giydirme başlı başına bir seremoni. Bir tecrübeli kadın gelir ve başka hiç kimse giremez. Sadece gelinin kız kardeşi veya annesi girebilir. Hep beraber gelini giydirmeye başlarlar. Gelin işte ipek bir içlik giydirilir.

0: üzerine giydirilir, onun üzerine bir entari giydirilir, yelekler giydirilir. Yani böyle kat kat bir sürü el işlemesi ipek giysiler giydirilir. Başına başlık takılır, teller uzatılır, yüzüne ışıltılar eklenir, makyajlar yapılır. Bu Balkanlarda bu gelenek çok önemli bir yer alır. Günümüzde tabii şöyle dönüş oldu. Artık gelinlik giyiyorlar. Yani beyaz gelinlik hala mevcut. Yani o şekilde bir dönüş var ama kına gecesinde özellikle şimdi bilenler bilir. Balkan gelinleri çok severler, giyinmeyi de severler. Bazen görmüşsünüzdür işte 8 kıyafet değiştirdi, 9 kıyafet değiştirdi diye. O yöresel kıyafetlerin yanında güzel kıyafetler, el işlemesi kıyafetler de, ya yani özel dikim kıyafetler de düğünlerde fazlasıyla yer alır.
1: Sizce günümüzde Balkan düğün gelenekleri değişti mi? Hangi gelenekler hala yaşatılıyor? Son olarak bunu sormak isterim size.
0: Evet. Değişti. Aslında Balkan kültürüyle ya da herhangi bir kültürden söz ederken değişmemesi söz konusu değil. Yani illaki bir değişimden bahsediyoruz. Çünkü eskiden düğün köy meydanlarında, avlularda, geniş aile ortamlarında yapılırken şu an düğün salonlarına geçildi. Ya da işte bahsettiğim 4 günlük düğünler artık şehir merkezlerinde, köylerde hala devam etse de daha çok hafta sonuna, çalışma hayatından dolayı hafta sonuna aktarıldı. At arabalarının yerini gelin arabaları, köy eğlencelerin yerine salon organizasyonları aldı. Hatta geleneksel çalgıların yerine de modern müzik sistemleri yer aldı diyebiliriz. Ama bazı geleneklerde şöyle, evet modern hayata uyarlandı ama kız isteme, söz, bizlerde de olduğu gibi söz, nişan, kına gecesi, gelin alma, çeyiz, bohça bunlar hala devam ediyor. Belki biraz azaltıldı. Belki artık 4 günle 4 günden ibaret değil ama bir şekilde bunların da değişimi, bir şekilde bunları da modern hayata uygulaması söz konusu. Ben şunu söyleyebilirim. Evet bir değişim var ama bu değişim kültürü koruyarak devam eden bir değişim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz size bu güzel
0: Rica
1: sohbet
0: ederim.
1: için. Çok sağ olun. Ağzınıza
0: Ben
1: sağlık.
0: teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Balkan araştırmacısı İlknur Tüfenciydi. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Balkanlara yolculukta haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz. Tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok, dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, asırlar boyunca mazlum ve mağdurlara güvenli bir liman olduk ifadesini kullandı. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla Ankara'da bir araya geldi. Hazar geçişli Doğu-Batı Ortak Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler toplantıda ele alınıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine değindi. Türkiye, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın milletimizin denizlerine ve denizciliğe verdiği önemin en büyük kanıtı olduğunu söyledi. Türkiye boğazları, limanları ve konumuyla küresel ticaretin güvenilir limanıdır, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın bağımsızlığın nişanesi olduğunu belirtti. Güçlü denizcilik, güçlü Türkiye hedefimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iadesi konusunda kararlı duruşun devam edeceğini vurguladı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki adli işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda sadeleşmeye yönelik yeni adımlar geldi. Buna göre

0: döndü. Zeytinyağından kuru meyveye, peynir çeşitlerinden bakliyata kadar yüzlerce yerli ürün vitrine çıktı. 50'den fazla ülkeden 2000'in üzerinde firmanın katıldığı organizasyonda Türk üreticiler ürünlerini uluslararası pazara tanıtma fırsatı buldu. Ve spor sevgili dinleyenlerimiz, Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu maçlarıyla sürüyor. Gece oynanan maçlarda Norveç, Fil Dişi sahillerini 2-1, Fransa İsveç'i 3-0, Meksika Ekvador'u 2-0 yendi. Böylece Norveç, Fransa ve Meksika son 16 turuna yükseldi. Saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 23'te ise Belçika Senegal maçları oynanacak. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Son olarak hava durumu. Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Berne 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Ve çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris'e 22 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimize en derin selam ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Efendim yepyeni bir programla karşınızdayız. Bundan böyle her çarşamba sizlerle adı her anıldığında özlem duyduğumuz Misak-ı Milli'nin mirası, kadim Türk coğrafyası Türkmen elini sizlerle ziyaret edeceğiz. Bu ziyarette kıymetli hocamız, araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip bizlere rehberlik edecek. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Orhan Yaşar ve ana kumanda masasında Merih Demirezer'le çalışıyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Irak'tan yakın Türkmen eli başlıyor. Sayın hocam, Türkmen eli yolculuğumuza başlamadan önce Türkmen kelimesinin etnik ve tarihsel kökeniyle başlayalım dilerseniz efendim. Neler söylersiniz?
2: Malum Türkmen kelimesi Türklerin Müslümanlığı kabul ettikten sonra gelişmiş bir terimdir. Faruk Sümer'in, rahmetli tarihçimiz Faruk Sümer'in Oğuzlar kitabı 70'li yıllarda neşredildiğinde parantez arasında Türkmenler yazar.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Oğuz Türkü'nün hepsi Türkmen sayılır. Ancak Oğuz Türkleri ne zaman tarih sahnesine çıktı? Tabii çok daha eskilere dayanır, 9 Oğuzlar vesaire, ama malum Müslümanlığı kabul ettikten sonra bugünkü Özbekistan, Türkmenistan coğrafyalarına ine ine Hurasan'a geldiklerinde Türkmen kelimesinin kayıtlarda yazıldığını görüyoruz. Arap kaynaklarında da böyledir, Fars kaynaklarında da böyledir. Biz kendimize de zaten Türkmen demişiz, yani Türkmen Yörük demişiz, Yörük Türkmenler demişiz. Dolayısıyla Türkmen kelimesi Türk'ün bir kolu demektir. Yani her Türk Türkmen değildir ama her Türkmen Türktür.
1: Evet. Ha.
2: Şimdi bunu niye altını çizerek söylüyorum? Çünkü çok ciddi siyasi tartışmalara sebep oluyor. Nitekim Lozan görüşmeleri sırasında mesela İngiliz mürahas heyetinin Türk mürahas heyeti karşısında, o zaman İsmet İnönü Türkiye'yi temsil ediyor. Türkmenlerle Türkler ayrı ırklardır diyor. İşte Türkmenler Orta Asya'dan gelmiş, Türkler denilince Türkiye'deki insanlar akla gelir diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Türkiye'de de Türkmen var, Irak.

Irak'ta da var, Suriye'de de var. Türkmenistan'da da var. Dolayısıyla Türkmen kelimesi bu anlamdadır. Ama Irak Türkleri'nin literatürüne baktığınız zaman 40'lı yıllara kadar, 1918'de Irak Türkleri'nin coğrafyası Osmanlı'dan ayrılıyor. Yani Osmanlı'nın çöküşünden 1-2 sene önce. O tarihten itibaren İngiliz yönetimine geçiyor ve 40'lı yılların sonuna kadar Türkmen kelimesi yok Irak'ta. Türk var. Yani İngilizler bile Irak'ta yaşayan Türklere hitap ederken Türk diye hitap etmiş. Fakat sonra sırf Anadolu'da yaşayan insanlardan Türkmenleri ayırmak için

0: Amerika izlendi. Siz Türkmensiniz, Türk değilsiniz. Sizin kökeniniz Orta Asya'dır, Anadolu değildir filan. Dolayısıyla Türkmen kelimesi bu yönüyle şey bir kelimedir. Yani biraz siyasileşmiş bir kelimedir. Ama Türkmen demek Türk demek.
1: Türk demek, evet. Hocam, bu çok kıymetli tanımlamalardan sonra bizleri ve değerli dinleyenlerimizi o diyarlara götürmenizi istiyoruz. Türkmeneli coğrafyası tam olarak nereleri kapsıyor? Yine Türkmeneli coğrafyasının kadim şehirleri ve bu şehirlerin önemine dair neler söylersiniz?
0: Şimdi Türkmeneli terimi bir kere tartışmalıdır. Yani bu terimi altını doldurmak lazım. Siyasi bir terminolojidir. Irak-Türkmen cephesi kurulduğu zaman 90'lı yılların ortalarında yani artık herkes kendine Irak'ta bir coğrafya seçiyordu. Fakat tarih olarak biz çok iyi biliyoruz ki ta Emeviler, Abbasiler zamanından, hatta yani Türklerin oralara girmeden önce, Türkler derken Türkiye'deki Türklerin, oraya girmeden önce Türklerin yoğun yaşadığı boylar, coğrafyalar bugünkü Mendel Haneke'den başlar ki bu İran sınırıdır. Böyle bir kanal şeklinde uzar, Kuzey Irak'a doğru gider ve ta bugünkü Anadolu'nun topraklarına kadar gelir. En kuzey kısımda da Telafer vardır. Demek evet. ki bir ucunda Telafer, bir ucunda Mendili vardır. İki tane şehrimiz var. Bu coğrafya uçlarda incelir, ortada kalınlaşır. Aşağı yukarı Türkmenler 4 ya da 5 şehir, 5 şehirde yaşarlar. Bu şehirler işte Diyala'dır, Selahaddin'dir, Kerkük'tür, Erbil'dir ve Musul'dur. 5 şehir oldu galiba. Bunların bir kısmının şehrin içi ve köyleri, işte ne bileyim ilçeleri vesaire de Türktür. Bir kısmında yok. Sadece merkezde Türkler vardır. Genelde bu Türkmeneli dediğimiz coğrafyada yaşayan Türkmenlerin büyük bir çoğunluğu, %80-85'i şehirlerde yaşar. Yani Türkmen köylü çok azdır, var. Türkmen köylerimiz de var. Ama sayıları oldukça azdır diyebiliriz. Şehirlerine gelelim arzu ederseniz. Şehirleri de en dip noktadan, yani Mendili'den başladığımız zaman ki orası
1: güneydeki,
0: güneydeki güneydoğu diyelim.
1: Güneydoğu.
0: Evet, güneydoğu. Diyala iline bağlı Mendili, Hanekin, Kızlarbat, Celevda, Sadiye, Karatepe, Tuz Hurmatı, Süleymaniye. Bu coğrafya Diyala coğrafyasıdır diyebiliriz. Tuz Hurmatı'yı sonradan Saddam Kerkük'e bağlıydı. Kerkük'ten çıkararak bunu Selahaddin vilayetine bağladı. Dolayısıyla Selahaddin vilayetinde de işte Tuz Hurmatı oraya bağladı. Tuz Hurmatı'nın da kendine göre şeyleri var, ilçeleri var. Oradan biraz daha kuzeye çıktığımızda karşımıza Kerkük geliyor.
1: Evet.
0: Evet, Kerkük de zaten Türkiye'de de Irak Türkleri denilince akla hemen Kerkük gelir. Türküleri Kerkük'tür, edebiyat Kerkük'tür. Şairlerin büyük bir kısmı burada yetişmiştir. Osmanlı zamanında ta Kanuni zamanına kadar uzanır. Zaten ileriki programlarımızda Kerkük'e ayrı bir ehemmiyet vereceğiz. Bir de Erbil var. Erbil maalesef son zamanlarda pek telaffuz edilmiyor. Bugün Kuzey Irak Kürt yönetiminin başkenti olarak kabul ediliyor. Halbuki Erbil 50'li yıllara kadar halis muhlis şehrin içi tamamen Türkmenlerden müteşekkil. Köyleri Kürtlerden oluşuyordu. Erbil önemli bir kültür merkezidir bizim için. Erbil'in ilçelerinde yok şey Türkmen. Kerkük'ün bir bucağı var. Eski tabirle nahiye dediğimiz. O da Altın Köprü. Çok önemli bir merkezdir. Büyük fedakarlıklarda bulunmuş bir şehrimizdir. Harikulade bir coğrafyası vardır. Zab Nehri şehrin ortasından geçer. Osmanlılar zamanında o Zab Nehri için köprüler yapılmış, taş köprüler yapılmıştır. Yani bizim Türk tarihi açısından çok kayda değer bir şehirdir Altın Köprü. Ve son durağımız Telafer'dir, Musul'a bağlı. Şimdi Musul denildiği zaman işte malum Lozan görüşmelerinde Musul meselesi olarak telaffuz edilmiştir. Musul aslında heterojen bir şehirdir. Yani Lozan zamanında da Musul'da Arap vardı. Lozan zamanında da Kürt vardı. Lozan zamanında da Türk vardı orada. Lozan zamanında da orada türlü türlü Hristiyanlar vardı. Keldaniler var, Süryaniler var, Asuriler var, Yezidiler var, Şebekler var. Bunlar hepsi topluluklardır. Ama Osmanlı zamanında çok homojen yaşamışlar bunlar. Yönetim bunları çok iyi idare etmiş. Ufak tefek sürtüşmelerin haricinde bir olay çıkmamış aralarında.

0: Musul şehrinin önemli klasik eski yerleri, yani folklorik yerleri, işte mesela Yunus Peygamber diye bir yer vardı. Maalesef Daesh zamanında yerle bir edildi, bombalandı. Sonra da tekrar tamiratı yapıldı. O mahallenin etrafında çok ciddi miktarda Türkmenler yaşar. Reşidiye'de bir mahallesi var, bir ilçesi var veya nahiyesi var. Demek ki Musul'dan Telafer'e aşağı yukarı 60 kilometre mesafe var. Bu 60 kilometre mesafe içerisinde bütün yerleşim bölgeleri Türkmenlerdir. Bu Türkmenler Osmanlı kayıtlarına göre Çağatay Türkçesi ile konuşur diyor.
1: Musul'dan Telafer'e değil mi hocam?
0: Evet, Musul'dan Telafer'e 60 kilometre. Sağlı sollu yolun sağında solunda olan köyler, yerleşim bölgelerinin hepsi Türkmendir. Daha Telafer'e gelene kadar. Telafer büyük bir ilçedir. Telafer değil sadece Irak'ın, Orta Doğu'nun en büyük ilçesidir. 450 bin nüfusu var Orhan Bey. Ama bilerek bu şehir il yapılmadı. Ama kendisinin daha küçük şehirler, mesela işte Halepçe, mesela Duhok, mesela Necef. Bunlar hepsi 150 bin, 200 bin nüfuslu ilçeler. Hepsi il oldu ama maalesef Telafer'i il yapmadılar. Telafer'i ileride de yani özel programlar yapacağız Telafer için inşallah. Telafer'in de en önemli özelliği otantik bir şey var, kültürü var, farklı bir duruşu var. Anadolu'dan göç almış. Türkiye sınırına 60 kilometre uzaktadır. Tamamen tarım bölgesidir. Ve şeydir, homojen bir Türkmen topluluğudur. Homojen bir Türkmen topluluğudur. Özetlersek, demek ki bir kanal şeklinde şeyden dikkat ettiyseniz İran sınırından aldık. Şöyle
1: Mendili'den aldık
0: Telafer'e kadar bağladık. Ve Türkmenili'nin coğrafyasının ehemmiyeti ister Irak devleti için bugün ister Türkiye için şudur. Kürt bölgesini Arap bölgesinden ayıran bir sınır hattıdır. Bunun kıymetini hem Türkiye çok iyi bilmeli, bunun kıymetini daha çok Irak yönetimi de iyi bilmelidir evet. diye bu konuyu kapatalım.
1: Evet, kısa bir türkü arası verelim hocam, İyi güzel olmasın, bir türkü tabii. dinleyelim.
0: Evet, buyurun.
1: Efendim Abdülvahit Kuzicioğlu'ndan seslendiri dinliyoruz. O yana dönder beni diyecek sevilen sanatçı.

0: Efendim, Irak'tan Yakın Türkmeneli programında birlikteliğimiz devam ediyor. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Mahir Nakip bizlerle. Hocam, Türkmeneli yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bu güzel türkünün bir hikayesi var mı?
1: Şöyle, bir kere sanatçımız çok usta bir sanatçı, Abdülvahit Küzecioğlu. Türkiye'de de çok iyi tanınır. Berrak bir sesi vardı. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Kendine has bir üslubu vardı. Türkiye'de de sevilen, bilinen bir üsluptu. Ankara Radyosu'nun girişinde birinci katta da tablosu vardır. Yani o kadar Türkiye'de takdir görmüş bir mahalli sanatçı. Bu hoyrat, okuduğu hoyrat meşhur yolcu hoyratıdır. Birinci şeyler. Hoyrat uzun hava şeklindedir. Türkü ise kırık hava. Ona biz mani deriz. Türkü kelimesi Türkmenlerde yok. Orijinal olan, kemanı çalan kişi Kerkük Hristiyanlarındandır.
0: Evet.
1: Cemil Beşir adında bir adam. Cemil Beşir de Cevdet Çağla'nın talebesidir. Cevdet Çağla meşhur bizim bestekarımızdır.
0: Evet.
1: O Bağdat'ta 3 sene şeyle beraber Tamuri Cemil Bey'in oğlu Mesut Cemil Bey'le beraber hizmet vermiş. Dolayısıyla bu Cemil Beşir onun talebesidir.
0: Evet.
1: Onun için Türk müziğine aşina, Kerkük türkülerine aşina. Ondan sonra Abdülvahit Küzecioğlu ile beraber bu kaydı 50'li yıllarda yapmışlar.
0: Evet.
1: Onun için orijinal bir yer şeydir. Ona yer vermeniz beni sevindirdi.
0: Ne güzel hocam, bu değerleri bizlere aksettiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Türkmeneli denildiğinde bizim ilk aklımıza gelen şehirler Kerkük ve Musul'dur. Oysa az önce de saydınız, Türkmeneli coğrafyası birçok şehri kapsıyor hocam. Bizim algımız neden böyle sadece Kerkük ve Musul'la sınırlı?
1: Şimdi efendim, malum Musul ve Kerkük Lozan'da tartışma konusu olduğu zaman hep Türk basınında olsun, Türk siyasetçisinin ağzında olsun, yani Cumhuriyet Kuruluşu'nun ilk yıllarında, 23'ten bahsediyorum. Hep Musul-Kerkük meselesi olarak geçmiştir. Kayıtlarla, gazetelerde, İktam Gazetesi'nin manşetlerinde, köşe yazılarında, Yakup Kadri'nin yazılarında, Mustafa Kemal Atatürk'ün demeçlerinde hep Musul-Kerkük, Musul-Kerkük tabirleri kullanılmıştır. Musul-Kerkük denildiği zaman o tarihte aslında bütün Türk, orada yaşayan insanlar kastedilmiştir. Türkmenler kastedilmemiştir sadece. Ve Türkiye'nin de tezi Lozan'da zaten hep şu olmuştur. Efendim, şu andaki olan bu coğrafya, tartışmalı olan Musul-Kerkük coğrafyası, Güneydoğu Anadolu'nun demografik ve coğrafik uzantısıdır.
0: Evet.
1: Doğal bir uzantısıdır. Bu uzantı ta Himrin Dağları'na kadar uzar. Yani bugünkü bu Hanekin, bahsini yaptığımız Hanekin, Himrin Dağları'nın eteğidir. Dolayısıyla bu kelime o tarihlerde şey olmuş, neşvünüma bulmuş. Ancak olmayınca, Musul Anadolu topraklarına, misak-ı milli sınırları dahiline girmeyince, malum Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Yani işte Irak Türkmenleri de biraz küskün bir şekilde orada yetim kalmışlar. Tabiri caizse bir sansür uygulanmış basında. Dolayısıyla Irak Türkleri hiç telaffuz edilmemiş. Musul Kerkük hiç telaffuz edilmemiş. Hiç telaffuz edilmemiş ta 1959, 14 Temmuz 1959'a kadar. Cumhuriyet ilan edilmiş 58 yılında. 58 yılında 14 Temmuz'dan sonra işte birinci şeylerde yapılıyor. Kerkük'te Komünist Partisi ile, Irak Komünist Partisi ile Kürdistan Demokratik Partisi işbirliği yaparak Türkmenlere karşı bir katliam uyguluyor. O katliam sırasında Türkmenler 30'un üstünde 40'a yakın şehit veriyor. Bunun ilk haberini Türkiye'de İlhan Derendelioğlu ile Peyami Safa gazetelerinde, köşelerinde veriyorlar. O zaman hep Kerkük Türkleri demişler. Kerkük Türkleri demişler. O tarihlere kadar da Abdülvahit Küzecioğlu mesela bir iki tane türkü kaydetmiş. Rahmetli şeyin eşliğinde. Tüfekçi, Nida Tüfekçi. Nida Tüfekçi'nin sazı eşliğinde.
0: TRT repertuarına kazandıran Nida Tüfekçi zaten, değil mi hocam?
1: Evet, ilk icrayı evet. O yapmış beraberinde. Dolayısıyla türkü denilince akla Kerkük gelmiş. Siyasi varlık olarak akla gelince Kerkük gelmiş. Burada tahsil gören Türkmenlerin büyük bir kısmı Kerküklü. Dolayısıyla hep Kerkük Kerkük olunca bütün Irak Türkleri Kerkük Türkleri olarak anılmıştır. Ama 2003 yılından sonra bu hatayı tabiri caizse ıslah etmeye çalıştık, düzeltmeye çalıştık. Biz de bunda rol almaya gayret ettik. Özellikle 2014 yılında Telafer'den 150 bine yakın göçmen Türkiye'ye geldi. Bu DAEŞ'ten kaçarak, IŞİD'den kaçarak. Dolayısıyla Anadolu sadece Kerkük'le değil, aynı zamanda Telafer Türkmenleriyle de, onların çalışkanlıklarıyla da tanışmış oldu. O yönüyle şimdi mesela yavaş yavaş Telafer türkülerini de dinleyebiliyoruz. Tuz Hurmat'ı türkülerini de dinleyebiliyoruz. Yani o şey kalkınca, o çadır korkusu kalkınca bunlar hepsi yerini buldu. Evet. Onun için yani Kerkük demek sadece Irak'ta şehrin türklerini kastetmiş oluyoruz. Türkmeni denilince bütün bu coğrafyayı kastetmiş oluyoruz.
0: Evet. Peki hocam, Türkmeneli coğrafyasındaki şehirlerde Türkmen nüfusu yıllardır hep bir tartışma konusu oldu. Tabii bunda geçmiş Irak yönetimlerinin uyguladığı politikalar ve son yıllardaki bir takım gelişmelerin de etkisi var. Günümüzde o bölgedeki nüfus dağılımı ile ilgili olarak neler söylersiniz?
1: Resmi bir istatistiğimiz yok Orhan hocam. Resmi istatistik olmayışının da sebebi, Irak devlet olarak zaten yapay bir devlettir. Yapay bir devlette merkezi yönetim etnik konuları telaffuz ettiği andan itibaren parçalanır. Yani kendi içerisinde bölünür. O bakımdan evet, şu anda 2003 yılından sonra işte 2005 yılında çıkan anayasada Kuzey Irak'ın 3 şehri, şimdi 4 şehri, işte Erbil, Duhok, Süleymaniye, Halepçe, bunlar Kürt bölgesi olarak ilan edildi. Ama Kuzey Irak'ın tamamında tamamen Kürtler yaşamıyor. Türkmen de var, Hristiyan da var, Arap da var. O bakımdan en son sayım 1957 yılında yapılmış. O sayımda tahminlere göre Türkmenlerin nüfusunu şey yapabiliyoruz, tahmin edebiliyoruz şehir itibariyle. Ama günümüzde Türkmenlerin nüfusunu 3 milyon civarında görmek mümkündür. Bunu da nereden tahmin edebiliyoruz veya çıkarım yapabiliyoruz? Seçmen kartlarından, kullanılan oylardan. Yani bir Kürt'ün Türkmen Partisi'ne oy verme ihtimali yok. Evet. Bir Türkmen'in Arap Partisi'ne de oy verme ihtimali yok. Kerkük'te 500 bin civarında bir Türkmen kütlesi var. Diyale'de bir 400-450 bin civarında bir Türkmen kütlesi var. Erbil'de 300 bin civarında bir Türkmen kütlesi var. Musul'da daha çok. Yani Musul'da Telafer aşağı yukarı 1 milyona yakındır diyebilirim. Bunları yani aynı kategoride görmek gerekir. Bunlar dediğim gibi hepsi Çağatay Türkleridir. Telafer'in içi ve civarındaki köyler 500 bin civarında. Musul'un içinde de 300 bin olunca hepsini topladığınız takdirde işte 2,5 ile 3 arasında bir dağılım var. Ama maalesef bakın, şimdi 5 vilayet saydım. Bu 5 vilayetin hiçbirisinde vilayet olarak Türkmenler çoğunlukta değildir.
0: Evet.
1: Yani Kerkük de buna dahildir. Çünkü neden? Yani ileride de bunları tartışacağız inşallah. Çok büyük bir nüfus kaydırmaları oluyor. Türkmen şehirlidir. Türkmen başka bir şehre göç etmez. Göç ederse de iş gereği göç eder. Orayı işgal etme amaçlı göç etmez. Ama Araplarla Kürtlerde bu şey yok. Bu tasnif yok. Onlar da hakikaten bir şehri ele geçirme. Yani Duhok mesela. Duhok halis muhlis bir Kürt şehri değildir. Hristiyanlarla dolu olan bir şehirdi. Bir zamanlar zaten Erbil'e bağlı bir şeydi, bir ilçeydi. Ve büyük bir kısmı Hristiyanlardan oluşurdu. Ama bugün Hristiyanlar çok azınlıkta orada. O bakımdan Irak'ta demografik yapı, Araplar içerisinde bir Şiileşme görebiliyoruz. Kuzey Irak, Kerkük, Diyala bölgelerinde, Türkmen bölgelerinde bir Kürtleşme görüyoruz şehirlerde. Bu nüfus artış hızından kaynaklanıyor olabilir, işte nüfus kaydırmalarından oluyor olabilir. Yani çok ciddi bir demografik değişim söz konusu 2003 yılından sonra. O bakımdan bu 3 milyon insan çok ciddi bir potansiyeldir. Yani Irak toplamının aşağı yukarı %7-8'ini karşılıyor. Ama maalesef aynı oranda parlamentoya bu yansımıyor.
0: 2003 yılı öncesi nasıldı hocam bu nüfus kaydırmaları ile ilgili durum?
1: Hiç yoktu.
0: Hiç yoktu.
1: Evet, hiç yoktu. Veya varsa da doğal biçimdeydi. Mesela Kerkük'te diyelim Türkmenlerin tayin edilmesi yasaklandı Saddam tarafından.
0: Evet.
1: Türkmen ne yapıyordu? Mecbur gidip Basra'da tayin oluyordu gibi. Evet. Yani bu gibi şeyler, ama hiçbir zaman Kerkük'le bağ kopmuyordu. Ama bir Araplaştırma politikasını Saddam bizzat Kerkük için uyguladı. Fakat Kürtlerin Kerkük'e nüfuz etme, Kerkük'ü işgal etme veya Diyale'yi ele geçirme falan gibi hevesleri asla olmadı. Musul için hiç olmadı, olamazdı. Ama 2003 yılından sonra maalesef bu şeyler, bu kısıtlamalar kaldırıldı diyebilirim yani.
0: Efendim, birlikteliğimize yine bir türkü arası veriyoruz. Altun hızmal mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Abdurrahman Kızılay'dan dinliyoruz efendim.

0: Evet, bu güzel türküden sonra Profesör Doktor Mahir Nakip hocamızla Türkmeneli söyleşimize devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Peki hocam, Türkmeneli bölgesinde saydığımız illerin birbirine uzaklıkları da düşünüldüğünde en güneydeki Mendili'den kuzeydeki Telafer'e yaklaşık 400-450 kilometrelik bir hatta bölgeler arası bir şive farklılıkları da var mı?
1: Yani yok desek doğru olmaz. Tabii ki dil Türk dilidir. Yani bundan hiç kıyas kabul etmez veya tartışma kabul etmez. Ancak farklı yerleşim tarihleri olduğu için Türklerin o coğrafyaya, malum bugün mesela Karadeniz Türkçesiyle Güney

0: Doğu Türkçesi veya Ege Türkçesi ne kadar birbirinden farklıysa, diyelim ki Mendili Türkmencesiyle veya Türkçesiyle efendim Telafer Türkçesi de o kadar farklıdır. Ama hususiyetler vardır. Bu hususiyetler benim kanaatime göre göç tarihleriyle ilgilidir. Şimdi Türkmenlerin yerleşim zamanlarına baktığımız zaman bir kere en yoğun şekilde yerleşimleri 1055'te Bağdat fethinden sonra Tuğrul Bey Bağdat'ı fethediyor.
1: Evet.
0: Fethetme sayılmaz aslında o. Halife Tuğrul Bey'i davet ediyor. Bağdat'ı gel bu vehilerden kurtar diye 1054 yılında. O da memnuniyetle bunu kabul ediyor. İslam'a hizmet maksadıyla ve Bağdat'ın sınırına kadar geliyor. Bağdat'ın içine girmiyor. O zaman Bağdat'ın surları var. Affedersiniz. Ondan sonra giriyor. Bağdat'ı büyehilerden temizliyor. O tarihe kadar peki sarayda Türk yok mu? Var. Komutanlar olarak var. Abbasi
1: Abbasiler
0: ordusunda.
1: mi? Evet.
0: Abbasiler ordusunda. Ve derken Anadolu'nun kapıları, Irak'ın kapıları Türklere açılıyor. İlk giren Bayat boyları, ki ileride bu Bayat boylarından da uzun uzun bahsedeceğiz. Bugünkü Hanekin şehrinden giriyorlar. Mendeli Hanekin şehrinden giriyorlar. Yoğun yoğun o şekliyle oralara yerleşiyorlar. Ancak oranın kendine has bir Türkçesi var. Bir şivesi var. Bu şive bizim

0: Tebriz, Meraga, Urumiye Türkçesini çok okşar. Ondan sonra biraz yukarı çıktığımız zaman Tuz Hurmatı'nın da kendine has bir ufak tefek farklılıkları var. Mesela diyelim ki Sani Ati derler ya, yani senin atın dediğimizde o Sani Ati derler. Belki bir de ağlar özellikle çok uzar, uzatılır ondan sonra. Ama Kerkük'e geldiğiniz zaman orada bir farklılık görebiliyorsunuz. Muhtemelen Kerkük'e yerleşen Türklerin büyük bir kısmı Kıpçak oluşumundan dolayıdır. Orada da I, V harfi geliyor. V de nazal neden bozumadır. Yani senu atu oluyor. Senin atın şey mesela şeyde Kazakistan'da bugün böyle diyorlar.
1: Evet.
0: Nazal ne var? Biz
1: Evet.
0: nazal ne'nin üzerine bir ufak bir işaret koyuyoruz. O nazal ne'yi Kerkük'te nazal neden değil I, V'ye dönüşüyor. Dolayısıyla çok garip oluyor. Hatta bazı türkülerde de sanatçılar onları yanlış telaffuz ediyorlar. Olabilir ama çok otantik bir özelliktir bu. Bunu da geçelim. Erbil'e geldiğimiz zaman Erbil'de de yine bu şeyi görebiliyoruz. Bu Kıpçak izlerini görebiliyoruz. Kerkük Türkçesinde Kıpçak izlerini bir hayli görmek mümkün. Telafer'e geldiğimizde epeyce orada bir şive farklılığı görebiliyoruz. Çünkü Çağatay Türkçesinin bu sefer izlerini orada hissetme durumumuz söz konusudur. Telafer'e yerleşen Türklerin bir kısmı da ki Bektaşi olanlardır. Bugün maalesef Şiileşmişti. Maalesef demeyelim artık Şiileşmişler.
1: Evet.
0: Bektaşilerdir. Bunları daha ziyade Sivas bölgesinden göç etmişler. Yavuz Sultan Selim zamanında gelip oraya yerleşmişler. Onların mesela onlarda hoyrat yoktur. Daha çok Anadolu'dan olan ezgiler vardır. İşte Tekke ezgileri, Bektaşi ezgileri vesaire. Ve çok enteresandır. Mesela Tuz Hurmatı'da, Kerkük'te, Mendili'de, Erbil'de Türkiye mani derler. Mani kelimesi kullanılır. Ama telaferde yır derler. Yır. Yır kelimesi de Kıpçak Türkçesinde, bugün Kazakistan'da da, Kırgızistan'da da Türkiye yır diyorlar. Türkü anlamında. Yani kırık hava. Yani nasıl söyleyeyim? Melodisi ölçülü olan.
1: Ölçülü.
0: Ölçülü olan türküler şeklindedir. Dolayısıyla böyle bir farklılık var. Bu farklılığı Türkmenleri işte Anadolu'dan farklı göstermeye çalışan Irak'taki politikacılar için güzel bir malzeme oluyor. Aa işte bakın siz Anadolu'dan farklısınız. Siz Anadolu'daki Türklerden değilsiniz filan demeye getiriyorlar. Burada tabii yanılıyorlar ama yani bu bir realitedir. Bu bir zenginliktir benim nazarımda. Oradaki olan bu şive farklılıklarını da korumakta yarar vardır. Yani bugün nasıl ki bir Karadenizli'yi biz zorlayamayız İstanbul Türkçesi konuşmaya, Kerkük'teki veya Telafer'deki Türkmen'in de kendi şivesiyle konuşması bence elzemdir.
1: Hocam son 5 dakikamıza girerken Irak'taki Türkmen siyasi partilerini ve sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında birleştirmek amacıyla Irak Türkmen Cephesi 24 Nisan 1994'te kuruluyor. Türkmeneli Marşı ise Türkmen Cephesi'nin birinci kuruluş yıl dönümü olan 24 Nisan 1995'te bestelenerek Türkmenlerin milli sembol oluyor. Türkmeneli Marşı'nın ve bayrağının Türkmenler için önemi hakkında neler söylersiniz?
0: Şöyle söyleyelim, yani kimse bunu yanlış anlamasın. Irak'ta Türkmenlerin kendilerine bir bayrak seçmeleri bir alternatif oluşturma olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Neredeyse her topluluğun kendine göre bir bayrağı vardır. Mesela Kuzey Irak Kürt yönetimi neredeyse Irak bayrağını hiç kullanmıyor. Halbuki Türkmenlerin böyle bir saygısızlığı söz konusu değil.
1: Zaten hiçbir zaman Irak'ta ayrılıkçı hareketlerde
0: Asla
1: bulunmamış Türkmenler.
0: Olmadılar.
1: Evet.
0: Asla olmadı. Asla isyan etmediler.
1: Evet.
0: Asla bir başkasını öldürmediler.
1: Evet.
0: Veya örgüt bile kurulu. Silahlı eyleme dönüşmedi
1: Evet hocam.
0: şeyleri, arzuları. Dolayısıyla yani o bayrak bir simge şeklinde olsun düşünüldü. Ve mavi zemin malum Türk Kovas Türk'ün ta Orta Asya'dan getirdiği bir de şeydir, bir renktir. Gök mavisi. Ay yıldız da malumdur. O iki çizgi de alt üst çizgi de Dicle ile Fırat'ı temsil ediyor. İki nehri temsil ediyor. Bu bakımdan o bayrak dediğim gibi bir simge olarak görülür ve hiçbir zaman bir Türkmen o bayrağı tek başına kaldırmaz. Mutlaka Irak bayrağının yanında
1: Evet.
0: onu simgeler. Türkmeneli Marşı o da yine aynı bayrak gibi. Herkes kendine marş

0: besteledi, marş besteledi. Türkmenler de bir marş olsun istediler. Şimdi bütün türkülerin kaynağı Kerkük görünüyorsa da, ama bu marşın sözü Erbilli kardeşimize ait, bestesi de bir Telafelli kardeşimize ait.
1: Evet.
0: Bu da Türkmenlerin birlik ve beraberliğini gösteriyor. Sözünü Mahmut Kasaboğlu kardeşimiz yazmış, hayattadır. Bestesini de Madet Şeyhoğlu Telafelli'dir, bu da hayattadır. İzin verirseniz ben marşı okumak istiyorum.
1: Tabii ki, buyurun hocam.
0: Çünkü sadece iki kıtası marş sırasında söyleniyor. Biz Türkmeniz, Türkmencedir dilimiz. Mendeli'den telafere elimiz. Müslümanız, yüce tanrı belimiz. Türkmeneli, Türkmeneli yurdumuz. Doğru yolda hep beraber koşarız. Engelleri yorulmadan aşarız. Biz Türkmeniz, daim özgür yaşarız. Biz Türkmeniz, Türkmeneli yurdumuz. Kurban olsun Türkmenlere canımız. Yüksek kalır şerefimiz, şanımız. Biz Türkmeniz, tertemiz vicdanımız. Türkmeneli, Türkmeneli yurdumuz. Gökbörünün sönmez kalır çırağı. Türkmenlere yakın etti ırağı. Dalgalanır şanrı tükmen Türkmen bayrağı. Türkmeneli, Türkmeneli yurdumuz.
1: Evet. Efendim çok güzeldi bu kıymetli dizelerden dolayı. Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dinleyenler. Araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı sözcüsü Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız bizimleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Merih Demirezer ve spikeriniz ben Orhan Yaşar. Bir sonraki Türkmeneli yolculuğumuzda tekrar bir arada olmak dileğiyle efendim. Esen kalın.

başladığı bir yer miydi beklediğin? Uyandığın rüyalar getirmedi ki sana hayatı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili sözde kararına iftira ifadeleriyle sert tepki gösterdi. Cinayet şebekesini kale almıyoruz, tarihimizde soykırım, katliam, zulüm ve sömürgecilik yok dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, asırlar boyunca mazlum ve mağdurlara güvenli bir liman olduk ifadesini kullandı. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla Ankara'da bir araya geldi. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler toplantıda ele alınıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine değindi. Türkiye, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın milletimizin denizlerine ve denizciliğe verdiği önemin en büyük kanıtı olduğunu söyledi. Türkiye, boğazları, limanları ve konumuyla küresel ticaretin güvenilir limanıdır, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın bağımsızlığın nişanesi olduğunu belirtti. Güçlü denizcilik, güçlü Türkiye hedefimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iadesi konusunda kararlı duruşun devam edeceğini vurguladı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki adli işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda sadeleşmeye yönelik yeni adımlar geldi. Buna göre 2023'te başlatılan döviz cinsinden mevduat ya da katılma fonlarının %2,5'u kadar Türk lirası zorunlu karşılık tutma yükümlülüğü kaldırıldı. Banka, yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını da 2'şer puan artırdı. Yeni oran vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda %32 olacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrilirken Tahran'dan mutabakat zaptı tam olarak uygulanmadan masaya oturulamayacağı çıkışı geldi. Washington ise İran'ın aksine görüşmelerin devam ettiğini öne sürüyor. İnsani krizin derinleştiği Gazze şeridinde Filistinliler zor koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Bir kap

0: meyveye, peynir çeşitlerinden bakliyata kadar yüzlerce yerli ürün vitrine çıktı. 50'den fazla ülkeden 2000'in üzerinde firmanın katıldığı organizasyonda Türk üreticiler ürünlerini uluslararası pazara tanıtma fırsatı buldu. Ve spor, Dünya Kupası'nda heyecan son 32 turu maçıyla sürüyor. Gece oynanan maçlarda Norveç, Fil Dişi sahillerini 2-1, Fransa, İsveç'i 3-0, Meksika, Ekvador'u 2-0 yendi. Böylece Norveç, Fransa ve Meksika son 16 turuna yükseldi. Saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 23'te ise Belçika-Senegal maçları oynanacak. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle sevgili dinleyenlerimiz. Güneşli olmak üzere Ankara 30, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27 ve çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris'e 22 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Sayın Hayat Resmi yolcuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli bir rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıkta ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
7: Mola vakti.
8: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Mola vakti başladı. Hoş geldiniz programımıza.
9: Mola vaktine hoş geldiniz.
8: Abdullah, hava çok güzel. Yaz bütün sıcaklığıyla geldi nihayet.
9: Hatta biraz fazla sıcak geldi.
8: Ve sen hala çok yoğun bir tempoda çalışmaya devam ediyorsun.
9: Evet, bakalım bu giriş taksiminin ardından bana hangi sorular, sualler gelecek? Evet, ilk sualimizi sorduk gibi yaptık. Soru değildi de bir değerlendirmeydi.
8: Peki, şimdi yaz, sıcaklar, çok çalışmak kelimeleri böyle yan yana gelince insanın aklına hemen ne gelir?
9: Evet, ilk sorumuzu sormuş bulunuyoruz. Yorgunluk, hem iş yorar hem de sıcaklık.
8: Peki yorulan insan ne ister?
9: Tatile gitmek, ya bu soru sorulur mu? Bana bir de.
8: Yani
9: keyif sana... çatma süreci başlar. Yeniden doğuştur. Mutluluk hormonu salgılanır, enerji depolanır, yemekler yenilsin, sofralar süslensin, rahat rahat oturulsun.
8: Yüzler... Niye sen normal zamanda yemek yemiyor musun?
9: Yiyorum da ya, tatilinki bir başka değil mi? Bir acelen yok, bir yere koşturma derdin yok.
8: Akşam ne derdim ben, ne acelen var?
9: Akşam, yorgunluktan yemek yemeye bile mecalin
8: vaktin
9: kalmıyor.
8: Vaktin olmuyor, peki. Yani. Şimdi sana çok güzel tatil alternatifleri buldum ben.
9: Ya bana neden buluyorsun? Kendine bulsana, sen emeklisin.
8: Ben emekliyim. Bana her gün tatil. Ama sen çok yoğun çalışıyorsun ya. Dedim ki kendime işte arkadaşlık böyle günlerde belli olur. Abdullah nefes almadan çalışıyor. Sen ona derman olacak tatil alternatifleri bulun İlgün dedim.
9: Niye ben alternatif tatile gidiyorum ondan sonra? Yani sürekli bir öneri ve soru üzerine kurulu bir değişimimiz var.
8: Yoruluyorsun dedik ya.
9: Giderim denizime. Bir güzel şezlongta yatarım. Denizli'ye girdikten sonra da çikolata renkli Abdullah olarak Ankara'ya dönerim. Olmuyor mu?
8: Olmaz.
9: Neden olmasın? Milyonlarca insan aynı şeyi.

0: Yok,
1: Onlar
0: benimkine de
1: yapıyor
0: olmuyor.
1: olabilir ama sen yapma.
0: Neden?
1: Çünkü sıcaktan bunaldım, yoruldum deyip daha sıcak bir yere gitmeyi planlıyorsun.
0: Bir kere ben sıcaktan bunalmam fazla aslında. Onu da söyleyeyim. Ben sıcağı severim. Biraz Antalya insanıyım, İzmir insanıyım, Miami insanıyım, Ekvator insanıyım ben.
1: Oo.
0: Öyle çok soğuk yer sevmem. Onun için de çok problem değil, ama nereye gideyim diye de sana sorayım.
1: İsveç'e git.
0: Yok, Grönland'a, Alaska'ya gideyim istersen. Ne işim var İsveç'te? Niye gidiyorum İsveç'e?
1: Çünkü orada buz oteller var. Tamamen buz ve kardan yapılmış oteller. Odalar, yataklar, masalar, her şey buzdan yapılıyor. Hem de ünlü sanatçılar tarafından. O otellerden birine, oh mis gibi iliklerine kadar serinle.
0: Biraz önce söyledim, ben sıcak seviyorum. Ben Antalya insanıyım. Bana göre değil. Yalnız biliyorum o buz otelleri. Bu aylarda da zaten şükür erimiş oluyorlar. Kışın gidebiliyor o otellere.
1: Kışın niye gideyim buz oteli? Zaten her yer soğuk. Ama hani böyle yazın olsaydı üzerime böyle termal tulumları giyip uyumak hoş
0: Ama
1: olabilirdi.
0: yok öyle bir otel
1: Yok
0: yazın.
1: mu?
0: Buz otel. Bu alternatif bana uymadı. Sana da
1: Hatta
0: uymadı.
1: düşündüm ben. Yastık buzdan mı olacak, kardan mı diye.
0: Bu arada kışın deneyim kazanmak, farklı bir deneyim yaşamak için gidiyor insanlar. Yazın tabii öyle bir otel yok. Yani sen de gidemeyeceksin, bana da öneremeyeceksin.
1: Evet, deneyim olsun, farklılık olsun diye gidiyor insanlar dedin de deneyecek başka bir şey bulamamışlar mı? Ben gitmem mesela. Seni de klasik deniz tatiline göndermemeye
0: Peki bu ikimizin de gitmeyeceği tatili neden konuşuyoruz? Öncelikle onu sorayım. Neden sürekli beni alternatif tatile yolluyorsun? Onu da çok merak ediyorum.
1: dedim ya seni düşündüğüm için. Bak, denize gideceksin. Plajda çok gürültü olacak. Çocuklar bağırışacak, seyyar satıcılar gelip mısır satacak.
0: Peki ne yapayım?
1: Ben seni ıssız ada tatiline göndereyim.
0: Ha,
1: Artık
0: bakalım çıkacak mı oradan?
1: kalabalıklardan sıkılan, insan yüzü görmek istemeyenler için yalnızlık tatilleri var. Küçük adalardan birine gidiyorsun. Telefon, internet, televizyon bile yok. Konuşacak insan da yok. Kafanı bir güzel dinliyorsun.
0: Sen beni uzun yıllardır tanıyorsun. Özellikle de son 3 yıldır bu programda tanıyorsun. Sence bu tatil bana uyar mı? Yani
1: Uymaz ama
0: çok
1: ben
0: sıkıcı
1: hani
0: gelmez
1: değişik
0: mi?
1: değişik alternatifler sunuyorum sana. Bir
0: İstemem ben böyle bir
1: dene.
0: tatili. Bence gidenler de pişmandır ayrıca Nilgün. Bir film izlemiştim. Issız adaya düşen bir adam günler sonra toptan yaptığı bir adamla konuşmaya başlamıştı. O kadar sıkılmıştı ki.
1: Yok artık. Bazı insanlar gerçekten günlerce konuşmak istemiyor ama onlara yönelik konuşmama tatilleri var. Özellikle
0: Sence bize
1: Hindistan
0: uyar mı, ikimize de? Konuşma bizim gibi iki gevese
1: bize
0: insanlar.
1: uymaz belki de ama uyuyacak dinleyicilerimiz vardır
0: Tamam,
1: belki.
0: onları önerelim o zaman. Bana önermedi. Neyse, evet, Hindistan demiştin.
1: Özellikle Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki bazı inziva merkezlerinde insanlar günlerce hatta haftalarca tek kelime konuşmuyor. Cep telefonu yasak. Göz teması bile sınırlandırılıyor. Bazı katılımcılar bunun hayatlarının en huzurlu deneyimi olduğunu söylüyorlar. Sen de deneyimle böyle bir şeyi.
0: Bence böyle söyleyen de çok azdır. İkinci günden sonra kendi kendileriyle, oluşturdukları bebeklerle, toplarla, havuçlarla, salatalıklarla konuşmaya başlarlar.
1: Peki bu da olmadı. O zaman bak sana çok ilginç bir başka önerim olacak.
0: Evet, soracağım o zaman neymiş?
1: Hiçbir yere gitmeyen tren tatili.
0: Trene binip oturuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz.
1: Evet, trene biniyorsun, gideceğin bir hedef yok.
0: Benim hedefsiz bir amma tatilim olacak. Benim gibi birinin. Tamam.
1: Yani İstanbul'a, Madrid'e gideyim diye belli bir şehir yok. Lüks yemekler yiyorsun, manzarayı seyrediyorsun, sonra dönüp dolaşıp başladığın istasyona geliyorsun.
0: Peki biraz aslında bu ilginç geldi. Çünkü en azından bir hareket var. Yani bir yerden bir yere gitmese de bir yerden bir yere dönüyor. Neredeymiş bu hiçbir yere gitmeyen tatil ya da o konsept nerede uygulanıyor?
1: Japonya'da.
0: Of ya, çok uzakmış. Japonya'ya kadar gidecek süre benim için zor yani. O kadar uzun izin alamam herhalde.
1: Ama sen de beğen artık bir alternatifi, yoksa seni kötü hava tatiline
0: Kötü hava tatiline
1: gönderirim.
0: niye ki? Nereden çıkıyor bunlar?
1: Şimdi kötü hava tatili de şöyle, özellikle Kuzey Atlantik kıyılarında ve İzlanda'da insanlar sert rüzgarları, dev dalgaları ve fırtınaları izlemek için otellere gidiyorlarmış.
0: İnsan tatilde huzura kavuşmak ister. Keyif çatmak ister. Mutluluğu arar. enerji depolar. Peki niye kendini geriyor bunlar? Ayrıca bana önerdiğin tatillere bak.
1: İyi de daha beteri var. Kıyamet sonrası tatil mesela.
0: İnsanları öldürüp sonra ahirete mi gönderiyorlar?
1: Hayır. Bazı tur şirketleri terk edilmiş bölgeleri gezdiriyorlarmış. Örneğin Çernobil yasak bölgesi gibi. İnsanlar terk edilmiş okulları, boş apartmanları ve yıllardır dokunulmamış sokakları görmek için gidiyorlarmış
0: ve bolca
1: oraya.
0: Radyasyon kapmak için. Çünkü hala radyasyon var orada.
1: Hayır, amaç eğlenmek değil, tarihin bıraktığı izleri görmekmiş.
0: Belgeseller var. Uzaktan da görebilirler. Allah İlla onun içinde olmasalar da olur diye düşünüyorum. En azından Çernobil için.
1: Ama birçok ziyaretçi de burayı dünyanın en ürkütücü sessizliği olarak tanımlamış.
0: Bu tanımını yaptıkları için ben şimdi bu tatile mi gideceğim? Yani dünyanın en ürkütücü sessizliği tatiline hoş geldiniz.
1: Tabii. Dün eski hayalet bir kasabayı gezdik demek için mesela.
0: Bana önereceğin başka alternatif tatiller var mı? İlginç geliyor giderek.
1: Köpeğin var mı?
0: Şu anda yok. Vardı biliyorsun ama evet. Şu anda yok.
1: Olsaydı seni köpeklerle tatil konseptinde bir otele gönderirdim.
0: Köpeklerle tatil.
1: Evet.
0: Bu düşünülebilir ama çok mu gürültülü olur acaba? Nasıl bir tatil bu?
1: Bazı ülkelerde insanlar köpekleriyle birlikte özel tatillere çıkıyorlarmış. Otelde köpek menüsü var. Köpek spa merkezi var. Köpek havuzu var. Köpek doğum günü organizasyonu bile var. Bazı otellerde evcil hayvanlar için sunulan hizmetlerin insanlarınkinden daha kapsamlı olduğu söyleniyor.
0: Şöyle bir şey soracağım. Burada köpek var. Köpeğe tatil var. Bana tatil nerede? O konseptin neresindeyim? Mesela köpeğe spa merkezi var. Benimki nerede? Köpeğin havuzu var. Benimki nerede? Köpeğin doğum günü organizasyonu var. Benimki neden kutlanmıyor?
1: İyi de.
0: Ben niye bu tatile
1: sen
0: gidiyorum?
1: Sen nasıl hayvan seversin? Köpeğin mutlu oluyor diye sen de mutlu olacaksın.
0: Tatile gideceğim.
1: Bak ne güzel onu da getirdim. Ne kadar mutlu diye onu seyredeceksin. Oradakileri
0: sen
1: seyredeceksin arkadaşlar.
0: Sen bunları inanarak mı söylüyorsun,
1: tabii,
0: öneriyorsun bana?
1: Tabii.
0: Mesela sen yapar mıydın böyle bir tatili?
1: Yapardım.
0: Gerçekten mi? Yüz ifaden de.
1: Ama yani şimdi o köpeği ne kadar sevdiğime bağlı.
0: Neyse şu anda köpeğim
1: bak,
0: yok.
1: Yok da ben senin yerinde olsam doğum tarihi yaz aylarına gelecek böyle bir otele gidebileceğim bir köpek tercih ederdim. İlk doğum gününü de kutlayabileyim.
0: Abi, köpeğe
1: oraya
0: göre,
1: uygun bir.
0: Köpeğe göre evet, kendim ayarlayacağım.
1: Tabii, tabii,
0: bayağı
1: bence
0: mantıklıymış
1: de.
0: Gerçekten. Ya bu da olmadı. Peki başka alternatif önerim
1: var mı? Tabii ki. Karanlık gökyüzü tatili var.
0: Yine karanlık, yine iç karartıcı.
1: Dur bakalım bir anlatayım öyle mi? Şehir ışıklarından kaçıp yıldız seyretmek için yapılan tatiller son yıllarda çok popüler. İnsanlar kilometrelerce uzaklara gidiyor. Amaç denize girmek değil burada. Alışveriş yapmak da değil, sadece gökyüzüne bakmak. Birçok kişi hayatında ilk kez Samanyolu'nu bu tür tatillerde görüyor.
0: Benzerleri var tabii. Beyaz Geceler mesela öyle bir tur var. Orada tüm gün gecenin ne kadar olmadığını görüyorsun. Ya da Antalya'da Rasathane tatili denilen
1: sen
0: tatil var.
1: Sen Türkiye'den çıkamadın.
0: Bir de ayrıca bunun için tatile gitmeye bu kadar avuç dolusu para vermeye ne gerek var onu da merak ediyorum. Giderim bir Anadolu kasabasına. Ayın olmadığı gece bakarım gökyüzüne. Görürüm tüm yıldızları. Böylece de para falan paramda cebimde
1: sana
0: kalır.
1: Sana da tatil konsepti beğendiremedik. Artık bu son teklifim. Mecbur kabul edeceksin bunu. Uyku tatili.
0: Uyku tatili mi? Zaten tatilde uyumuyor muyuz?
1: Ama bak bu biraz farklı. Bütün sistemi uyku üzerine kurulu oteller var.
0: Benim gibi hiperaktif bir insan. Bütün sistemi uyku.
1: Seni işte dinlendirmeye alıyoruz. Dönünce kaldığı yerden devam edebilir.
0: Detoks tatili gibi bir şey. Evet devam.
1: Uzmanlar uyku düzenini inceliyorlar. Yatak seçiyor, ışık seviyesini ayarlıyor, beslenme programı hazırlıyor. Sen de hafif yemekler yiyip mis gibi yataklarda sadece uyuyorsun. Öyle oyna, zıpla, denize gir, eğlen yok. Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Konsepti bu.
0: Evet, tam bana uyku konsept. Uykumda gelmiş.
1: Zaten böyle gözlerini açıp dinliyordun ya ben ninni söylerken.
0: Bir gün ben denizime girerim. Plajda sabah erkenden kalkarım, şezlongumu ayarlarım,
1: Tabii bir
0: güneşlenirim.
1: erkenden kalk git havlunu da at
0: Atarım, bunu da
1: şezlongun üzerine.
0: yaparım. Çoluk çocuk arasında seyyar satıcıdan mısırımı alırım. Onu bir güzel yerim. Sonra akşam etkinliklere katılırım. Uykum gelince de güzelce uyurum. Onun için de ayrı para vermem.

0: beni uyutun ne olur diye. Senin gibi böyle ninni okuyan ve tıpış tıpış büyüsün diyenlere karşılık olarak da ben yeterince büyüdüm derim.
1: diyorsun. O zaman dinleyicilerimize soralım. Onlar da senin gibi klasik deniz tatilini mi seviyor, yoksa alternatif tatillere mi gidiyor? Komik tatil anıları var mı?
0: O zaman bize yazsınlar. WhatsApp iletişim hattımız +90 507 458 85 89 +90 507 458 85 89. Garip garip tatillere gittiler mi acaba? Senin önerdiğin tuhaf tatilleri yapanlar var
1: Farklı
0: mı?
1: cevaplar gelecektir mutlaka. Kiminin aklına deniz gelir, kiminin yayla, kiminin çocukluğundaki yaz tatilleri. Herkes için
0: Bu
1: farklı
0: saydıkların
1: bir
0: hepsi uygun
1: anlam
0: bana ama
1: taşır
0: öncekiler
1: tatil.
0: biraz farklıydı. O farklı tatillerden yapanlar varsa, yazarlarsa memnun oluruz.
1: Yazsınlar, biz de paylaşalım
0: Bir müzik arası
1: dinleyicilerimize.
0: veriyoruz, sonra dönüyoruz.

0: Yaz geldi, tatil planları yapıyoruz. Zaten bunun üzerine
1: Sana
0: de
1: yapamıyoruz
0: konuşuyoruz.
1: da.
0: Öyle ya da böyle tatile gidiyoruz. Yani senin alternatiflerin olmasa da. Bu bizim için çok normal bir aktivite. Peki, ilk kimin aklına gelmiş bu tatil? Yani bir tarih uzmanı olarak sana sormak istiyorum.
1: Efendim,
0: Aynı
1: evet.
0: zamanda alternatif tatil gurusu olarak sana sormak istiyorum.
1: Peki.
0: İlk defa tatile gidelim diye kim demiş, ne zaman, hangi nedenle demiş?
1: Ben de bu soruna memnuniyetle cevap veriyorum. Ama önce senin tahminini alayım. Sence kimler demiştir?
0: Cevap vereyim her programda.

0: olduğu gibi seçeneklerimiz şunlar. Antik Mısırlılar, para bende diyen, harcayacak yer arayan, çünkü parayı bulan Lidyalılar, Antik Romalılar ki çok geniş bir alana yayılmışlardı. Bir de Sümerler var, bunlardan biri.
1: Tek seçenek hakkım var.
0: O zaman tabii para onlarda olduğu için, parayı onlar bulduğu için, harcayacak da yer bulma sıkıntısı yaşadıkları için Lidyalılar diyorum.
1: Yanılıyorsun. Lidyalılar değil. Antik Mısırlılar ilk tatilimsi aktiviteleri yapmış.
0: Tatilimsi?
1: Aktiviteleri yapmışlar. Hem de 5 para harcamadan.
0: Tatilimsi.
1: Evet.
0: Nasıl yapmışlar bunu?
1: Yılın belli dönemlerinde dini festivaller düzenliyorlarmış. O günlerde çalışmak yerine eğleniyor, şarkı söylüyor, yemekler yiyor ve kutlamalara katılıyorlarmış.
0: Tatil değil ki bu, iş arası.
1: Ama Moğla çalışmaya bu. Ara vermenin, yiyip eğlenmenin ilk örnekleri. Tek eksikleri seyahat.
0: Niye ondan önceki insanlar sabah akşam çalışıp yatıyorlar mıymış?
1: Bilmiyorum o kadarını.
0: Hiç dinlenmeye fırsatları yok muymuş?
1: O kadarını bilmiyorum.
0: Ama sen bilmeyeceksen kim bilecek? Tarih uzmanı olan sensin.
1: Yani dinleniyorlardır belki ama eğlenmiyorlarmış yani.
0: Ha, bunda dinlenme ve eğlenme var.
1: Evet,
0: ama
1: seyahat yok sadece bunda. Ha. O da neden?
0: Eğlenme yalnız senin önerdiğin herhangi bir tatilde de yoktu. Onların hepsini bunlar önerdi.
1: Olur mu, köpekleri eğlendiriyordun?
0: Tabii, bana yoktu, doğru söylüyorsun. Evet, evet.
1: Şimdi tek eksikleri seyahatmiş, o da neden? Çünkü henüz o tarihlerde Antalya'daki her şey dahil 5 yıldızlı oteller açılmamıştı. Ha,
0: eksiklik bu yani, seyahat etmemiş.
1: Açılsaydı atlar gemiye gelip yaparlardı tatillerini diye düşünüyorum.
0: Evet, haklısın, o zaman gelirlerdi. Evet.
1: Sonra Antik Romalılar sahneye çıkıyor. Biliyorsun onlar pek düşkün keyiflerine.
0: Biliyorsun derken nereden bileceğim, Antik Roma'da mı yaşadım?
1: Aşk olsun, anlattık ya, yemeklerini bile uzanarak yiyorlar diye.
0: Yani tamam o zaman. Haklısın diyeyim o zaman.
1: Hatırladın yani şimdi. Şimdi Antik Roma'da öyle dönemler olmuş ki halk yıl içinde günlerce çeşitli festivallere, oyunlara ve gösterilere katılabiliyormuş. Kimi tarihçilere göre bazı dönemlerde yılın üçte biri bayram ve eğlenceyle geçiyormuş. Roma'nın zenginleri yaz sıcağından kaçmak için şehir dışındaki villalarına gidiyorlarmış. Deniz kenarında evleri, bahçeleri varmış, misafirlerini ağırlıyorlarmış.
0: O kadar içten, o kadar doğal anlattın ki yani. Senin hayatının bir parçasıymış gibi yani. Ne yapıyorlardı? Villalarına gidiyorlar, misafirlerini ağırlıyorlar. Yani burada sevmediğim belki bu bedavacı tatilciler olabilir. Yani o dönemin yazlığı olanları bunlar, anladığımız kadarıyla. Yazlığı olanlara giden bir de bedavacılar var. Perihan ablanın dizide hatırlar mısın? Böyle tatile gitmek istiyor, dinlenmek istiyor ama günlerce
1: ben
0: misafir geliyordu.
1: Ben o kadar yaşlı değilim o diziyi.
0: Ben hatırlarım. Ben sana... bir türlü tatil yapamıyordu. Yani tarih tekerrürden ibaret. Ta antik çağdan bu yana senin gibi zenginler var. Villaları, yazlıkları var. Bir de benim gibi oralara tatile gitmeye çalışan, bir davet gelse de gitsem diyenler var.
1: Neyse, belki bir davet gelir ilerleyen
0: hadi bakalım.
1: Günlerde. Şimdi sonra Orta Çağ'a geliyoruz. Bazı tarihçiler Orta Çağ köylülerinin sandığımızdan daha fazla boş gün geçirdiğini söylüyor. Çünkü çok sayıda dini bayram, şenlik ve panayır varmış.
0: Güzel bir dönemmiş. Güzel güzel eğleniyorlarmış, gülüyorlarmış. Antik Romalılar gibi yani.
1: Evet. Bugünkü anlamda tatil kavramı olmasa da insanlar fırsat buldukça eğleniyorlarmış.
0: Buradan şunu anlıyorum. İnsanlık tarihinde hiçbir dönemde çalış, çalış, çalış, iş yap, iş yap, iş yap denilen bir dönem olmamış. Şu anda da öyle bir dönem yok şükür.
1: Evet, ama demir yollarının yaygınlaşmasıyla tatil kavramında büyük bir değişim ve dönüşüm başlıyor. 1800'lü yıllar sanayi devrimi olmuş, fabrikalar açılmış, trenler vızır vızır çalışmaya başlamış. Böyle olunca da insanlar demişler ki çalış çalış nereye kadar? Biz biraz gezip dolaşıp dinlenip eğlenelim demişler. Bu potansiyeli gören İngiliz girişimci Thomas Cook'un aklına süper bir fikir gelmiş. Ben bu insanları bir araya toplayayım, bunlara bir gezi programı hazırlayayım, gezdirip getireyim, paraları da cebe atayım demiş.
0: Enayi ben alıyorum.
1: Estağfurullah.
0: İlk tur seyahati böyle başlıyor. Buna da ben katılıyorum. Ve ilk tur operatörü de tarih sahnesine çıkıyor. İngiliz girişimci Thomas Cook. Ya bu durumdan bu çıkıyor, doğru mu?
1: Öyle kabul ediliyor. Evet.
0: Tabii o yıllarda işçiler izin aldıklarında maaşları kesiliyor. Bugünlerde de öyle oluyor ama neyse. Sonra işçiler örgütlenip izin hakkı

0: talep edip maaşlarının kesilmemesini istiyorlar.
1: Sen de talep et.
0: Tamam, ben de ne yapacağım? Örgütleneceğim, izin hakkım sırasında maaşımdan kesinti olmasın
1: Tabii.
0: diyeceğim. Uzun mücadeleler sonucu ücretli izin hakkını elde ediyor bu işçiler. 1930'larda Avrupa'da ücretli izin uygulamaları yaygınlaşmaya başlayınca insanlar deniz tatilini keşfediyor. Ve çoğu insan hayatında ilk defa denizi
1: Bak,
0: görüyor.
1: emsal gösterebilirsin. Sen bunu not
0: Ta
1: al.
0: 1930'larda deyip sendikalatların başlangıcı.
1: Bizde de benzer süreçler yaşanmış. Osmanlı'da insanlar büyük ihtimalle tatile gitmeyip bayramlarda dinleniyorlarmış. Yazları zenginler adaya gidiyor, sıcak iklimlerde yaşayanlar yaylaya çıkıyorlarmış ya da ailelerinin yanlarına gidiyorlarmış.
0: Ve Cumhuriyet ilan ediliyor. Cumhuriyet'in ilanıyla büyük bir değişim başlıyor. Şehirleşme yaygınlaşıyor. Devlet memuru sayısı artıyor. Demir ağlarla ülke sarılıyor elbette. Ama bunlara rağmen bugünkü anlamda tatil kavramı henüz oluşamıyor. Tatil sadece sizlerin, nilgünlerin, zenginlerin
1: Bak, bak,
0: hayatında
1: bak.
0: olan bir kavram.
1: Türk filmlerinde görürüz ya tatile. Avrupa'ya gidiyoruz şekerim.
0: Diyen ve gerçekten bunu yaşayan insanlar olur. Bir daha söyle, ne olur.
1: Avrupa'ya gidiyoruz şekerim.
0: Normal insanlarsa o yıllarda ailelerinin yanına, köylerine, kasabalarına gidiyorlar. Pamuk topluyorlar, gül kokluyorlar ve oradan aldıklarıyla Ankara'ya dönüp ya da memleketlerine dönüp reçel yapıyorlar.
1: Feray diyor ki ben harman kaldırıyordum diyor.
0: Harman kaldırıyor.
1: Neye
0: Ekin
1: bin?
0: ekiyor,
1: Sabana bile
0: hasat...
1: binmiş. Ya sabanla buğday
0: Sen de
1: ezmişler.
0: o ara yatta acaba ayakkabıyla girersem ayıp olur mu? Buraya ayakkabıyla girilmez. Yatta ayakkabıyla dolaşılmaz hesabı yapıyordun değil mi?
1: Yok ben yatağa daha
0: Zaten
1: yeni
0: biliyordun.
1: bindim. O zamanlar bilmemiştim. Otobüsler de saatlerce gidilirdi o yollarda.
0: 80'lerden sonra büyük bir kırılma yaşandı Nilgün. Turizm yatırımlarının artması, çok sayıda otelin açılmasıyla küçük sahil kasabaları kocaman turizm merkezlerine dönüştü. Ya o zamanlar nereleri hatırlardık? Bayramoğlu, Erdek, Akçay. Şimdi her yer onlara benzeyen.
1: Avşa Adası vardı, iskele bile yoktu.
0: Marmara Adası öyleydi.
1: Tabii denizin ortasına demir atardı gemiler, motorlar yanaşırdı. Oradan insanlar atlayarak çıkarlardı adaya falan yani.
0: Ve sonra Selimiye'ler ortaya
1: Araba bile
0: çıktı.
1: yoktu Avşa'da. Düşünsene o zaman çok
0: Ben
1: güzel,
0: düşünemiyorum. Hiç Avşa'ya
1: bakirdi.
0: gitmedim o
1: Ah,
0: tarihlerde. Öyle bir
1: kaçırmışsın bak.
0: tadımlamıyorum.
1: Evet.
0: Ve deniz kıyısında tatile gitmek bundan sonra herkes tarafından ulaşılabilir bir durum oluyor.
1: Bir süre güzel ulaştık ama birkaç yıldır yine ulaşılamaz oldu. Çok pahalı çünkü.
0: Yani sen alternatif bulacaksın artık. Yani herkese uygun tatil vardır diye düşünüyorum.
1: Evet, herkes köyüne, kasabasına, ailesinin yanına gidiyor işte izinlerde.
0: Ya da evinde oturup dinlenecek.
1: Ya
0: Ya da
1: da
0: evet.
1: yazlığı olan arkadaşlarla samimiyet kurup onlara gidecek. Bedava tatil senin az önce
0: Talebim
1: söylediğin.
0: de davetine bekliyorum. O da pahalı yalnız. Yol masrafımı da karşılaman gerekecek. Gittiğim yerde harcama yaptırmayacaksın bana. Evde oturmak en güzeli diyeceğim onun için.
1: Sen
0: Ayıp
1: otur,
0: çünkü.
1: sen
0: Sana
1: otur.
0: ayıp
1: Benim
0: yani.
1: annemin yazlığı var, ben yazlığa giderim.
0: Zenginlik böyle bir şey işte. Annesinin yazlığı olanlar var. Arkadaşından davetiye bekleyenler var. Bir de tatile rahat rahat gidenler var.
1: Öyle. Nazar etme. Sen, ne olur. Çalış senin de olur. diye bir atasözümüz var ama benimle iyi geçin. Yazlıkta misafirim olma şansın olur bak.
0: Seve seve. Bir de tatilin komik tarihi var. Bugün tatile gidince güneşleniyoruz. Başka ne yapıyoruz? Denize giriyoruz. Otelde açık büfeyi keşfettik mesela. Biraz bazen
1: Her şey
0: abartıyoruz.
1: dahilse.
0: Ya otel dedik, her şey dahil
1: Peki.
0: konsepti dedik. Ama geçmişte insanlar öyle tatiller yapıyordu ki bugünün turistleri görse şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açılırdı. Gerçi ben o açık büfede o tabakları görünce de gözlerim fal taşı gibi açılıyor. Yani normalde o yemekleri yan yana niye diziyorlar? Neden dört tane tabak alıp masaya koyuyorlar? Mide fesadı geçirmiyorlar mı? Hangisinin lezzetini keşfediyorlar? Çok merak ediyorum.
1: Sana ne?
0: Ben işte merak
1: Sen
0: ediyorum.
1: yemiyorsun diye. Onlar da mı yemesin yani? Günümüzde denize gidiyoruz ya. Hani
0: Evet, gidiyoruz.
1: bronzlaşmak
0: Sen
1: için.
0: gidiyorsun ya, paran olduğu için ve yazlık annenin
1: Sanki
0: yazlığı olduğu için.
1: sen tatile gitmiyorsun. Hatta kışın solaryuma gidiyor bazıları hani işi abartıp.
0: Ben öyle birini tanımıyorum.
1: Yok ben de gitmedim. Ama 1800'lerde yaşasaydık güneşten fellik fellik kaçardık.
0: Neden?
1: Çünkü o yıllarda koyu ten tarlada çalışan fakir insanları
0: Ha,
1: çağrıştırıyordu.
0: beyaz tenli olursan zengin
1: Tabii
0: oluyorsun. Güneş
1: zenginlerse
0: görmemiş.
1: beyaz tenli olmak istiyordu. Hatta bu yüzden kadınlar yazın şemsiyeyle geziyorlardı. Yüzlerini örtüyorlar, güneşten kaçıyorlardı. Yani bugün plajda bronzlaşmaya çalışan biri 150 yıl önceki aristokratların gözünde çiftçi gibi görünmeye çalışan tuhaf biri olarak görülürdü.
0: Ya bugün öyle olacağız biz. Çiftçi gibi görünmeye çalışan tuhaf birileri.
1: Evet.
0: Denizden döndük.
1: Ama
0: Ne
1: tam
0: güzel
1: şu anda tam
0: bronzlaşmışsın.
1: tersi. Aa, nereye gittin? Tatildeydin, hoş geldin.
0: Kararmışsın. Yine günümüzde denize eğlenmek, yüzmek, hatta bazen top oynamak için giriyoruz ya.
1: Evet.
0: 1700-1800'lerde denize insanlar bambaşka nedenlerle giriyormuş.
1: Neymiş o neden?
0: Tedavi için doktorlar reçetelere denize giriniz yazıyormuş.
1: Allah Allah. Denizin romatizmaya, strese ve türlü hastalıklara iyi geleceği düşünülüyormuş demek ki. Bazı insanlar buz gibi suya zorla giriyorlarmış. Bugün tatilde sıcak deniz arıyoruz. Ben giremem mesela soğuk denize. Onlarsa sağlık için titreyerek yüzüyorlarmış. Titreyerek yüzünce nasıl bir sağlıklı etkisi
0: İşte o
1: var
0: zaman,
1: onu
0: ya,
1: bilemiyorum
0: tarih
1: yani.
0: 1700. Şimdi üstünden geçmiş 3 asır. Şimdi düşün, plajda üstünü değiştirmek ayıp. Denize de gireceksin. Nasıl giyersin deniz kıyafetini, mayonu, bikineni?
1: Giyemem de neden ayıp olsun ki?
0: Eski zamanlarda İngiltere'de ayıp sayılıyormuş kıyafet değiştirilmesi.
1: Ne yapıyorlarmış
0: Bu
1: insanlar?
0: sorunu çözmek için Batching Mansion denilen tekerlekli kabinler geliştirilmiş. Ve sistem şöyle çalışıyormuş. İnsan kabine giriyor, üzerini değiştiriyor. Kabin atlarla denizin içine çekiliyor. Kapı açılıyor ve o kişi doğrudan suya giriyor. Ya atlar denize götürüyor seni, sen de suyun içine giriyorsun.
1: Şimdi olsa bir hayal ettim de Antalya sahilinde onlarca atın
0: zaten
1: denize
0: gidemez,
1: kabin
0: o kalabalığın
1: çektiğini
0: içinden gidemez de.
1: Mümkün değil. Bir de düşünsene yüzecek yer bulamazdık o deniz kabinlerinden. Biz yine
0: biz çok vagonlu tren modelini geliştirsek.
1: Aha bak o olurdu. Evet.
0: O bir çağrı olmazdı ama.
1: Olmaz
0: mi?
1: Mıydı?
0: Çünkü çok kalabalık. Yani Antalya'da düşünsene.
1: Peki birkaç
0: Manavgat'ta
1: sene önce.
0: Sine'de.
1: Evet. Birkaç sene önce olsa olabilirdi
0: bir
1: de.
0: Bir de trenle denize girmek de ilginç bir şeymiş. Aslında düşünülebilir.
1: Sonra kabinini karıştırıyorsun. Bir başka vagona biniyorsun falan. Biz yine şezlong kapmaya devam edelim. Havlularımızı erkenden koymaya.
0: Bir de denizden dağa çıkalım istersen. Günümüzde en popüler tatillerden biri dağa çıkmak çünkü. Çıkıp manzarayı izlemek, fotoğraflar çekmek burada moda olmaya başladı. Ama eskiden bu da çok yadırganıyormuş. Özellikle de 1700'lerde. Çünkü dağlar tehlikeli ve gereksiz yerler olarak görülüyor. Bir dağa sadece zirveyi görmek için tırmanmak birçok kişi için saçmalık. Yani neden dağa tırmanır ki diyor.
1: Bugün otel ilanlarında deniz manzaralı oda yazar ya ve bu odalar daha pahalı olur. Oysa eskiden deniz manzaralı odalar istenmezmiş.
0: Neden?
1: Özellikle 1700'lerin Avrupa'sında deniz fırtına, korsan ve gemi kazasıyla ilişkilendirildiği için ürkütücü bulunurmuş.
0: Deniz kenarına gidiyorlar, denizi görmek istemiyorlar.
1: Evet.
0: İlginç.
1: İlginç bence
0: dağ
1: de.
0: Dağ görüyorlar, bayırı görüyorlar.
1: Ya da deniz kıyısındaki bir otelde mecbur kaldıklarında.
0: Ha, mecbur kalıyorlar.
1: Evet.
0: Gitmek istemiyorlar aslında.
1: Tabii.
0: Ha, ben çok isterim ve denizi de görürüm. Hiç de rahatsız olmam. Hiç
1: ben
0: de tedirginlik duymam.
1: Oraya deniz görmeye gidiyoruz zaten. Biz görmediğimiz için denize.
0: Eskiden insanlar denize yüzmeye değil bir tedavi için gidiyorlardı ya. Bir de temiz hava almaya gidiyorlarmış. Manzara seyredip dönüyorlarmış.
1: Neden?
0: Çünkü çoğu insan yüzme bilmiyor. O zamanlar yüzme kursları da yok bugünkü gibi. Birçok kişi sadece sahilde yürüyor, temiz havasını alıyor, manzarayı seyrediyor eğer korkmuyorsa. Çünkü yüzme bilmeyen insan sayısı çok fazla ve bugünkü gibi çocuk yaşta da yüzme kursları yok. Onun için de denize girip boğulmuyor. Kenarında yüzüp geliyor.
1: Evet, peki sana bir soru. Seni araba ya da tren tutar mı?
0: Yok, tutmaz.
1: Beni de tutmaz. Çok zordur 1800'lerde tren ve buharlı gemilerle seyahat edenler için. Düşünsene arabanın ya da trenin tuttuğunu, bütün bu yolculuklarını mide bulantısı ve kusmayla geçirirlermiş.
0: Bugünkünden farkı ne ki?
1: Trenler ve tren yolları konforlu değilmiş o yıllarda. Saatlerce süren sarsıntıları düşün. Duman, kalabalık, tatile mi gidiyorlar, çile çekmeye mi belli değil.
0: Bir meselemiş o zaman. Tatile gitmeselermiş. Zaten bak tatile şimdi. Gitmiyorlar. Bence iş için gidiyorlar onlar. Zaten tatil mi biliyorlar? Baksana sabahtan beri tatilden ne kadar anlamadıklarını anlatıyoruz.
1: Olur mu? Onlar o kadar keşfetmeseler de biz bu kadar bu tatilleri yapamazdık.
0: Atalarımıza saygı duyuyorsun. Atalarımıza. Tatil eserinden atalara saygı. Bugün

0: Bugün plajda şort ve terlikle dolaşıyoruz Nilgün. Ama 1800'lerde insanlar deniz kenarında ancak takım elbiseyle
1: Makosen ayakkabı.
0: gezebiliyorlarmış. Hatta topuklu.
1: Tabii.
0: Kadınlar uzun eteklerle sahile çıkıyormuş. Bazı mayolar neredeyse günlük kıyafet kadar kapalıymış. Neden? Çünkü güneş görmek istemiyorlar, bembeyaz kalacaklar. O
1: Bembeyaz
0: zaman niye
1: kalacaklar.
0: tatile gidiyorlar?
1: Zenginler ya. Evet, bir de müzik arası verelim de sonra devam edelim. Daha ne ilginç şeyler paylaşacağız
0: O zaman tatile
1: dinleyicilerimizle.
0: gidenlere nazar değmesin.

0: Her sene bazı dergiler ya da turizm acenteleri turistlerin komik şikayetlerinden oluşan listeler yayınlıyorlarmış. İşte o listelerden derlediğimiz komik turist şikayetlerinden bahsedeceğiz. Onları anlatacağız şimdi dinleyicilerimize.
1: Nilgün, bir turist tropik bir bölgede yaptığı tatilin ardından şikayet formuna şöyle yazmış. Denizde çok fazla balık vardı, yüzmeyi zorlaştırdılar.
0: Ama belki balıklar da tatildeler. Onlar da onlardan şikayetçi.
1: Bu arada denizin sahibinden şikayetçi olmak. Yani.
0: Evet.
1: Çok saçma değil mi?
0: Bir plaj tatilinden sonra yapılan bir başka şikayet var. Plajdaki kum çok inceydi. Ayakkabılarımızın içine girdi. Ayakkabılar mı şikayetçi olmuş acaba?
1: Bir de ayakkabıyla plaja neden gitmiş?
0: Yani.
1: Ayrıca kumdan şikayet
0: acaba
1: etmek ne demek?
0: Acaba o hani 1700'lü 1800'lü yıllarda mıydı? Hani ayakkabıyla takım elbiseyle.
1: Yok, internete yazmışlar.
0: Öyle olmaz diyorsun. Peki.
1: Akdeniz tatilinden dönen bir turistin şikayeti var. Güneş beklediğimizden çok daha sıcaktı.
0: Güneşin sürprizi diyelim. Turizm sektöründe efsaneleşmiş bir şikayetten söz edeceğiz şimdi. Bir müşteri denize girdikten sonra deniz beklediğimizden daha ıslaktı demiş.
1: Islaktı.
0: Evet, kuru bir deniz hayal ettiyse.
1: Kamp tatiline giden bir turist. Kamp alanında çok fazla böcek vardı diyor.
0: Ama kampın popüler misafirleri onlar.
1: Tabii, böcekten rahatsız olacaksan niye kampa gidiyorsun?
0: Bir ada tatilinden sonra gelen bir yorum. Her yere kum giriyordu.
1: Kum giriyor. Afrika safarisine katılan bazı turistlerin ortak şikayetleri var. Hayvanlar çok uzaktaydı. Oysa ki aslanlar dibimize gelip bizi yemeliydi. Bir diğeri, aslanlar

0: fotoğraf çekimi için bile yaklaşmadı. Kaprise bak aslandaki
1: Yani
0: ya.
1: bence de
0: Bakarız.
1: önce o hayvanların ikna edilmesi lazımdı bence. İskoçya ve İngiltere turlarında zaman zaman görülen şikayetlerden biri, tatil boyunca birkaç kez yağmur yağdı. Şimdi Karadeniz'e gidip yeşillik çoktu demek gibi bir şey bu bence.
0: İskoçya'da yağmur yağmış. Dağ yürüyüşü turuna katılan bir kişinin yorumu var. Tırmanış beklediğimizden daha yorucuydu.
1: Ama dağlara niye asansörle yapmıyorlar ki? Çok haklı bence. Bir turist kokteylinin reklam görselininkinden daha farklı olduğunu yazmış.
0: Ha, fotoğraftakinin aynısını bekliyormuş.
1: Evet.
0: Çok üzücü.
1: Bence de.
0: Turizm çalışanları bazen gerçekten insan sabrının sınırlarını ölçüyor demiş biri turizm çalışanlarından şikayet ederek.
1: Bazı turistler gürültüden şikayet etmişler ama bir müşteri otel çok sessizdi, sıkıldık diye yazmış. Bu turistleri de mutlu etmek çok zor ya.
0: Ama bu arada otel çok sessizse ben de sıkılabilirim. Bu mesajı ben de yazabilirim
1: Yazabilirim.
0: sen. Tropik bölgelerde kaydedilen şikayetlerden biri. Ağaçlardan Hindistan cevizi düşüyordu.
1: Bir müşteri deniz manzaralı odada kalmış. Sonra da odadan deniz görünüyordu. Bu nedenle perdeleri kapatmak zorunda kaldık şikayetinde bulunmuş. Allah Allah. Duvara deniz posteri asılan bir odayı tercih
0: Deniz manzaralı
1: edilebilirdi.
0: odada niye kalıyorsun o zaman?
1: Yani.
0: Ya deniz kenarına niye gidiyorsun? Neyse. Bir gezgin gemisinin resepsiyonuna kızgınlıkla inen bir turist odasının değiştirilmesini istiyor Nilgün. Görevli turisti sakinleştirmeyi ve odasının niçin değiştirmek istediğini anlamaya çalışırken turist şunları söylüyor. Bu gezgin gemisine avuç dolusu para ödedim ve bana deniz manzaralı bir oda verileceği söylendi. Ama penceremden görebildiğim tek şey bir park yeri. Görevlinin cevabı da şu oluyor. Henüz demir almadık. Ondan olabilir mi?
1: Çok iyi. İşportacıdan 5 avroya ünlü bir markanın sahtesini alan turist, güneş gözlüğü aldım lakin sahte çıktı diye şikayet etmiş. 5 avroya gerçeğini satan varsa mucize olurdu
0: Biz de gibi
1: zaten.
0: olalım diyorsun. Bize denizde balık olduğunu söylemediler. Çocuklar çok korktu.
1: Ah
0: Denizde balık
1: kıyamam.
0: olduğunu söylememişler onlara.
1: Ay Allah. Benim tek yatak odalı dairemi arkadaşların üç odalı dairesiyle karşılaştırdım. Onlarınki benimkinden çok daha büyüktü. Matematik de mi tatile çıkıyor acaba?
0: Tek yatak odalıyla üç yatak odalıyı karşılaştırıyor.
1: Evet.
0: Onlarınki ona büyük geliyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Broşürde sen devam et istersen.
0: Broşürde konaklamada berber yok deniliyor. Biz kuaförlük eğitimi alıyoruz. Orada kalabilir miyiz?
1: Berberlerin girmesi yasaktır.
0: Ne ilgisi var bu arada?
1: Plajda üstsüz güneş banyosu yapmak yasaklanmalı. Kocam bütün gün diğer kadınları seyrettiği için tatilim burnumdan geldi. Otel niye at gözlüğü dağıtmıyor ki böyle kocalar için?
0: Plajdaki yiyecek büfesinden alışveriş eden turist. Açık havada klima olmaksızın sıcakta kuyrukta bekledik. Açık havada klima yokmuş. Sıcakta olmuş bu olay. Çünkü güneş var. Ve kuyrukta beklemişti. Bak bak
1: Ya
0: bak
1: bak
0: bak.
1: yani. Tatildeyken sivrisinek ısırdı. Bana bunların ısırabileceği konusunda kimse uyarıda bulunmamıştı.
0: Sanıyorum fen bilgisi dersi ilkokul bilgisi de yok.
1: Yani demek ki çok
0: Anne
1: da
0: babası da söylememiş.
1: bak
0: Bak bu
1: ama
0: sivrisinek ısırır. O evladım bu canını acıtır.
1: belki çok beğenmemişlerdir bu turistleri sivrisinekler. Yani beğendiklerini ısırmayabiliyorlar.
0: Dükkanların öğleden sonra kapatılması aptalca. Ben siesta zamanı alışveriş mi etmek istiyordum? Bu yasaklanmalı. Ne yasaklanacak?
1: Yani kendine göre
0: O saate göre mi
1: tatil.
0: açılacak?
1: Tabii tabii
0: Ha.
1: kendine göre tatil
0: Talepler talepler.
1: alışveriş. Evet. Su parkında yer ayırtırken hiç kimse bize mayolarımızı ve havlularımızı getirmemizi söylemedi. Bak sen. Böyle bir hata olabilir mi? Nasıl
0: Su
1: söylenmez?
0: parkına gitmişler ve mayosuz
1: Evet.
0: mu
1: Ama söylememişler. Onların suçu değil.
0: gelecekler? Turda gürültücü ve saygısız konukların bulunabileceği konusunda ikaz etmek tur operatörü olarak sizin göreviniz. Çünkü siz aynı zamanda psikologsunuz, aynı zamanda babasınız, annesiniz, ebeveyn olarak bakın burada gürültücü ve saygısız konuklar bulunabilir. Bunlara karşı Biz şu önlemleri alıyoruz. Ne saçma bir
1: Yani.
0: şikayet. Bir de bunları yazmışlar ya gerçekten
1: Evet,
0: yani.
1: evet, evet. Turistlerden biri ise Hindistan gezisinde lokantalarda körili yemek verilmesinden bıkkınlık geldi. Ben baharatlı yiyeceklerden hoşlanmıyorum diye şikayet etmiş.
0: Ama tatile Hindistan'a gidiyor.
1: Gittikleri ülkenin damak tadını da kendi damak tatlarına göre ayarlamak
0: Ve
1: istiyorlar, değişmesini
0: Hindistan'da
1: istiyorlar
0: baharatlı
1: demek.

0: yemek
1: Peki.
0: yemek istemiyor. O
1: İstemiyor.
0: zaman
1: Çok
0: Hindistan'a
1: enteresan.
0: gitmesin diyeceğim.
1: Yani.
0: Bir de tatili zehir eden durumlar var Nilgün.
1: İznimizi aldık, rezervasyonumuzu yaptırdık, biletleri de ayarladık ve hop uçtuk geldik. Güneş, deniz, kum cennetine.
0: Hoş geldiniz Nilgün Hanım.
1: Hoş bulduk ama bu hoşluk bakalım ne kadar devam edecek.
0: Bunun hiçbir garantisini veremiyoruz size. Çünkü mutlu olmak, dinlenmek, eğlenmek için gidilen tatillerde insanların ne oluyor? Tadı kaçabiliyor bazen.
1: İşte o tat kaçıran durumları derledik şimdi de.
0: Öğrenelim de biz de tat kaçırmayalım o zaman.
1: Şezlong'da uzanırken yandan koşarak geçen çocuk ve üzerime attığı kumlar.
0: Çocuklar da hep oyun oynuyor ya. Bir tatile gitmiş oyun oynuyor ya.
1: Oynayacak
0: Bir de
1: da ama
0: kumları
1: kumu da
0: atıyor.
1: sıçratmasın yani. Denizden yeni çıkmışım, ıslağım, henüz kurumamışım. Belki saçımın içine
0: Evet,
1: doluyor,
0: çünkü
1: vücuduma
0: çocuklar tatilde
1: yapışıyor.
0: asker gibi olmalı. Kurallara uymalı. Disiplinin dışına
1: Daha
0: çıkmamalı.
1: deniz
0: Tatil
1: kenarında
0: yapıcı.
1: oynasınlar.
0: Daha deniz, daha ötede.
1: Ötede. Benim çocuklarım büyüdü nasıl olsa.
0: Lens kullananlar iyi bilir. Aylarca
1: Ben de
0: hayalini
1: bilirim.
0: kurduğun havuza, denize lenslerle girdikten yaklaşık 10 saniye sonra gözünden lensin çıkıp serin sulara karışması durumu olur. Eğer yediği yanınızda yoksa sizi tatilden soğutmaya yetebilir. Ben bilirim dedin. Oldu mu böyle bir şey?
1: Olmaz mı? Hem denizde oldu, hem havuzda oldu. Hepsini birebir yaşadım ama ben
0: Yedekli gittim.
1: yedekliyimdir
0: Onu
1: mutlaka.
0: tahmin ettim
1: Bir
0: ben.
1: de kulağa kaçan su
0: O
1: var.
0: çok kötü benim geçen yıl oldu. Hemen tabii kızımla beraber hastanelik olduk. Bayağı zor temizleniyor. Bayağı da ağrıtıyor yani. Gerçekten tatili zehir eden bir şey. İstemesen de oluyor.
1: Zaten kumda tek ayak üstünde kulağa...
0: Yok yok, onu hepsini denedik. Her türlü denedik.
1: Ay öyle birini
0: Burnumu
1: görürsen
0: sıkıştıra
1: bil
0: sıkıştıra bir hal
1: ki
0: oldum.
1: kulağına su kaçtı. Yüksek sesle konuşan yaşlı insanlar var bir de. Tabii bunun torunlarıyla eğlenmeye çalışanı var. Hiç girmiyorum o konuya. Yasak olduğu halde sahilde yanı başında mangal yakan çocuklu aileyi de unutmayalım lütfen.
0: Bir de beraber tatile çıktığın insanların sürekli birbirleriyle tanışıp yaz aşkı bulma merakı var. Ya onlar mutlaka tatile
1: Onlar
0: gidecekler
1: genç.
0: ve evlenecekler oradan tatilde.
1: Ya da yaz
0: Ha,
1: aşkı
0: kısa
1: yaşayacaklar.
0: süreli. Tamam.
1: Yani.
0: Her şey dahil tatilde yemeklerinizi alabilmek için oradan oraya koşturmaktan hiç hoşlanmam diyor. Salata bir tarafta, et başka bir tarafta. Ayrıca oturacağınız masada biri de beklemek zorunda. Yoksa masayı da kaybedebilirsiniz.
1: Tabii.
0: Tabii.
1: Öyle ama.
0: Tatil mi yapıyorsun, plan mı yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki yani.
1: Ama elinde tabakla dolaştığını düşünsene hiç boş masa yok. Önce bir
0: Al bir
1: oturursun
0: tane tabağı koy masaya, onun dolu olduğu
1: sen.
0: anlaşılsın. Olmuyor
1: Ama
0: mu?
1: işte o tabağı alıp gelene kadar masa doluyor.
0: Hmm.
1: Öyle de bir şey. Şimdi bağırıp çağıran çocuk ve çocuğunu nazikçe bile uyarmayan, ona saçma sapan isimleriyle yüksek sesle seslenen ebeveynler
0: Saçma
1: var bir de.
0: sapan isim kime göre saçma sapan? Mesela Abdullah diye çağırdıklarına saçma mı oluyor? İlla
1: Nilgün diye
0: çağırınca
1: çağırsa daha
0: saçma mı
1: güzel
0: oluyor ama
1: mesela.
0: ya
1: Değil
0: bu
1: yani. Nilgün
0: tuhaf.
1: saçma
0: Değil
1: değil.
0: mi? Hayır, neye göre ve kime göre saçma?
1: Ne bileyim öyle yazmışlar işte.
0: Berkay!
1: Anne babalar lütfen çocuklarınıza sahip olun. Ağzını bantlayın, elini bağlayın demiyorum ama biz de tatildeyken biraz huzur, biraz sükunet istiyoruz.
0: Işınsu! Kızım! Yemek başladı! Tatile giden arkadaşın mutsuz olmaya ant içmiş olması, odadan çıkmaması ve asosyal davranışlar sergilemesi. Niye dert ediyorsa kendini tatiline bak. Onun
1: Yani
0: canı istemiyormuş.
1: evet.
0: En yakın arkadaşınız da olsa tatile gidince bambaşka manzaralarla karşılaşabiliyorsunuz diyor. Tabi beraber gitmişler, bir amaçları var. Ortak eğlenmek istiyor. Yapmıyor. Sen
1: Yani
0: eğlen,
1: sen
0: keyfine
1: de
0: bak.
1: keyfini çıkarmaya bak. Bir de kara sinekler ve sivrisinekler
0: Bunları
1: var.
0: ısırabiliyor biliyor musun?
1: Bazıları var ama kolej mezunu yemin ediyorum.
0: Bunların ısırdığı hiç söylenmemiş diye yazan çok komik değil miydi ya?
1: Evet ya gerçekten öyle.
0: Valiz hazırlama ve valiz boşaltma derdimiz.
1: Evet.
0: Keşke bu olsa. Keşke bu
1: Hazırlaması
0: derdim
1: güzel, boşaltması çok daha güzel ama.
0: Bu arada bir mesaj var. Hemen onu okuyalım.
1: Geçtiğimiz Şubat ayında Kahire Mısır'a seyahat etmiştik ailecek. Giza piramitlerine gittiğimizde satıcıların ısrarcı tavırları özellikle de deveye binme konusunda ya da hediyelik eşya almaya sürekli olarak zorlamaları sinir bozucuydu. Kısacası turistleri kazıklamaya yönelik fahiş bir fiyatlandırma oyununun içinde bulmuştuk kendimizi demiş sevgili Çağla.
0: Çağla Hanım'a keşke söyleselermiş. Mısır'a

0: gitmeden önce pazarlık kavramını öğrenmesi gerekiyordu. Onlar
1: diyorsun.
0: 100 diyorsa sen onu 10 anlayacaksın. Onlar 10 diyorsa sen onu 1
1: O kadar.
0: anlayacaksın. O
1: Ben
0: kadar.
1: Mısır'a gitmediğim için bilmiyorum
0: Ben
1: o
0: gitmişliğim var. Her ne kadar senin kadar
1: kadarını.
0: zenginliğim olmasa da cüz'i bir bütçeyle Mısır görmüşlüğüm var benim.
1: Peki.
0: Geçen yaz Doğu turuna gitmiştim ve çok etkileyiciydi. Özellikle Göbekli Tepe ve Nemrut Dağı'nın tarihi beni çok garip hissettirmişti. Bence herkes deneyimlemeli demiş Ayça Hanım.
1: Bir önceki konumuza cevaben saçma turist şikayetlerini örnek vermiş sevgili Cansu. İzmir Kız Kalesi'ne gitmiştim. Plajda insanlar ay çok iyiydi.
0: Kaleye gidiyor diye gidiyor plajda. Plajda ne varmış?
1: İnsanlar varmış.
0: Allah Allah.
1: Hiç olmaması gereken şey. Çok iyi.
0: Aynı odada kaldığın bir tatil arkadaşın varsa onun horlaması seni derinden etkiler demiş biri.
1: Yemek seçen, her şeye alerjisi olan, kasıntı bir eşle gidilen tatiller de zehir olur demiş biri.
0: Acaba tatil mi zehir oluyor, hayat mı zehir oluyor? Bu
1: Yani.
0: bahsettiği sadece
1: Ya
0: tatilde
1: hayat
0: olmuyor
1: zehir
0: herhalde.
1: de, hiç değilse tatil zehir olmasın ama tatil de
0: Ama
1: zehir oluyor.
0: evlenmişsin zaten o yani yemeği
1: E ne
0: sadece orada
1: yapsın,
0: seçmiyor
1: gitmesin mi
0: ki.
1: tatile?
0: Ay.
1: Bari orada hoşgörülü
0: Her
1: olsun.
0: şeye alerjisi var diyor. Sadece tatil bölgesinde mi alerjisi artıyor onun? Normal zamanda yok. Kasıntılığı sadece tatil bölgesinde mi oluyor?
1: Acaba bu kasıntı mı, kaşıntı mı? Hani alerjisi var ya, kaşınıyor da
0: Ama
1: olabilir.
0: kasıntı bir eşte
1: Ha,
0: diye tanımlama
1: kasıntı iyileş.
0: yapmış.
1: Peki.
0: Taşınabilir hoparlörden sahilde kendi müzik zevkini dikte eden topluluk. Ben de nefret ediyorum. Gerçi bu artık şükür kalmadı. Gerçi telefondan yapıyorlar ama eskiden böyle teypler vardı ve o 90'lar pop dinlemek zorundaydın sahilde.
1: Ama işte şimdi de zaten sahil kafelerde o kadar çok yüksek ki yine aynı şeyi
0: Yaşıyoruz.
1: duyuyorsun. Evet. Tatil yöresi esnafı sezonun 3 ay olması benim suçummuş gibi davranmaları çok tuhaf demiş.
0: Gerçekten öyle davranıyorlar. Bunun fiyatı çok pahalı diyorsun ama biz 3 ay para kazanıyoruz diyorlar. Ama
1: Yani.
0: onun ederi o değil ama biz 3 ay kazanıyoruz.
1: Evet.
0: Ama gelişi böyle
1: 3 ay
0: değil.
1: kazanıp 9 ay yiyecek onu onun
0: Onun
1: için.
0: içinde her şeyi 4 kat
1: Evet.
0: veriyorlar. Yani neden? Normalde
1: E
0: fiyatı
1: 4 kere 3 12. Her
0: tamam.
1: aya. Her aya bir
0: Senin bu
1: kat.
0: matematikteki ilerlemen
1: Tabii
0: değil mi
1: tabii. Ya
0: gerçekten?
1: ben tatile de çıksam matematiğim çıkmaz. Stüdyoya da girsem o tatile çıkmaz.
0: Bir de hassas bir cilde sahip olmak tatile gitmekte gerçekten problem. Çünkü bir anda kızarıverirsin, bir anda kararı verirsin, bir anda
1: Onda
0: alerjin
1: benim çok yaşamışlığım vardır.
0: geçmiş olsun.
1: Yoğurtlar sürüp oturduğumu çok bilirim. Her şey dahil otellerde yaşanan
0: Benim
1: israf.
0: en nefret ettiğim şey.
1: Evet, sabah kahvaltısında çorba kasesine çikolata dolduran
0: Ya
1: insanlar.
0: ben bunu hiç anlayamıyorum. Neden her şeyi o tabakların içine dolduruyorlar? Ben
1: Nereye
0: gerçekten bu
1: dolduracaklar?
0: kızgınlığımı bu program boyunca dışarı yansıtmadım.
1: Çatallarla, kaşıklarla mı
0: Ya
1: getirsinler?
0: başka kaseye başka şey koy. Başka kaseye başka şey koy. Hepsini aynı anda yeme. Çorbayla, çorba
1: Ama sen niye o kadar
0: kasesini,
1: kirletiyor, bulaşık çıkarıyorsun? Hepsini bir kaba dolduruyorlar
0: kasesini, bir de çikolatayı
1: işte. Yemekler kaçacakmış gibi oradan oraya koşturan
0: Kaçmıyor
1: insanlar var bir de.
0: yemekler, kaçmıyor.
1: Kaçmıyor bir de evet gerçekten. Ve midesini bir fil midesi zannedecek kadar şuurunu kaybetmiş
0: Evet,
1: insanlar var.
0: yemeklerin %90'ı kalıyor. Çünkü yiyemezsin. O kadar şeyi hiç kimse yiyemez. Zaten lezzetini alamazsın kardeşim. Bunu
1: Alıyorlar demek ki.
0: alamıyorlar.
1: Sen yemediğin için bilmiyorsun.
0: Ya ben
1: Onlar
0: de ki ben de
1: alıyorlar
0: beş
1: demek
0: yıldızlı
1: ki.
0: otel tatili yapıyorum kimi zaman. Param olduğu zaman senin kadar olmasa
1: Ha.
0: da. Orada ben de tabak alıyorum ama tabağımı böyle çeşit çeşit ve birbirleriyle ilgisiz şeylerle doldurmuyorum.
1: Ben bazen dolduruyorum sevdiğim şeyler
0: Doldurma. Ben
1: olunca.
0: senin de doldurmaman gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Bir de kalabalıktan nefret ediyorum diyor biri. Kafa dinlemeye gidip de başka kafaları dinlemek eziyet diyor.
1: Aynı odada kaldığın bir tatil arkadaşın varsa horlaması.
0: Bunu ben söylemiştim
1: Din.
0: ama.
1: Evet
0: Sen
1: söylemiştim.
0: yine söyledin ama demek ki bu sende çok etkileyici bir şey. Horlamasın o zaman senin beraber gittiğin arkadaşın.
1: Benim beraber gittiğim arkadaşım eşim.
0: Horluyor mu diye sormayacağım özel durum. Henüz yat alamamış olmak bu senin için bir dert olabilir. Ben henüz
1: Evet.
0: daha bir artı bir yazlık alamadım. Yani geçtim yatı. Yat alayas bunu söylemek çok zormuş. Yat alasıya tatile çıkmayacağım diyor.
1: Yat alana kadar desin.
0: Sevgi tamam öyle yazmış. Yat alasıya.
1: Köpük şov ve animasyon ekibi.
0: Kumu çok ince olan plajlar. beyime mutlaka kalın kumlu olacak. Hem denizi
1: Ay evet.
0: bulandırıyormuş.
1: Aa bak Feray diyor ki saate bakın diyor. Zamanımız
0: Ama
1: dolmuş.
0: biz tatile çıkınca heveslendik ya bir
1: Evet
0: an. Öyle
1: evet
0: tatil
1: evet
0: konuşmaktan.
1: evet yine çok güzel hazırlamış sevgili Feray Uz.

0: Emeğine sağlık diyoruz. Yayınımızı sizlere sevgili Melih Demirezer ulaştırdı. Kendisine de teşekkür ediyoruz.
1: Ben Abdullah Koltuk.
0: Ve ben Nilgün Doruk. Güneşi, denizi, yaylası, kampı, balkon ya da şezlong keyfi nerede olursanız olun. Gönlünüzce dinleneceğiniz harika bir tatil geçirmeniz dileğiyle. İyi tatiller diliyoruz ama biz her hafta yine buradayız. Tatilde de bizi dinlemeye devam edin.
1: Tatile gidenlere iyi eğlenceler, iyi tatiller, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahkahalı yolculuklar.
3: Mola bitti.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi Geri Dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 1 Temmuz 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan telefon attığımızda konuğumuz olacak. Bir bağlantımız var programımız içerisinde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç. Telefon attığımızda İran'da yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Son bölümde dış siyaseti, dış dünyayı konuşacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz stüdyomuzda konuğumuz olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit uzman çavuş Hilal'in ailesine başsağlığı mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde askeri araç kazası sonucu yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan uzman çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti. 12 dev adam Dünya Kupası yolunda Bosna Hersek'e konuk olacak. A milli basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında yarın Bosna Hersek'e konuk olacak. Türkiye saatiyle 21'de başlayacak müsabaka TRT1'den canlı yayınlanacak. İran basını Hürmüz Boğazı'nda Tahran'ın belirlediği güzergahın dışına çıkan gemi karaya oturdu açıklamasını yaptı. Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından belirlenen güzergahın dışında seyreden bir konteyner gemisinin karaya oturduğu ve seyrine devam edemediği belirtildi. Trump'tan İran mesajı, görüşmeler çok iyi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'la çok iyi anlaştığını ve Katar'daki son görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi. Trump ayrıca İran'ın nükleer silahlardan arındırılmasının iyi ilerlediğini belirtti. ABD Başkanı, çok iyi görüşmeler yaptılar, göreceğiz ifadesini kullandı. Fransa'dan işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Fransız şirketlerine suç ortaklığı uyarısı geldi. Fransız hükümeti, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren Fransız şirketleri, bunların yan kuruluşları ve Fransız vatandaşlarını İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine ortak olmamaları konusunda uyardı. Fransa'da iki turlu cumhurbaşkanı seçimlerinin tarihleri belirlendi.

0: yerel basının hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iki dönem üst üste görev yaptığı için yeniden adaylığını koyamayacağı 2027 Cumhurbaşkanı seçimlerinin tarihi belli oldu. İki turlu seçimlerin ilk turu için 18 Nisan, ikinci turu için 2 Mayıs 2027 tarihi belirlendi. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri sanayi ürünlerine gümrük vergilerini kaldırdı. Avrupa Birliği, ABD ile geçen yıl varılan ticaret anlaşması kapsamında taahhüt ettiği düzenlemeleri bugün yürürlüğe koyarak çok sayıda ABD menşeili sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini kaldırdı. Avrupa Birliği dönem başkanlığı İrlanda'ya geçti. Avrupa Birliği dönem başkanlığını 6 aylığına üstlenen İrlanda'nın gündeminde ağırlıklı olarak savunma, rekabetçilik, enerji ve dijital dönüşüm gibi başlıklar bulunacak. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye devasa savunma sanayi avantajına sahip dedi. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. Son haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcak hava dalgası nedeniyle acil elektrik tedbirleri devreye alındı. ABD Enerji Bakanlığı, ülkenin doğusunda etkili olan aşırı sıcak hava dalgasının elektrik talebini rekor seviyelere çıkarmasının beklendiğini belirterek, ülkenin en büyük elektrik şebekesinde faaliyet gösteren bazı enerji santrallerinin normal emisyon sınırlarını aşmasına izin veren acil durum kararı aldı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Arzu'nun iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Gündeme aslında dünden başlayarak değerlendirelim. Çünkü dün kabine toplantısı vardı. Bugün gazetelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşması var. Hem iç hem dış gelişmelere yönelik önemli açıklamaları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yaklaşık 1,5 saat kadar sürdü ve toplantı sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Sizin de az önce söylediğiniz gibi özellikle iç siyaset ve diplomasiye ilişkin önemli açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Tabii diplomasi dediğimizde bazı başlıklar ön plana çıkıyor. Hangi başlıklar bunlar? Öncelikle Gazze konusu, ABD, İran meselesi yine önemli gündem başlıklarından bir tanesi biliyorsunuz kabine toplantısında. Gazze konusunda ve Lübnan'a yönelik saldırılarla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hala saldırıların devam ettiğini bir kez daha vurguladı ve uluslararası toplumun bir kez daha İsrail'e bir baskı kurması gerektiğini belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii bununla beraber ABD ve İran arasında devam eden görüşmelerle alakalı, ateşkes süreciyle alakalı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin süreci yakından takip ettiğine dair ifadesi burada dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Müzakere süreci biliyorsunuz bir gergin, bir de sakin şekilde devam ediyor. Hafta sonu yine ABD ve İran arasında bazı gerilimler yaşanmış. Öncelikle Hürmüz'de bir yük gemisine insansız hava aracıyla bir saldırı gerçekleşmişti. Daha sonrasında da ABD bu saldırıya karşılık vermişti. Acaba müzakerelerle alakalı bir sorun olur mu diye düşünürken şu an için gerilimin en azından kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii iç siyasetteki önemli gündem maddelerinden bir tanesi yine terörsüz Türkiye süreci. Daha öncesinde de sizinle yaptığımız yayınlarda dile getirmiştik Arzu Hanım. Terörsüz Türkiye mesaisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz çalışma sürecini uzattı. Normal şartlarda

0: Temmuz ayıyla beraber, yani bugün itibariyle artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesini bekliyorduk. Ancak meclis çalışmalarına Temmuz'da da devam edecek. Önümüzdeki günlerde özellikle yasal düzenleme ile alakalı bir dizi yeni çalışmanın da gündeme geleceğini söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ekonomideki görünüm buradaki önemli noktalardan bir tanesi, içerideki önemli başlıklardan bir tanesi. Şimdi Temmuz enflasyonu bekleniyor. Temmuz enflasyonuyla beraber emeklilerin ve memurların maaşlarına yapılacak olan zamlar biliyorsunuz netleşecek. Bu noktada ekonomideki durumla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle bugüne kadar plan ve program dahilinde atılan adımların başarılı bir şekilde devam ettiğini de yine sözlerine ekledi ve herhangi bir şekilde bir politikadan geri adımında atılmayacağını vurguladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftan tabii savunma sanayi ve teknolojideki gelişmelerde Erdoğan'ın gündemindeki önemli meselelerden bir tanesiydi. Biliyorsunuz son zamanlarda uydu teknolojilerinde önemli mesafeler kat ediyoruz. Türkiye'nin son yıllarda uydu teknolojilerinde kat ettiği mesafeye bir kez daha dikkati çekti Cumhurbaşkanı. Bundan 32 yıl önce TürkSat 1B uydusuyla başlayan bir uzay macerası vardı Türkiye'nin ve TürkSat 3A uydusuyla 2008 yılında uzaya fırlatılarak yeni bir hikaye başlatılmıştı biliyorsunuz. Daha sonrasında atılan adımlarla beraber bu başarılara yenisi eklendi. Savunma sanayinde özellikle uydu teknolojileriyle alakalı önümüzdeki günlerde yeni adımlarında yine atılacağının sinyalini verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftan Avrupa Birliği ile alakalı ve NATO zirvesi biliyorsunuz önümüzdeki hafta Türkiye'de gerçekleştirilecek. Son günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Türkiye-AB ilişkileri. AB ilişkilerinde tabii Avrupa Parlamentosu'nun raporu Türkiye ile AB ilişkilerini biraz gelmişti. Özellikle Türkiye cephesinden sürekli olarak yapılan açıklamalar vardı tepki mahiyetinde. Mevcut dünya sistemine yönelik eleştirilerini bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı ki bu eleştirilerin NATO Liderler Zirvesi'nde de tekrar gündeme gelmesini bekliyoruz. Avrupa Parlamentosu raporunda özellikle Türkiye'yi soykırımla suçlayan çirkin ifadeler vardı. Erdoğan buna da bir kez daha cevap verdi. Bizim tarihimizde soykırım yok. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır ifadelerini kullandı Erdoğan.
1: Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nden önemli konukları ağırladığı da yine haber bültenlerinde yer aldı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos ve İçişleri ve Göçten sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Magnus Brunner dün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiler. Bu toplantıyı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii Türkiye ve AB ilişkileri önümüzdeki süreçte aslına bakarsanız yeni bir aşamada devam edecek diyebiliriz. Özellikle Avrupa Birliği'nin yol alan ülkelerinin NATO güvenlik şemsiyesi altındaki güvenlik riski, güvenlikle alakalı duydukları endişe AB ülkelerini ve AB'yi yavaş yavaş Türkiye'ye doğru yaklaştırıyor. Şimdi NATO toplantısında da en önemli gündem maddelerinden bir tanesi bu konu olacak. Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu'nun skandal raporunun hemen arkasından özellikle böyle üst düzey temsilcilerin Türkiye'ye gelmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi biraz manidar. Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti görüşmeler. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la beraber İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı. Genel olarak Türkiye-AB ilişkilerinin konusu masaya yatırılırken diğer taraftan Türkiye'nin AB'den bazı beklentileri var. Askıya alınan biliyorsunuz bazı görüşmeler vardı. Özellikle yeni gündem maddelerinin açılması isteniyor Türkiye tarafından. Ve burada Avrupa Birliği'nin iki yüzlü tutum sergilediği üzerine Türkiye duruyor. Tabii Avrupa Birliği'nin orada kendi kriterleri olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da her defasında belirttiği bir Ankara kriterleri mevzusu da biliyorsunuz buradaki önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Bu hususların çözülebilmesi noktasında bazı görüş alışverişleri oldu. Tabii Türkiye'nin burada önemli gündem maddelerinden birisi aslına bakarsanız. Öncelikli gündem maddelerinden bir tanesi. Avrupa Birliği'ne üyelik konusu biraz uzun bir maraton. Bu zaten yıllardır devam eden bir süreç ama vatandaşların ve Türkiye'nin ticaretiyle alakalı çok hayati noktalar var. Bunlardan bir tanesi Gümrük Birliği mevzusu. Gümrük Birliği mevzusu çok uzun süredir konuşulan ve Türkiye'nin güncellenmesini istediği konulardan bir tanesiydi. Bu konuda dünkü görüşmede yine önemli başlıklar arasında yer alıyordu. Bir diğer mesele ise tabii Türk vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamaları. Tabii bu Avrupa ülkeleri tarafından çok fazla kabul edilmiyor. Yani biz herhangi bir şekilde vize kısıtlaması uygulamıyoruz şeklinde aslına bakarsanız Schengen ülkelerinden genel itibariyle cevaplar geliyor ama vatandaşların da yaşadığı bir problem, bir sorun var. Sadece vatandaşların değil aynı zamanda tacirlerin de yaşadığı yine bir sorun var. Çünkü bu tarz özellikle seyahat kısıtlamaları yatırımlarla alakalı da bazı problemleri ne yazık ki doğuruyor. Bu konuların bir an evvel çözülebilmesi için Türkiye'nin beklentileri muhataplarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da görüşmede iletildi Arzu Hanım.
1: İç siyasete bakarsak dün grup toplantıları vardı mecliste. Hem MHP'nin hem CHP'nin grup toplantısı vardı. Bu iki grup toplantısını açıklamaları değerlendirirseniz neler söylersiniz?
0: Tabii Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı merakla beklenen toplantılardan bir tanesiydi aslına bakarsanız. Grup toplantısını kimin gerçekleştireceği birazcık merak ediliyordu. Çünkü daha öncesinde de sürekli olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında grup toplantısı üzerinden bir dizi tartışma çıkmıştı. Tekrar CHP'de grup başkanı Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında hitap etti. Tabii mutlak buttan kararı sonrasında biliyorsunuz Özgür Özel'in gerek hükümete gerek Kemal Kılıçdaroğlu'na gerekse de yargı mensuplarına yönelik bazı eleştirileri var. Bu eleştirilerine devam etti. Diğer taraftan da bir kez daha kendisini destekleyenlere sokağa çıkın çağrısını tekrarladı. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz şeklinde açıklamaları vardı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özür dilerim CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in. Tabii bu noktada önümüzdeki süre zarfı içerisinde özellikle Özgür Özel ve beraberindekilerin yeni bir parti grubu kurmayacağı konusu en fazla tartışılan meselelerden bir tanesi. Özellikle Özgür Özel cephesinden gelen açıklamalara bakacak olursak zaman geçtikçe yeni parti iddialarının daha net bir şekilde aslına bakarsanız masada taraflarca ele alın olduğunu da söyleyebiliriz. Ankara'da bununla alakalı kulisler de oldukça hareketli. Haricinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantıları sonrasında görevden aldığı, ihraç ettiği, partiden ihraç ettiği isimler vardı. Özgür Özel bu yeni ihraç kararlarını, görevden alma kararlarına yönelik de yine eleştirilerini bir kez daha sıraladı ve çok hızlı bir şekilde de partinin aslına bakarsanız kurultaya götürülmesi gerektiğini söyledi. Diğer taraftan NATO zirvesi de yine Özgür Özel'in gündemindeki noktalardan bir tanesiydi. 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesiyle alakalı şehirde sanki olağanüstü hal ilan edildiğini savundu Özgür Özel. Aslına bakarsanız alınan tedbirlerde bütün ülkelerde NATO zirveleri yapıldığında alınan güvenlik önlemleri. Bunu zaten daha öncesinde de söylemiştik. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek grup toplantısı yapan dün itibariyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel değildi. Aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Artık bunlar bu dönemin son grup toplantıları da diyebiliriz. Çünkü önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Ankara önemli misafirleri ağırlayacak ve siyasete en azından bir nebze olsun ara verilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli özellikle yaptığı açıklamada iç siyaset ve diplomasi yarışmasına önemli mesajlar verdi. NATO zirvesine değindi ve Ankara'yı hesaba katmadan ittifak olmaz mesajı buradaki önemli noktalardan bir tanesiydi. Özellikle yayınımızın başında da söylemiştik. NATO üyesi olan ülkeler güvenlik endişesiyle yeni bir güvenlik şemsiyesi üzerine uzun süredir çalışıyorlar. Bu yeni güvenlik mimarisinde de Türkiye'nin yer alması gerektiğinin aslına bakarsanız sinyalini verdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Tabii diplomasi söz konusu olduğunda yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özellikle Gazze konusunda İsrail'e yönelik tepkilerine devam ettiğini bir kez daha belirtebiliriz. Libya'na yönelik saldırılarının bir an evvel durması gerektiğini bir kez daha belirtti. Siyonist odakların ve Netanyahu yönetiminin bölgedeki barış zeminini baltaladığını da vurguladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bir önceki hafta AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği bir ifade dikkati çekmişti. Eğer ki bölgede barış sağlanacaksa İsrail'e rağmen bir barışın sağlanacağını söylemişti ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu konuyu bir kez daha hatırlattı. Bunun haricinde iç siyasetteki gelişmelere ilişkinde partisine yönelik eleştirilere cevap verirken Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında özellikle askeri hastanelerin yeniden açılması için de bir çağrı yaptı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bu da dikkat çeken çağrılarının arasındaydı.

0: farkı.
1: Bir de dün CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Oradan 26 il başkanının görevden alındığı haberi geldi. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii sürekli olarak aslına bakarsanız yeni görevden almalar ve göreve de yeni atamalar gerçekleştiriliyor. 26 ille alakalı yeni kararlar alınmıştı. Ama atamalar sırasında burada dikkat çeken noktalardan bir tanesi Ankara yönetimiyle alakalı gerçekleştirildi. En büyük aslına bakarsanız hem dikkati hem de CHP içerisinde tartışılan isimlerden bir tanesi. Daha öncesinde Gizem Lara kullanıcı adıyla bilinen bir isim Gizem Altunsoy burada Ankara yönetiminde 35 kişilik CHP Ankara il yönetimine atanan isimler arasındaydı. Tabii Gizem Altunsoy ile alakalı daha öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in de adının geçtiği bir olayla alakalı bazı iddiaları sosyal medyaya taşıyan ve sosyal medyada Gizem Lara kod adıyla ya da takma adıyla mı diyelim, yani ismini gizleyerek bu iddiaları gündeme getiren isimlerden bir tanesiydi. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine bazı tepkiler var. Tabi ilaçlar, görevden almalar devam ediyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde en çok mesai yapan iki parti organı. Bunlardan bir tanesi MYK. MYK'da Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin aldığı bazı ilaç kararları var. Bir diğer en fazla mesai yapan parti organı da Yüksek Disiplin Kurulu. Çünkü MYK'da alınan bu ilaç kararlarına ilişkin de nihai kararın verileceği yer biliyorsunuz Yüksek Disiplin Kurulu. Daha öncesinde bazı tedbir kararları vardı. Bu tedbir kararlarının kaldırılmasına ilişkin bazı başvurular vardı. Hatırlarsanız bu başvurularla alakalı Yüksek Disiplin Kurulu bazı kararlar almıştı ki bunlardan bir tanesi de Gökhan Günaydın'la alakalıydı. Gökhan Günaydın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş. Tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği için daha sonrasında grup başkan vekilliği düşürülmüştü. Bunun haricinde Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararına itirazı kabul etti ve dün itibariyle de Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevi tekrar kendisine iade edildi. Bunun altını çizerim. Ama diğer taraftan şunu da hatırlatalım. Tedbir kararına yapılan itiraz neticesinde bu grup başkan vekilliği görevinin iade edildiğini söyleyelim. Kendisiyle alakalı ihraç süreci hala devam ediyor.
1: Bugün Milliyet Gazetesi'nin manşeti de önemli. Ay Yıldız Doğuyor diye başlık atılmış manşete Milliyet Gazetesi'nde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'de temelini attığı Türkiye'nin Pentagon'u olarak nitelendirilen Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın kapılarını bir hafta içinde iki kez sembolik olarak açacağı haberi var. NATO zirvesi o hafta içerisinde de önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak karargah. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii NATO zirvesi sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmeyecek. Bunun haricinde bir dizi toplantı da yapılacak ve bu toplantılara ev sahipliği yapılacak olan yerler de başkent Ankara'da genel itibariyle çok kritik stratejik noktalar olarak aslına bakarsanız seçildi. 2021'de Ay Yıldız Karargahı'nın temeli atılmıştı. Türkiye'nin Pentagon'u olarak adlandırılıyor ama tabii buradaki Pentagon benzetmesi çok güzel de bir benzetme değil. Kaderleri aynı olmasının bunu bir kez daha hatırlatalım. Çünkü Pentagon tarihi içerisinde bir dizi kötü olaya da ne yazık ki ev sahipliği yapmış olan bir yer. Ay Yıldız Pentagon'dan çok daha güçlü bir şekilde tasarlandı. Ve zaten milletin de sizin de belirttiğiniz haberinde şöyle bir ifade de kullanıldı. Mesela Pentagon'dan çok daha büyük olduğu ve güvenlik alanında da yeni bazı çalışmaların gerçekleştirildiği yönünde. Peki NATO için bir resepsiyon düzenlenecek biliyorsunuz Ankara'da. Milli Savunma Bakanlığı tarafından her perşembe gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantıları var. Yarın Ay Yıldız Karargahı ev sahipliği yapacak bir toplantıya ve 7 Temmuz Salı günü NATO zirvesi için gelen konuk savunma bakanlığı ile beraberindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon gerçekleştirecek. Bakın altını çizelim, liderler düzeyindeki bir resepsiyondan bahsetmiyoruz. NATO sebebiyle Türkiye'ye gelen savunma bakanları ve beraberindeki heyetleriyle beraber gerçekleştirilecek olan bir resepsiyon. Peki Ay Yıldız tam olarak ne zaman açılacak? Aslına bakarsanız merak edilen konulardan bir tanesi de bu. Şimdi 2021'de temeli atıldı dedik. 2021'den bugüne kadar da sürekli olarak bu konuyla alakalı yılda biliyorsunuz pek çok kez haber çalışmaları yapılır. Milli İstihbarat Teşkilatı bununla alakalı bilgi paylaştığında biz yayınlarımızı dile getiririz. Tam taşınmanın 2020

0: 2028'de gerçekleştirileceği bilgisi var ki Milli Savunma Bakanlığı'yla Genelkurmay'dan yapılan açıklamalarda aslına bakarsanız bu yönde. Tabi orada sadece Milli Savunma Bakanlığı değil, aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı da bulunacak. Yani Türkiye'nin Pentagon'un ifadesi kullanılırken tabii ki bu ifadenin biraz da içini doldurmak lazım. Türkiye'nin bütün güvenlik damarlarının, bütün güvenlikle alakalı nabzının atacağı bir karargâhtan aslına bakarsanız bahsediyoruz. Şimdi NATO ile ilgili bir kez kapılarını açıyor ama tam olarak uygulamayı 2028 yılında artık ev sahipliği yapmaya başlayacak bütün güvenlik birimlerine arzuladık.
1: Peki. Hem yoğun bir gündem vardı hem de evet, yoğun bir Temmuz ayı bizi bekliyor. Bir kısmını sizinle birlikte değerlendirdik bugün. Çok teşekkür evet, ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olunuz. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Şimdi bir telefon kaydımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç telefon hattımızda. Bizlerle olacak. İran'da yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Dinliyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalanan mutabakat anlaşmasından sonra özellikle müzakerelerin başlatılması ile bir takım görüşmeler başlamıştı. Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran tankerlerinin gitmesi hiç kuşkusuz çok ciddi manada İran ekonomisine katkıda bulundu. İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf, petrol yaptırımları kaldırıldı. Petrolü %20 daha pahalıya satıyoruz. Ekonomik baskıyı halkımızın omuzlarından kaldırmalıyız. Hürmüz Boğazı'nı kendi aleyhimize bir silaha dönüştürmemeliyiz. Deniz ablukasının kaldırıldığı günden bugüne 40 milyon varilden fazla petrol ihraç ettik. Eğer bizim petrol satışımızda engel olurlarsa süreçte kimse petrol satamayacak. Dolayısıyla bu yaklaşımlar aynı zamanda Kalibaf'ın dilinden müzakere de bir savaş alanıdır dedi. Var olan mutabakat maddelerinin kabul edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz dedi. Trump demiştik işte bugün için Doha'da Amerikalılar ve İranlılar görüşecek. Bu yüz yüze elbette olmadı. Yine aracı Katar vesilesiyle bu görüşmeler gerçekleşti. Hem İranlılar hem Amerikalılar onlarla görüştü. Daha sonra mesaj alışverişleri gerçekleşti. Süreç içerisinde müzakere maddelerini görüşecek ve bu görüşmeleri gerçekleştirecek çalışma grupları oluşturuldu. Zaman ve tarih belirlendiğinde bunlar o çerçevede hareket edecekler. Yine ayrıca dün bizim de katıldığımız İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai'nin haftalık toplantısında özellikle Hürmüz Boğazı noktasında dedi biz gelecekte Hürmüz Boğazı'nın idaresinin İran ve Ümman elinde olmasını istiyoruz. Bu bağlamda zaten Meclis Başkanımız Muhammed Bakır Kalibaf Umman yetkilileriyle görüştü. Görüşme neticesinde biz dedi bu toplantının içeriğini de basınla paylaştık. Öte taraftan İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ve Lübnan arasında yapılan anlaşmanın maddelerinin uygulanması ve İsrail'in belirlenen tarih, zaman ve yerlerden çekilmesi mutlaka gereklidir dedi. İsrail dedi 80 yıldır bu saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılarda İran başta olmak üzere Suriye, Lübnan, Filistin'deki soykırım bunlar hepsi dedi hiç kuşkusuz bölge aleyhinde gerçekleşen hadiselerdir. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri bu olaya el atmalı ve İsrail'i durdurmalı. Öte taraftan Birleşmiş Milletler'den de

0: serzeniş geldi. Yani Birleşmiş Milletler'in serzeniş geldi derken İran tarafı serzeniş yaptı. Dedi ki maalesef Birleşmiş Milletler bu süreçte üzerine düşen rolü yerine getiremediğinden dolayı İsrail bundan cesaret alarak hala bu eylemlerini sürdürüyor. Uluslararası bir sesin de bunlara karşı yaptırım gerçekleştirmesi gerekiyor. Bakalım süreç içerisinde özellikle bu müzakereler nereye varacak? Yer yer bazen sahada çatışmalara dönüşen ve yine de ara verilse de müzakere noktasından çok da geri adım atılmadan tekrar müzakerelerin başlatılması noktasında yapılan çalışmalar her iki ülkeyi nereye götürecek onu hep beraber göreceğiz. Süreç içerisinde gelişebilecek hadiselerle Tahran'dan tekrar sizlerle olacağız.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.
2: Dış siyaseti, diplomasiyi, dış gündemi konuşacağız bu bölümde de. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk Arzu Türkdoğan. İyi yayınlar, yine yoğun gündem.
2: Hem de nasıl, hem de çok yoğun bir Temmuz ayı bizi bekliyor. İşte haftalardır konuşuyoruz. 7-8 Temmuz'da NATO liderler ve devlet başkanları zirvesi var Ankara'da. Ankara yoğun bir şekilde hazırlanıyor bu zirveye. Önlemler kademe kademe artırılıyor Ankara'da ve o haftada yoğun güvenlik önlemleri halkın en çok ilgilendiği, onun hayatına dokunan konu başlıkları olacak. Ama biraz önce Mustafa Daştan'la da konuştuk. Başka zirveye giderken başka önemli adımlar, buluşmalar, açılışlar da yapılıyor. İşte Ayyıldız, Türkiye'nin Pentagon'u olarak nitelendirilen Ayyıldız Müşterek Karargahı temsili olarak, sembolik olarak kapılarını açacak bu zirve öncesinde ve zirve sırasında. Nasıl değerlendirirsiniz hem bu açılışı hem tabii NATO Liderler Zirvesi sonucunu, önemini nasıl değerlendirirsiniz?
3: Yani öncelikle şöyle, yani NATO liderlerinin Ankara'ya gelecek olması tabii ki olağanüstü bir şey. Yani Ankara'da işte o tarihlerde gelecek hafta özellikle böyle bir sıkılaştırma doğal bir şey. Birçok ülkede yapılan zirvelerde bu doğal olarak oluyor. Yani yollar kapanıyor, işte normal hayatı kısıtlayıcı tedbirler alınıyor. Bu da çok normal çünkü güvenlik çok önemli. Yani ufak bir güvenlik zafiyeti Türkiye'nin adını çok daha olumsuz intiba bıraktırabilir. Ayyıldız projesi tabii ki şöyle bakmak lazım. Yani Cumhuriyet tarihinden beri biz ilk defa çağa uygun modern sistemlerle donatılmış, dışarıdan etkinin en asgariye indirilebildiği, dinlenemeyen, ne bileyim hani dışarıdan bir etkiye sahip olamayan, güvenlik ve koruma açısından uygun, çalışma ortamı açısından çok daha verimli bir bina olarak nitelendiriyoruz. Bir de tabii yani Cumhuriyet'in o dönemlerinde daha çok var olan binalar kullanılmaya çalışıldığı için dikkat ederseniz Kızılay ve çevresinde kuvvet komutanlıkları farklı farklı binalar.
2: Evet.
3: Yani oralara geçmek bile ayrı bir mesele. Hı hı. Ama şimdi bunlar aynı mekanda buluşuyorlar. Hem gücün tasarruf edilmesi açısından hem personelin daha aktif kullanılması açısından hem de bu tür yerler daha çok hani şehir merkezlerinden uzakta olur Arzu Türkan. Biz şimdi bizim asıl kritik kurumlarımız şehir merkezinde kaldı. Yani bu biliyorsunuz oralarda çok bomba patlatıldı. Terör olayları gerçekleştirilmeye çalışıldı. Saldırılar düzenlenmeye çalışıldı. Ama şimdi Ayyıldız'a teröristin yaklaşması bile mümkün değil. Baktığınız zaman güvenlik açısından da hem de halkın Ankara merkezi de çok rahatlayacak. Kızılay bölgesi de çok rahatlayacak. Daha böyle ulaşılabilir hale gelecek. Otobüsün girmesi, dolmuşun girmesi. Bu tür mekanlar oradan çıktıktan sonra bence modern açısından yeni bir yüzyıla giren, Türkiye yüzyılına giren bir Türkiye açısından bu tür kurumların yenilenmesi önemliydi. Hatta hatırlıyorsunuz Genelkurmay Savunma Bakanımız sık sık işte heyetleri karşılıyor ve küçük bir oda görüyorsunuz fotoğraflarda. Hep aynı oda. Çünkü mekan o kadar. Yani misafiri bile karşılayacak mekanınızın çok da kısıtlı olduğunu görüyorsunuz. Türkiye gibi alanında güçlü, bölgede güçlü, NATO'nun en güçlü kara ordusuna sahip, son dönemde işte silah sanayisinde çok hızlı gelişen bir ülkenin de kendisini temsil eden binaları, kurumları ona göre olması gerekiyor.
2: Peki. Gelelim NATO zirvesine. Tabii bu zirvenin rutin bir toplantıdan ziyade tarihi bir zirve olduğu hep konuşuluyor, analiz ediliyor, yazılıp çiziliyor. Bu zirveyi ve sonuçlarını ülkemiz açısından, NATO açısından, bölgemiz açısından nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi Arzu Türkdoğan, NATO zirveleri son yıllarda özellikle Trump'ın ilk dönemi, ondan sonraki bu ikinci dönemde çok verimsiz geçiyordu. Onu söyleyeyim. Çünkü Trump'la anlaşamıyorlardı. Çok böyle biliyorsunuz basında fotoğraflar yansıyor. İşte sonuç bildirgesini imzalamıyordu Trump. Böyle birbirleriyle rekabet edici bir süreç yaşanıyordu. Ama şimdi Ukrayna Savaşı ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la girdiği mücadele ve sonuç alamaması orada. İstediği sonuçları alamaması ki süreç devam ediyor. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Trump'ın her ne kadar dese de ben işte Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğim için NATO zirvesine katılacağım, diğer türlü katılmayı düşünmüyordum diyerek sanki hala gönülsüz geliyorum bağlamında bir şeyler söylüyor ama NATO Genel Sekreterinin yapmış olduğu müzakereler ve seyahatlerine baktığımız zaman yani NATO'nun bir dönüşüm içerisine girileceğini görüyoruz. Yani Ankara zirvesi bu dönüşüm için gerçekten önemli kararların alınabileceği bir zirve. Yani Rusya
2: ne olabilir?
3: Rusya özellikle Çin ve Rusya açısından bunların bir tehdit olduğu, İran'ın da bu tehdit içerisine gireceğini söyleyebiliriz. İran da artık NATO ülkeleri için bir tehdit olarak algılanacak. O zaman bu şu anlama geliyor. Eğer Çin Rusya'yı zaten daha önce tehdit algısı içerisine koymuştu. Bunun içerisine Çin'i ve İran'ı da koyacaksa o zaman sadece Amerika Birleşik Devletleri mücadele etmeyecek bu ülkelerle, bu tehditlerle. Diğer NATO ülkelerine de bir takım yükümlülükler getirecek. Yani bu o anlama geliyor. Yani Rusya'ya daha ağır yaptırımların gelebileceğini söyleyebiliriz bu anlamda. İran şu anda Amerika tek başına çözemeyecek bu durumu. O zaman biliyorsunuz İspanya gibi ülkeler Amerikan uçaklarını kendi hava havalimanlarını kullanmasına izin vermedi. Şimdi bu NATO sürecinde yeni kararlarla birlikte bu ülkelerin böyle karar alması mümkün olmayacak bana göre. Artık ABD'yi sadece ABD saldırıyor gibi değil de yani İran NATO için bir tehdittir. Amerika Birleşik Devletleri buna saldırıyorsa tüm NATO ülkeleri de buna destek olmalıdır. Babında bir duruma getirmek istiyorlar. Tabii NATO bir savunma ittifakı olarak kuruldu. Sovyetler Birliği'ne karşı kuruldu. Şimdi ortada bir Sovyetler Birliği kalmadı. Yıkıldı. Evet. O zaman NATO'yu siz tekrardan güncellemeniz gerekiyor. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında çok güzel bir söz vardı bu hafta. Ya biz NATO ülkesiyiz. Ya bize hava savunma sistemi vermiyorsunuz.
2: Evet.
3: Hani biz NATO ülkesiyiz. Amerika Birleşik Devletleri olarak F-35 vermiyorsun. Hani böyle ittifak olmaz. O zaman ne olacak? Demek ki Türkiye'ye yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin bu katsa dediğimiz S-400'lerden dolayı bu yaptırımların büyük ihtimal kaldırılacağını söyleyebiliriz. Yine Türkiye'nin daha önce ortak üretimine girmeye çalıştığı SAMP-T var. Yani İtalyan-Fransız ortak üretimi hava savunma sistemleri var. Uzun süre bundan Türkiye'ye satmamak, işte Türkiye'yi uzak tutmak için bir türlü bahaneler uyduruyorlardı. Şimdi artık Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu düşündükleri için bir de yeni savaş stratejilerinde hava savunma sistemlerinde çok etkisi kalmadı Arzuturk'tan.
2: Evet.
3: Yani küçücük bir İHA'yla hava savunma sistemlerini açıyorsunuz.
2: Son Amerika-İran savaşı
3: evet,
2: gördük.
3: Evet, öyle olduk. Yani

0: Bir gemiyi bir tane İHA'yla vuruyor.
1: Evet.
0: Hava savunma sistemimiz onu durduramıyor ya da algılamıyor. Çünkü alçak irtifadan geliyor. Aslında hava savunma sistemi ona uygun olmadığı için onu
1: Evet.
0: algılayamıyorsunuz, engelleyemiyorsunuz. O zaman şimdi bu Türkiye'nin savunma sanayi sistemleri yeni çağa uygun. Yani İHA'lar, işte ne bileyim Bayraktar'dan tutun da Aselsan'ın, işte Roketsan'ın yapmış olduğu son atılımlar yeni savaş sistemine uygun. O yüzden Avrupa Birliği ülkeleri yağmur gibi bu yıl
1: Evet.
0: ben sayamadım.
1: Evet.
0: Yani Türkiye savunma sanayini ziyarete giren Japonya'dan tutun işte Belçika'ya, İngiltere'ye hepsi geldiler, incelediler.
1: NATO Genel Sekreteri
0: Evet.
1: Rutte geldi.
0: Yani
1: Bugün bile bir
0: o
1: açıklaması var. Biraz
0: anlamda
1: önce paylaştık.
0: doğru söylüyor. Buna uyum sağlamalar için Türkiye ile işbirliği yapmaları gerekiyor. Yani koskoca birçok 20 tane ülke Rusya'yı Ukrayna'da durduramadı. Baş edemediler. Yani o zaman demek ki bir cephe daha açılsa darma duman olacak Avrupa Birliği ülkesi. O yüzden Türkiye'yi mutlaka ön plana koyacakları, NATO'nun dönüşüme uğrayacağı, NATO'nun biraz daha savunma ittifakından %100 bunu diyemem. Hani şimdi bunun müzakere edilmesi gerekiyor liderler tarafından. Ama biraz daha savunmadan doğrudan tehdidi bulunduğu yerde yok edebilecek bir işbirliğine yönelik bir plan ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunda da tabii ki ana etken şey oldu. İşte İran'ın nükleer silah elde edinme çabaları. Son şeylerde çünkü barış görüşmeleri o kadar uzun sürdü ki eğer gerçekten İran'da nükleer silah olsaydı şunu anladık. İran bu nükleer silahı kullanacaktı.
1: Evet.
0: Yani artık İsrail'e karşı mı kullanacaktı? Körfez ülkelerine karşı mı kullanacaktı onu bilmiyoruz. Amerika'ya karşı kullanamayacaktı çünkü menzil henüz onu yeterli bir menzile sahip olmayacaktı büyük ihtimal. Ya da Türkiye'ye karşı mı kullanacaktı bunu? Çünkü İranlılar Türkiye'yi ABD ile işbirliği yapan ülke olarak görüyorlar o anlamda. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde gazetelerde böyle bir şey yazıyor. İşte bir NATO Tugayı oluşturulacak Türkiye'de. Yeni bir Tugay kurulacak. Kol ordu kurulacak. Doğru ama bu kol ordu değil. Türkiye'deki NATO üslerinin yenilenmesi, yani çağa uygun hale getirilmesi. Biliyorsunuz yani İncirlik üssü var, İzmir'de işte üsler var, Malatya'da işte radarlar var. Bunlar çok eskidi. Bunlar Sovyetler döneminden kaldı. Bunların yeni teknolojiyle, yapay zeka teknolojiyle yenilenmesi gerekiyor. İnternet kabloları eskidi. Biliyorsunuz petrolün aktığı hatlar eskidi
1: Evet.
0: artık şehir içlerinde kaldı. Bunların tamamı yenilenmesi gerekiyor. Bu da çok büyük bir maliyet. Yani benim öngördüğüm yani bu tür Türkiye'ye böyle bir yatırım en az 100 milyar dolarlık bir NATO ülkelerinin altyapı yatırımı yapması gerekiyor Türkiye'ye. Yani onları yenilemesi falan. Tabii bunun için de önce Türkiye'ye bu yaptırımları kaldırması, işbirliği yapmaları gerekiyor. Böyle bir durum var.
1: Evet.
0: Göreceğiz. Ama ben çok kriz çıkacağını düşünmüyorum. Daha önce sizle konuştuk ya. Yani Trump ders aldı İran'dan.
1: Evet.
0: Yani İran'da tek başına kaldı. İran bir de öyle bir belaya bulaştı ki yani kurtulamıyor da. Yani İranlılar gerçekten zorluyor. Yani Trump'ın bir üst level'ı olarak çıktılar onlar. Trump'ın herhalde Trump'tan onlar baş edebiliyor diyebiliriz. Trump'la ancak İranlılar baş edebilir. Şey yapalım diyoruz. Dün mesela Vance'in açıklaması var. Ya ben böyle bir şeyle karşılaşmadım diyor. Yani biz görüşüyoruz. Her gün yalanlıyorlar diyor. Yani toplantı yok, barış yok diyor. Ya nasıl bir ortama düştük? Nasıl bir devletle karşı karşıyayız? Hani bu bir diyor strateji herhalde diyor yaptıkları.
1: Kolay bir devlet
0: Evet
1: değil
0: yani
1: İran.
0: kolay bir şey değil bu
1: Savaşmayı
0: diyor.
1: biliyor,
0: Evet.
1: müzakereyi
0: Ha.
1: biliyor.
0: Yani psikolojik olarak yıpratıyor Amerika
1: Onu
0: Birleşik
1: biliyor,
0: Devletleri.
1: evet.
0: Yani bu anlamda bir ders oldu. Ha, bu anlamda NATO ülkeleriyle güçlü bir işbirliği yapması gerekiyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Avrupa Birliği ülkelerinin de Türkiye ile güçlü bir işbirliği yapması gerekiyor. Tabii
1: Evet.
0: burada sorunlar var Arzu Türkdoğan. Yani S-400'ü geçtik hadi. Sonra şey var. Katsayı da geçtik. Bunlar kaldırıldı diyelim.
1: F-35'ler var.
0: F-35'ler verildi diyelim. Ama Kıbrıs sorunu var. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye söz verip de yerine getirmediği vize sorunu var. Yani
1: Dün

0: Mesela işte biraz önce de konuştuk, Avrupa Birliği'nden üst düzey yöneticiler buradaydı. Belki bu konular
1: Evet
0: konuşuldu
1: evet bu
0: zirve
1: konular
0: öncesinde.
1: tabii bu konular. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin Kıbrıs temsilcisi tam NATO toplantısı 6-7 Temmuz'a kadar Kıbrıs'la ilgili bir taslak rapor hazırladı. Gerçi bu basına yansıdı ama yani bu rapora baktığımız zaman Türkiye'nin kabul edebileceği bir şeyler değil zaten o raporda. Yani Maraş'tan tutun da işte Güzelyurt'un önemli bir kısmının iadesi falan bu mümkün gözükmüyor. Yani Türk tarafı bunu kabul etmez. Ama şöyle bir şey var. Yunanistan artık şunu anlaması gerekiyor. Yani Türkiye'yi tehdit ederek, ne bileyim Fransa'ya güvenerek Türkiye'nin Kıbrıs'ta taviz vereceğini düşünüyorsa yıllardır bu tam tersine gidiyor. Türkiye daha da güçleniyor. Yunanistan daha da zayıflıyor. Kıbrıs Rum kesimi daha da yaşanmaz hale geliyor. Yani kara paranın olduğu, ne bileyim hani cinayetlerin olduğu, hiçbir şekilde düzenli tertibatın olmadığı bir ada orası oldu. Ve eğer bu böyle devam ederse Kıbrıs tek bir ada olarak birleşebilir. Yani Türkiye buna izin vermez. Yani orada yeni bir savaş da çıkar. Bunu yakın dönem için demiyorum ben. Uzun dönemde Türkler bunu görmezden gelmezler. O adayı birleştirirler ve o adada gerçekten Rum da kalmaz uzun süreli. Bunun en kolay yolu, en iyisi iki taraf da memnun edebilecek çift devletli, tamam mı? Bir sistemle Kıbrıs'ta barış sağlamak, eş zamanlı olarak da Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almak. Tabii Avrupa Birliği kalırsa o zaman. Öyle diyelim. Yani Avrupa Birliği diye bir şey kalırsa. Bunun eş zamanlı olması gerekiyor. Kıbrıs'ta barış, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş. Avrupa'yı başka türlü kurtaramazsınız. Öyle gözüküyor. Yani Türkiye'nin şu andaki ordusu, Türkiye'nin o gençlik gücü, girişimciliği, bulunduğu konum hem Avrupa'yı İran'dan koruyacak hem Avrupa'yı Rusya'dan koruyacak. Böyle bir duvarı güçlendirmek istiyorsanız onu içine almanız gerekiyor. Onu dışarıda tutarak, döverek, küfrederek, ne bileyim onu yaralayarak bunu başaramazsınız. Türkiye o zaman kendi başının çaresine bakacaktır. Kendine yeni dostlar bulacaktır. Rusya mı olur bu dost, Çin mi olur?

0: gerçekleştirilebilir. Artık o da kendini çok güçlü göreceği için teknolojik olarak dünyaya uyum sağlama açısından, yani o Şii rejimi yeniden bir kabuk değiştirerek daha modern hale de gelebilir. Daha rekabetçi hale gelebilir. Türkiye ile işbirliği de yapabilirler o anlamda. Yani böyle bir şans var. O yüzden Türkiye'yi kaçırmamak adına NATO zirvesi bir şans. Aynı zamanda Kıbrıs müzakerelerinin başlatılıp Türkiye'nin de Avrupa Birliği müzakerelerinin sonuçlandırılması gerekiyor.
1: Evet, bu ay bütün bunları konuşacağız
0: Evet,
1: ve
0: bu ay
1: birlikte
0: konuşacağız
1: sonuçlandıracağız, öyle değil
0: kesinlikle.
1: mi?
0: Yani Kıbrıs'la ilgili gerçekten müzakereler başlayacak mı, başlamayacak mı? Temmuz ayında belli olacak.
1: Göreceğiz.
0: Evet. Çünkü o 6-7 Temmuz'da raporunu Genel Sekreteri, Birleşmiş Genel Sekreterine verecek 6 Temmuz'da. Onlar iki tarafla bir karar verecek. Yani bunun karar vericiler de bence Yunanistan'la Türkiye Cumhurbaşkanlığı olacak. Yani eğer onlar gerçekten müzakerelere oturum derlerse, oturalım bu şart altında görüşelim derlerse, eş zamanlı olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği, yani Kalas Türkiye'de, o da
1: Evet.
0: açıklama yaptı kendisi. Yani Türkiye çok güçlü bir müttefikimiz. Avrupa Birliği müzakereleri devam edecektir dedi.
1: Peki bakalım, hem hava çok sıcak hem gelişmeler
0: Gündem
1: çok
0: sıcak.
1: sıcak. Sıcak bir Temmuz ayı bizi bekliyor. Umarız ülkemiz açısından çok iyi sonuçlar getirir bu toplantılar, bu zirveler. Çok
0: Evet.
1: teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için
0: Sağ olun.
1: programımıza. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. AK Parti sözcüsü Çelik, CHP Grup Başkanı Özel ve ekibinin dış vesayet arayışına yöneldiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yılı 140 milyon tonluk bitkisel üretimle kapatıp yeni bir rekora imza atmayı hedeflediklerini vurguladı. ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından temaslar Katar'da devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki kabulü vardı. İlk olarak Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cembe Kulubayev'i kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde Türkiye Katolik Episkoposlar heyetiyle de bir araya geldi. Görüşmede İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi.

0: söyledi. Zirve Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile yapılan ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti.
1: Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden ev sahibi yapıyor. Biliyorsunuz 2004'te olduğunda Cumhurbaşkanımız başbakandı. Şimdi yine ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için fevkalade önemli bir husus. Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor, pekiştiriyor. Bu da gerçekten devletimiz adına, milletimiz adına gurur verici bir husus. Türkiye'nin bu türden çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımızın tabii ki uzun erimli liderliğinin getirdiği bir sonuç. Dünyada saygın gören liderlik, Türkiye'nin dış politikasında, bölge politikasında gerçekten çok oyun kurucu bir araç olarak önümüze çıkıyor.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, tarihi Ankara Zirvesi öncesi gündemdeki konuları değerlendirdi. Rutte, Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekti. Türk ordusuyla savunma sanayinin gücüne vurgu yaptı. Türkiye, 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayi altyapısına sahip dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve eğitimli diyen Rutte, Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip dedi. Rutte, zirvenin önemine değindi. Verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin dış vesayet arayışına yöneldiğini belirtti. CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkararak kendine alan açmaktır dedi. AK Parti sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Özel'in yabancı bir gazeteye yazdığı makaledeki ifadelerini sert sözlerle eleştirdi. Özgür Özel'in yazısında Türkiye'de seçimler yoluyla iktidar değişimini sorguladığını belirtti. Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi rejim olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir dedi. Özel'in

0: medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Avrupa Birliği yetkilisi Kallas'ın görüşmesine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Çelik, Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesi, bırakın insan haklarını, insana ve tüm insanlığa düşman bir zihniyettir dedi. Çelik, İsrail yönetimini yeni Naziler olarak nitelendirdi. Çelik, Türkiye'de ve dünyada mazlum coğrafyaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan hakları mücadelesini çok iyi bildiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı. Erdoğan Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin bayramını tebrik ediyorum dedi. Erdoğan Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum ifadesini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın milletimizin denizlerine ve denizciliğine verdiği önemin en büyük kanıtı olduğunu söyledi. Türkiye boğazları, limanları ve konumuyla küresel ticaretin güvenilir limanıdır dedi. Bakan Uraloğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen programda konuştu.
1: Bu yıl 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, milletimizin denizlerine ve denizciliğe verdiği önemin en büyük ispatlarından birisidir. Biz ateş çemberinin ortasında bile kesintisiz ve emniyetli denizciliğin merkezi, jeostratejik bir güven adası olduk. Bu süreçte Türkiye boğazları, limanları ve istikrarlı konumuyla küresel ticaretin güvenilir limanı olmaya devam etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gemi trafik hizmetleri sistemi kurulum çalışmalarında da sona yaklaştı. İnşallah Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü olan 20 Temmuz'da bunu da hizmete almayı planlıyoruz.
0: Bitkisel üretimde hasat sürerken Toprak Mahsulleri Ofisi 21 günde 1 milyon tonluk rekor alıma imza attı. Kırıkkale'de konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı toplamda 2 milyon ton ürün alımının gerçekleştiğini söyledi.
2: Sadece 21 günde 1 milyon tonluk ürün aldı Toprak Mahsulleri Ofisi. Yani bu bir rekor. Bu zamana kadar toplamda 2 milyon ton ürün aldı. Yine söz verdiğimiz gibi 21. günden başlayarak ödemelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar da 2 milyar liralık bir ödeme üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi 20 milyon tonluk kapasitesiyle kendisine gelen bütün ürünleri her bir gramına kadar alacak. Hiçbir tanesini bırakmayacak. Bu yılı 140 milyon tonluk bir bitkisel üretimiyle bütün zamanların rekorunu kırarak tamamlamış olacağız inşallah. İlk tahminlerimize göre buğdayda geçen yıla göre %27 artışla 22 milyon 750 bin tona ulaşacağız. Arpada da %50 artışla 9 milyon tona ulaşmayı bekliyoruz.
0: Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinde Temmuz Mayıs zamları 6 aylık enflasyona göre netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına yönelik sorulara yanıt verdi. Rakam belli olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacak dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Başakşehir-Nakkaş kesiminde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, projenin genelinde %80'in üzerinde fiziksel ilerleme sağlandığını söyledi.
1: Bugün itibariyle proje genelinde %80'in üzerinde bir fiziksel ilerlemeye ulaştığımızı ifade etmek isterim. Projenin tamamlanmasıyla Bahçeşehir, Kayaşehir, Başakşehir gibi hızla gelişen yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacak, TEM otoyolunda trafiği rahatlatacak ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiya Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracaktır. Trafikteki rahatlamayla birlikte zamandan 8.3 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık 9 milyar lira bir tasarruf elde etmiş olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonuna da 32 bin ton azaltma sağlayacağız.

0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat yarın Hollanda'ya giderek mevkidaşı Sjoerd Sjoerdsma ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri ele alınacak. İş dünyasının vize süreçleri ve gümrük birliğinin güncellenmesi en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumanın insanlığın ortak meselesi olduğunu söyledi. 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesini hatırlattı. Göktaş, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısında konuştu.
1: Çalışmalarımız sonucunda 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin temel çerçevesini oluşturduk. Artık dijital hizmet sunan hiçbir yapı çocukların yaşını, gelişim düzeyini, mahremiyetini ve güvenliğini göz ardı ederek hareket edemez. Çocukların dijital korunması bugün bütün dünyanın ortak meselesidir. Bu nedenle Türkiye olarak ulusal düzenlemelerimizin yanı sıra uluslararası çalışmalara da öncülük ediyoruz. Dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesiyle çocukların dijital mecralarda güvenle yer alması, haklarının korunması ve seslerinin duyulması için ortak adımlar atıyoruz.
0: CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davasında 6. duruşma görüldü. Kurultay sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddialarının ele alındığı davada itirafçı tanık Adem Soytekin, Segbis aracılığıyla dinlendi. Mahkeme bazı tanıkların bir sonraki celsede dinlenmesine karar verirken, gerekçeli mutlak buklan kararının dosyaya eklenmesini istedi. Dava 16 Eylül'e ertelendi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 60. oturum yapılıyor. Bugünkü oturum dün savunmasına başlayan tutuklu sanık eski medya AŞ yönetim kurulu başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla sürüyor. Ongun firari durumdaki Emrah Bağdatlı ile arasındaki ilişkiyi anlattı. Bağdatlı Ongun'un kasa sayıdı iddiasına yanıt verdi. Bağdatlı'nın kasa olduğuna dair bir veri bulunmadığını, Bağdatlı'yı belediyeye yönelik işlerde kayırmadıklarını söyledi. İddianamede Murat Ongun'un 53 kez ihaleye fesat karıştırma, 33 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarını işlediği yöne sürülüyor. İddianamede Ongun için kişisel verileri başkasına verme, suç gelirlerini aklama, rüşvet suçlarını işlediği iddiası da var. Ongun'un savunmasının ardından mahkemenin çapraz sorgu yapması bekleniyor. Bolu Belediyesi'nin iştiraki Boltur'un ihalelerinde yolsuzluk iddiasıyla operasyon yapıldı. Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'la 4 ihale mal kabul komisyonu üyesinin aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanıyor. Pençekili Tarekatı bölgesinde askeri araç kazası sonucu şehit olan uzman çavuş Abdurrahman Hilal için Aksaray'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidimizin naaşı dualarla ebediyete uğurlandı. 28 yaşındaki Abdurrahman Hilal 3 yıllık evliydi. Eşi 8 aylık hamile olan uzman çavuş Abdurrahman Hilal bebeğini göremeden şehit düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit uzman çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini ile etti. ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından temaslar Katar'da devam ediyor. Doha'daki dolaylı görüşmelerde İran'ın dondurulan 3 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılmasına karar verildiği öne sürüldü. ABD Başkanı Trump da görüşmelerde İran'la iyi anlaştıklarını duyurdu. ABD basını da ABD Başkanı Trump'ın askeri çözümü rafa kaldırdığını yazdı. The Wall Street Journal gazetesine göre Trump'ın ilerleyen süreçte diplomasiye odaklanacağını bildirdi. Ancak Trump yönetiminin İran'ın ihlallerine yanıt olarak sınırlı saldırılara devam edebileceği kaydedildi. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden çekilmeyi ertelediğini açıkladı. Gerekçe olarak Beyrut'la ortak denetim mekanizması konusunda anlaşma sağlanamamasını gösterdi. İsrail basınına göre ABD'nin mekanizmada görev alacak isimleri onaylaması bekleniyor. Soykırımcı Netanyahu ise Lübnan'ın güneyine provokatif ziyaret gerçekleştirdi. Savunma Bakanı Katz'ın da eşlik ettiği Netanyahu, bölgedeki işgalci İsrail unsurlarıyla bir araya geldi. Katliamcı İsrail'in ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği ABD-İran mutabakatı bakıtına rağmen saldırıları devam ediyor. Lübnan'ın güneyindeki son saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana yaşamını yitiren Lübnanlıların sayısı 4278'e yükseldi.

0: Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir aracın vurulması sonucu bir Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve uyguladığı abluka sağlık sistemini çökertmiş durumda. Diyaliz cihazlarının çoğu çalışmadığı için böbrek hastaları ölümle burun buruna. İsrail Batı Şeria'da da zulmediyor. Ramallah kenti başta olmak üzere birçok noktaya baskın düzenlendi. Aralarında bir gazetecinin de olduğu 5 kadın 20 Filistinli alıkonuldu. İşgalci İsrailliler de Ramallah'ta bir kasabanın girişini kapatarak Filistinlilerin geçişini engelledi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Kiev yönetimi kritik Rus enerji ve altyapı tesislerini vurdu. Yakıt ithalatına başlayan Rusya da Ukrayna kentlerini hedef aldı. Dnipro'da akaryakıt istasyonu vuruldu. Bir kişi öldü. Kherson'da bir otobüs drone'la vuruldu. İki kişi hayatını kaybetti. Yedi kişi yaralandı. Rusya Zaporijya'da bir yerleşim yerine hedef aldı. İki kişi yaşamını yitirdi. Kramatorsk kenti de Rusya'nın saldırısına uğradı. Çok sayıda bina hasar gördü. Üç kişi yaralandı. Belçika'nın Anvers kentinde çok katlı binada yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. AK Parti sözcüsü Çelik, CHP Grup Başkanı Özel ve ekibinin dış vesayet arayışına yöneldiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yılı 140 milyon tonluk bitkisel üretimle kapatıp yeni bir rekora imza atmayı hedeflediklerini vurguladı. ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından temaslar Katar'da devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı ara vermiyor. Günün programını aktarıyoruz. İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti şu sırada karşı karşıya geliyor. Saat 23'te Belçika-Senegal, saat 3'te ise ABD-Bosna-Hersek maçları oynanacak. Tüm karşılaşmaları TRT1 ve Tabi ekranlarından izleyebilirsiniz. Trabzonspor 4 yerli transferini açıkladı. Bordo Maviller, Samet Akaydın, Melih Kavasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz ile sözleşme imzaladı. Zeynep Sönmez Wimbledon'da ikinci turda veda etti. Ay yıldızlı raket Claire Liu'ya 2-0 yenildi. Erkek milli basketbol takımımız 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'e konuk olacak. 21'de başlayacak mücadele TRT1'den yayınlanacak. Galatasaray kadın voleybol takımı önümüzdeki sezon Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Böylece Avrupa'nın bir numaralı kupasındaki takım sayımız 4'e çıktı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri. Balıkesir'in batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı. Ankara ve Afyonkarahisar 18, İstanbul ve Kahramanmaraş 23, İzmir ve Antalya 25, Adana 24, Bolu 16, Samsun 19, Trabzon 21, Erzurum 10, Malatya ve Diyarbakır 20, Van 12, Gaziantep 22 derece. Yol durumu. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Alaca-Zile yolunun 19 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sevgili radyo dostları. Sizlerin sağlığını düşünen, sizin hayatınıza ufacık da olsa olumlu bir katkı yapmak için her hafta başka bir sağlık konusunu ele aldığımız programımız Mikrofonda Doktor Var işte bu haftada başlıyor. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Gülşah Turgut Rahmanoviç. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayacağız. Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, gözler kalbin aynasıdır derler ama o aynanın önündeki camlar bazen görüşü kısıtlayabiliyor. Hatta yaşamdan aldığımız zevki bile azaltabiliyor. Bana sorarsanız, peki o çerçevelerden kurtulmak mümkün mü? Eğer kurtulabiliyorsak nasıl kurtulacağız? Evet, doğru tahmin ettiniz bu bölümde. Hangi ameliyatlarla gözlüklerden kurtulabiliriz? Hangi yaşta hangi ameliyat olunabilir? Bunları konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Uzman konuğumuz var. Profesör Doktor Emrah Altıparmak tekrar stüdyomuzda. Kendisi göz hastalıkları uzmanı ve Uluslararası Miyopi Enstitüsü Gönüllü Büyükelçisi. Programımıza hoş geldiniz Sayın Altıparmak.
2: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk tekrar.
0: Sayın dinleyenlerimiz, her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza soruyoruz. Hocam, son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: Şimdi kaslarımızı aslında bizi sadece hareket ettiren şey gibi düşünüyoruz. Hatta genellikle de 40 yaşından sonra ihmal ediyoruz kaslarla ilgili. Geçen bir makale okumuştum. Kasların aslında bir endokrin organ, yani hormonlarla ilgili bir organ da olduğu söylenmişti. Bu çalışmada da aslında beyin sağlığını destekleyen organ olarak bir şey sunulmuş. Çünkü kas dokusunun artık sadece hareket sağlayan bir yapı olmadığı net. Endokrin organ veya başka organ. Çünkü kaslardan salgılanan bazı maddelerin beynin çalışmasını etkilediği gözlemlenmiş. Yani kas kütlesi düşük olan kişilerde hafıza problemleri ve bilişsel performans düşüşleri gözlenmiş. Yani buna yönelik endokrin organla ilgili de zaten mesela insülini diyabet hastalarında veya diğer hastalıklarda, kalp hastalıkları da dahil olmak üzere zaten biliyoruz. Mesela özellikle erkeklerde büyük baldır kasının neredeyse kalp kası, yani kalp sağlığını gösteren birinci etken gibi görüldüğü de son araştırmalarda konuluyor. Yani kalbi de gösteriyor, beyni de gösteriyor ve birçok endokrin organ görevi görüyor. Kaslar, o yüzden kas gelişimi nasıl sağlanır? Biraz daha genç yaşlarda kardiyo egzersizleriyle, biraz daha benim gibi yaşlılarda da biraz daha direnç egzersizleriyle kas gelişimini yapmak lazım.
0: Estağfurullah hocam. Yaşlı demeyelim de orta yaşlı diyelim.
1: Evet, bazen yaşlandığımı hissediyorum. Şimdi bir de yeni nesil güneş koruyucular. Şimdi normalde güneş koruyucular, evet, ultraviyoleden korunmak için her zaman öneriyoruz. Çünkü özellikle önümüzdeki yaz döneminde biz danışanlara, ben diyorum ki hastalarıma, mutlaka güneş koruyucuyu, hatta bir takım işlemler yaptıysak 2-3 saatte bir mutlaka sürün. Çünkü geçtiğimiz 1-2 yıl önce bir araştırma vardı. Bu araştırmada da malign melanom denilen hastalığın özellikle erkeklerde, çünkü erkekler biraz güneş kremi konusunda biraz daha tembeller, %200'e yakın bir artış sağlanacağı. 2050'de hangi kanserler artacak diye bir projeksiyon çiziyorlar. Malign melanom da bunlardan bir tanesi ve güneş kremiyle de ilgili olduğu artık, yani bilim dünyası artık bunu tartışmıyor. Birileri tartışıyor olabilir de yine ekstradan söyleyeyim. Güneş kremi D vitamini üretimini engellemez. Sürekli sosyal medyada engeller diye görüyor olabilirsiniz. Yani birkaç tane araştırma var. %2-3 oranında engellediği gösterilmiş. Ama işte lekeler veya kanserle ilgili olduğu için onu zaten fark etmiyoruz. Bu yeni nesil güneş kremleri mavi ışık, kızıl ötesi ışınlar ve hava kirliliği, bir araştırmada mikroplastikler olarak cildin bunlardan çok etkilendiğine dair bir görüş var demeyeyim, artık netleşti. Yani hava kirliliği de güneşteki ultraviyole gibi cildinizi yaşlandırıcı etkiler gösteriyor. O yüzden muhtemelen, daha çıktı mı bilmiyorum ama muhtemelen çıkacaktır belki bu yaz. Yani antioksidanlı hibrit güneş kremleri çıkacak. Yani cildinizi hava kirliliğinden de veya diğer ışınlardan da koruyan. Bu arada ben hocam, yazılımcılar mesela bana lekeyle geliyorlar. Hocam hiç dışarıya çıkmıyoruz ama leke oluyoruz. diyorum kaç saat ekran süren var? Onlar da zaten 10-12 saat gayet normal. Onların da ciltte leke oluşturduğu, melanin artırdığı tespit ediliyor zaten. Ben diyorum ki hiç güneş görmeseniz bile siz zaten o yazılımcılar, bilgisayarda ekran süresi çok olanlar mutlaka sürsünler güneş kremini. Ama burada da yüksek enerjili görünür ışığı

0: bazı kişilerde leke oluştuğu tespit ediliyor ve özellikle bu arada mesela meyve sebze Allah'tan yazın biraz daha sık tüketiyoruz. Onların da antioksidan etkileriyle beraber bu ciltteki hava kirliliğinin cilt anti-aging, cilt yaşlanmasını azaltması öngörülüyor. Çünkü güneşteki ultraviyolenin birinci etkeni DNA hasarı vererek cilt yaşlanmasını artırması, ikincisi de DNA hasarı vererek yine kanser oluşturmasıdır. En azından yeni nesil güneş kremi belki çıkacaktır piyasaya birkaç ay sonra. Onlardan olabilir. Hibrit antioksidanlı güneş kremleri diye geçebilir.
1: Hocam gelelim asıl konumuza. Evet, gözlüklerden kurtulabilir miyiz bu bölümde? Bunu irdeleyeceğiz. Tahmin ediyorum çoğu insana bence yakışmıyor gözlük. Yakışan insan sayısı azdır, özellikle kadınlarda. Sonuçta bir protez vücudunuza takıyorsunuz. Temizliği var, bakımı var, ayarı var. Düşürmeyeceksiniz, dikkat edeceksiniz. Vidaları bozuluyor, uğraştırıyor. Değil mi hocam? Ve
0: Şu
1: ben de
0: anda
1: takamıyorum, burnumun kenarında kırmızılık yapıyor, güzelliğimi bozuyor, güzelliğimi gölgeliyor diye düşünüyorum. Katılıyor musunuz?
0: stüdyoda iki gözlüklü bir gözlüksüz var. İki doktor gözlüklü, siz gözlüksüz. Şimdi bu konuda benim bir tane referans aldığım bir sınıf arkadaşım var. O da göz doktoru. Dedim ki sen ne zaman gözlüğü bırakırsan, o da çünkü ben beraber işte sınıf arkadaşım birinci sınıftan beri. Sen ne zaman gözlüğü bırakırsan ben de sana gelir gözlüğü bırakırım dedim. Erkeklerde biraz daha mesela hocam işte karizmatik duruyor. Ama bakımı
1: Estağfurullah.
0: zor. Biraz daha işte 40 yaşından sonra işte ben yakına işlem yapıyorum. İşte estetik işlemlerde yakına odaklanmak zorundasın. Sürekli gözlük burada. Kızım gözlüğümü al. Bir zahmet oluşturuyor. Onlardan kurtulabilir miyiz? Program sonrası hocamla da onu konuşacağız. Ama gözlük bazı kişilere yakışıyor. Onu söyleyeyim. Size de yakışabilir. Ya uygun gözlükler de var bu arada. Yani gözlükle devam edelim anlamında söylemiyorum. Doğalı gözlüksüz olmaktır. Net, güzeldir.
1: Tabii ki. O zaman soralım, gözlüklerden tamamen kurtulmak gerçekten mümkün olabilir mi Emrah Bey?
2: Çok geniş bir soru. Yani her yaşın getirdiği ihtiyacı farklı. Her yaşta tedavi farklı. Dolayısıyla belki bunu yaşlara bölerek konuşmamız lazım. Çünkü bir 20 yaşındaki bir gencin ihtiyacıyla işte biz yaşlardaki, hocamın yaşındaki, biz yaşlarımız zaten aynı. Bizlerin ihtiyaçları farklı. Dolayısıyla bunu yaşa göre düşünmek lazım. Tedaviler değişiyor çünkü. Şimdi insanın gözü nasıl değişiyor? Aslında ondan ilerleyelim. 18, 19, 20 yaşlarımıza kadar eğer gözümüz bozuluyorsa ilerliyor, ilerliyor ve bir yerde duruyor zaten. 20 yaştan 40-45 yaşına kadar çok büyük değişiklikler olmuyor. Numaralarımız böyle kalıyor. 40-45 yaşından sonra, o aralıktan sonra hepimizde bir yakını görmekte zorlanma başlıyor. Ve bu yakın görmekteki zorlanmayı biz presbiyopi diyoruz. Bu 55, 60, 65 yaşlarına kadar ilerliyor. Ta ki bir gün katarak gelişiyor. O noktada artık görmemiz bozuluyor. Yani gözümüzün doğan seyri bu şekilde. Şimdi 20 yaşımıza geldik. Gözlerimiz bozuk. Miyopuz veya hipermetropuz. Numaramız da durdu. Bu noktada lazer tedavileri var. Bu tedaviler düşünülebilir. Oldukça da etkili tedaviler. Ne zamana kadar? 40-45 yaşlarına kadar. 45 yaşından sonra yakını görme problemi işin içine katılıyor. Yani artık bir problemimiz vardı, ikinci bir problemimiz oldu. 45 yaşından sonra uzak görme problemimizin yanına yakın problemimiz de eklendiği zaman lazer artık çok tercih ettiğimiz bir tedavi olmaktan çıkıyor. Çünkü lazer tedavisi yakını iyi görebilen bir kişinin uzak problemini düzeltiyor. Ama siz 45-50 yaşındasınız, o aralıktasınız ve uzak probleminizin yanına bir de yakın problem eklendi. Lazer olabilirsiniz eğer gözünüz buna müsaitse ama yakın problemimiz değişmeyecektir. Yakın problemimiz için yine gözlük kullanmanız gerekecektir. O yaşlardan sonra bu sefer göze mercek koyma seçenekleri işin içine giriyor. Şimdi bunları yavaş yavaş isterseniz ben açayım sizler için. Bu 20 ve 45 yaş arasında uygulanan lazer tedavilerinin aslında mazisi oldukça eski artık. Yani ben sizle gelmeden önce bir baktım. PRK dediğimiz bizim en eski yöntemimiz var. İlk kez bir insana 1983 yılında yapılmış. Yani artık 43 yılı olmuş. Bu iyi bir şey aslında. Yani 43 yıl sonra biz bu yöntemi hala kullanıyoruz. Bu aslında rüştünü ispatlamış bir yöntem. Yani olumlu, olumsuz, bütün yollardan geçilmiş, bütün deneyimler elde edilmiş, kimlere uygun, kimlere uygun olmadığı konusunda inanılmaz bir bilgi birikimi olmuş. Hatta dünya üzerinde şu anda 50 milyondan fazla insanın bu lazer tedavilerinin olduğu bahsedilir. Yani kesin rakamı bilmek mümkün değil. Fakat hani lazer tedavisi aslında oldukça iyi bir tedavi. Yani mucize gibi bir tedavi. Çünkü bir insan

0: görüşünü alıyorsunuz. Ertesi gün bambaşka bir noktaya getiriyorsunuz. Çok iyi ve çok etkili bir tedavi ve rüştünü ispatlamış bir tedavi. Burada gerçekten önemli olan şey lazer tedavisinde de, birazdan konuşacağımız mercek tedavisinde de kişinin göz sağlığı, gözünün durumu, numarası ve gözünün bu ameliyata uygun olup olmaması diye başlayabiliriz aslında konuya.
1: Kaç numara olmalıdır en az lazer tedavisi olması için?
0: Şimdi bir gencin ya da 20 ile 45 yaş arasında lazer ameliyatı düşünen bir kişinin lazer olma sınırı diye bir şey aslında çok yok. Gözünün uygunluğu var aslında burada. Şimdi bu tedavilerin hepsini, lazer tedavileri, biz gözün en öndeki şeffaf tabakaya, kornea dediğimiz şeffaf tabakaya uyguluyoruz. Ve parmak izi gibidir korneamızın şekli ve kalınlığı. Herkesin farklıdır. Sizin numaranız 5'tir. Korneanız yeterince kalındır. Hatta çok kalındır. Bir değil, bir, iki ameliyat bile olabilirsiniz. Ama numaranız 2'dir. Fakat korneanız çok incedir. Lazer ameliyatına uygun değilsinizdir. Bu da olabilir. Burada kişinin korneasının şekli ve ameliyata uygunluğu önem kazanıyor. Bu ameliyatlar, lazer ameliyatları nihayetinde bizim korneamızın şeklini yeniden şekillendiriyor. İncelterek yapıyor bunu. Veya bir kısmını inceltiyor, bir kısmının dikleşmesini sağlıyor. Korneamız yeterince sağlıklı ve uygunsa 6, 7, 8 numaralara kadar rahatlıkla lazer ameliyatı olabilirsiniz. Ama yeterince kalın bir korneanız yoktur ya da uygun bir kornea şekliniz yoktur, hiç olmayabilirsiniz. Bu kişiden kişiye çok değişir.
1: Peki merak ediyorum, lazer ameliyatı olduk diyelim 45-50 yaş arası, kendimi düşünüyorum hemen ileride olabilir miyim diye, miyopiyi tedavi etti. Hı hı. Yakını az buçuk görüyoruz. Peki ileride katarakt oluşma riski var mı lazer ameliyatından sonra?
0: Lazer ameliyatı olmak kataraktı hızlandırmıyor. Yani bu çok net. Dolayısıyla lazer ameliyatı oldum, ileride katarakt bende daha hızlı mı gelişir? Öyle bir sorun yok. Yani lazer ameliyatı ile katarakt arasında bir ilişki yok. Rahat rahat lazer olabilirsiniz aslında.
1: Ama ileride olabiliriz de katarakt.
0: Şöyle bir şey, efsanesi var. Çok söylenir, sorulur. Sen lazer ameliyatı olursun ama ileride katarakt ameliyatı olamazsın diye. Bu da böyle bir şey de yok. Yani
2: bu göz çizdirme denilen o ameliyatla ilgili o yanlışları bir, yani bir söyler misiniz hocam?
0: Tabii, tabii.
2: Ne tür efsaneler var?
0: En sık sorulan soru bu. Yani gözünü çizdirirsen ileride katarakt gelişir sende. Belli bir yaşı gören herkes de katarakt olacak zaten. Yani göz çizdirme ameliyatı bunu hızlandırmıyor. Bu yanlış. İkinci düzeltmek istediğim şey, gözünü çizdirdin ama ileride katarakt ameliyatı olamazsın. Bu da yanlış. Bakın 43 yıldır yapılmakta olan bir ameliyattan bahsediyoruz. Bir ameliyat grubundan. Bu 43 yıl önce olanların birçoğunda zaman içinde katarakt da gelişti ve oldular da. Ben kendi bile hatırlamıyorum. Geçmişte kaç kişi lazer olmuş ve sonra katarakt gelişmiş ve ben ona ameliyat ettim. Bir sürü hasta benim bile var. Dolayısıyla o da bir şehir efsanesi. Yani siz lazer ameliyatı olursanız ileride kataraktınız daha erken gelişmeyecek veya ileride kataraktınız geliştiği zaman ameliyat rahat rahat olabilirsiniz. Bunları düzelterek başlayalım isterseniz.
2: Peki genel anlamda size de soruluyordur muhtemelen. Siz veya diğer birçok göz doktoru niye hala gözlük kullanıyorsunuz?
0: Bu da çok güzel bir soru hakikaten. Çünkü lazer önerdiğimiz hastalar hep sorarlar. Hocam ben olayım da sen de bak gözlük takıyorsun. Doğru. Şimdi mesela ben kendimi anlatayım isterseniz. Ben uzağa 42 yaşına kadar mükemmel gören bir insan. Ben hipermetroptum. Yani uzağa ötesini görürdüm hipermetrop olduğum için. Ta ki 42 yaşıma kadar, o zaman yakınım bozuldu. Yakın görmem bozuldu. Ve presbiyopi diyoruz buna, 42, 43, 44 yaşlarında yakın bozulmasının. Ve yakın gözlük kullanmaya başladım. Ama tek bir yakın gözlük kullanayım, bunu uzakta çıkartayım, yakına tekrar takayım uğraşmak yerine hem uzağı hem yakını beraber gösteren multifokal ya da progresif ya da Türkçe çok odaklanan gözlüklerle başladım. Ve benim hipermetrop oluşum yakınımın sürekli bozulmasına sebep oluyor. Yani yakınım gitgide bozuluyor. Bir süre sonra uzağım da bozuldu. Dolayısıyla ben gözlük kullanıyorum. Lazer için hiç uygun bir aday değilim. Çünkü benim esas problemim yakını görememek. Uzak problemi sonradan sonra oldu.
2: Çünkü bunu şunun için de söylüyorum. Yani insanların da aklında şöyle bir şüphe kalıyor. Eskiden daha vardı ama şimdi o kadar uzun oldu ki. Ya zaten bu ameliyatın uzun dönem riskleri belli değildi. O yüzden göz doktorları olmuyor gibi bir kanıda en azından ben duymuştum.
0: Çok haklısınız. Bir faktör de odur. Yani bu sanki daha deneniyor. Deneysel bir tedavi de biz olmuyormuşuz kendimiz gibi bir algı var ama bu 43 yılda bir sürü göz doktoru da ameliyat oldu. Emin olun. Yani hani sadece gözü uygunsa oldu veya lazer ameliyatını sık yapan ve çocuklarına yapan arkadaşlarım var. Yani sakıncalı bir tedavi olsa çocuğuna yapmaz. Hani göz bebeği olan çocuğuna yapmaz hekim arkadaşlar gibi.
1: Riskleri var mıdır peki? Riskleri de vardır diye düşünüyoruz, değil mi? Duyuyoruz çünkü.
0: Tabii her ameliyatın olduğu gibi lazer ameliyatlarının da riskleri var. Bunlar hesaplanabilir, ölçülebilir, öngörülebilir riskler çoğu zaman. Tabii öngörülemeyen olumsuz tarafları da var. Farklı farklı metotlar var. Farklı metotların kendine göre farklı riskleri var. Fakat bunların çoğu yara iyileşmesiyle ilgili. İşte yaranın sağlıklı ve iyi iyileşmesi halinde bu ihtimaller çok düşük. Her zaman mikrop kapma ile ilgili ameliyatların riskleri vardır. Bu da ameliyat sonrası bakımla ilgili hastaların kendilerine birazcık dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela lazer ameliyatından çıkar çıkmaz hastaların hanımlar mesela makyaja tekrar başlamak isterler. Durdururuz onları yani lütfen bir ay yapmayın yani gözünüze iyi bakın iyi olmanız daha lazım deriz. Havuza denize girmelerini ilk haftalarda çok istemeyiz. Hani temiz olduğundan emin olamayız çünkü oradan bir mikrop kapmalarını istemeyiz. Gözlerine çok dokunmalarını istemeyiz ilk bir ay özellikle. Bir de farklı metotlarda mesela bu ilk anlattığımız metot PRK yöntemi bu sonradan no touch lazer olarak güncellendi. Bir nüans oldu. Aslında özünde aynı metottur. Bu yöntemden sonra güneşe çıkmak sakıncalıdır biraz. Yani güneşten kendimizi özellikle korumamız gerektirir ultraviyoleden. Yaz aylarını pek önermeyiz mesela veya güneşe hiç çıkmayın deriz. Güneş gözlüğü kullanın deriz. Daha sonradan çıkan LASIK, bunun yeni adı femto LASIK veya SMILE gibi yöntemlerde böyle bir sıkıntı yok. Yani yazın da olabilirsiniz, kışın da olabilirsiniz. Bu kadar sakınmanıza gerek yok.
2: Araya bir kamu spotu gireyim. Makyaj demişken. Çünkü ben de çok rastlıyorum. Hocam aknesi var. Akne bakterisi anaerob ortamda daha aktif hale gelir. Anaerob yani oksijensiz ortamda. Akneleri kapatmak için makyajı daha da fazla abartıyorlar. Ve bu akneyi daha da artırıyor. Yani akneli kişiler ne olur makyaj yapmasınlar. Hele o kapatıcıları oranın nefes almasını engellemesinler diye ekstra bir kamu spotu ben de gireyim.
1: Biraz da mercekleri konuşalım. Lazer ameliyatından sonra da yerleştirilebiliyor diye biliyorum. Katarakt ameliyatından sonra da sabit merceklerden bahsediyoruz, değil mi Emrah
0: Doğru,
1: Bey?
0: doğru. Şimdi hani lazer ameliyatlarını konuştuk. Bunun dedik yani 40-45 yaşlarına kadar yakın probleminiz ortaya çıkana kadar olabilirsiniz dedik. Bir de 45 yaşından daha yaşa büyük benim gibi yakın problemi olan kişiler için seçenekle. Burada işte işin içine mercek ameliyatları giriyor. Şimdi mercek ameliyatları deyince hani akıllı mercek ismi çok oturdu ülkemizde. Akıllı mercek deyince hem uzağa hem yakını işte hem ara mesafe gösteren mercekler konusu işin içine giriyor. Bu aslında bildiğiniz katarakt ameliyatı. Yani açık konuşalım bu katarakt ameliyatı. Bunun başka bir adı yok aslında. Katarakt ameliyatını gözlük takmamak için daha erken yaşta olabilirsiniz. Bu bir seçenek. Sizin tercihiniz. Bu ameliyatların riskleri var mı? Var ama katarakt ameliyatı bugün dünyada açık ara en çok yapılan ameliyat. Çünkü belli yaşa ulaşan herkesin katarakti oluyor ve herkesin iki gözü var. Dolayısıyla iki kat bir kere her ameliyattan fazla oluyor ve çok fazla yapılan bir ameliyat. Çok başarılı bir ameliyattır katarakt ameliyatı da. Yani çok rafine bir hale geldi. İyileşme hızı çok küçük deliklerden yaptığımız için çok çabuk iyileşiyor hastalar. Dolayısıyla katarakt ameliyatlarındaki bu başarıdan ötürü biz de katarakt ameliyatını gözlük takmak istemeyen hastalarda biraz daha erken yapabiliyoruz. Yakın gözlük takmak istemeyen hastalarda veya hem uzağı bozuk hem yakını bozuk ikisini de çok tercih etmek istemeyen hastalarda bir seçenek olarak ortaya çıktı. Burada da mercek seçenekleri var aslında. Belki de konuşmamız gereken. Bu çok teknik bir konu ama hani dinleyicilerin ve sizlerin hani gözünün önüne şöyle getirmek isterim. Katarakt ameliyatının özü sizin kendi merceğinizin bulunduğu bir yuva vardır. Bu yuva boşaltılır yerine yapay bir mercek konur. Katarakt ameliyatlarında tarihçesine 1945'lerden beri hatırladığım kadarıyla mercek konuyor. Yani 80 yıldır göze mercek bir şekilde konuyor. Yeni bir teknoloji zaten değil. Ama katarakt ameliyatına koyduğumuz mercekler bir 50-60 yıl boyunca tek odaklıydılar. Tek odaklı mercek koyduğumuz zaman ameliyattan sonra hastaların uzağı iyi görmelerini amaçlıyorduk. Ama yakın gözlüklerini takıyordular hastalar gene. 20-25 yıldır önce iki odaklı mercekler çıktılar. İki odaklı mercekler uzağı ve yakını gösteriyordular. Bu bir devrim oldu. Çünkü ilk defa hastalar katarakt ameliyatından sonra yakın gözlüğe ihtiyaç duymadılar. Fakat bir süre sonra bakıldı ki insanlar ara mesafeye ihtiyaç duyuyor. Mesela ara mesafe şu anda sizle benim aramızdaki mesafe gibi veya benle bilgisayar arası mesafe gibi. Böyle bir talep doğunca bu göze konan iki odaklı merceklerin üzerindeki işlemi değiştirdiler. Halkaları çoğalttılar, üç odaklı hale getirdiler. Trifokal denen mercekler oldu bunlar. Dolayısıyla uzak görüşle beraber ara mesafeyi ve yakını da gösteren merceklere dönüştüler. Şimdi Böylece hayatta insanların gözlük kullanma ihtiyacı azalmış oldu. Fakat optik bazı prensipler var. Bunlar

0: Yani çok kemikleşmiş. Dünyanın neresine giderseniz gidin, uzaya da giderseniz geçerli prensipler. Şimdi göze koyduğumuz merceklerin optik kısımları belli bir çapta, genelde 6 milimetre çapında. Çünkü göz bebeğimizin arkasına geliyor ve göz bebeğimizin çapı da değişiyor, büyüyor, küçülüyor ama 6 milimetre nadiren geçer. Ne yapıyorsak bu 6 milimetre içinde yapmak zorundayız. Yani tek odaklı bir merceğin üzerine ara mesafe ve yakını da göstersin diye daha çok bölge eklediğimiz zaman şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu mercekler ışığı biraz dağıtmaya başlıyorlar. Nasıl diyeyim size? Mesela sisli bir havada gece arabanın farların etrafında bir hale görmek gibi veya ışıklarda bir yıldız patlaması gibi. Hani böyle sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu mercekler çok kullanılıyoruz, yaygın olarak kullanıyoruz ama ışıkların dağılmasına hassasiyet olan kişiler veya bu tür şeylere çok tolere edemeyecek kişilerde üç odaklı mercekler yerine birazdan anlatacağım yeni bir grup mercek var. Onları tercih etmek daha mantıklı olabilir. Dolayısıyla hani her iyi şeyin bir de olumsuz tarafları var gibi düşünmek lazım. Yani mucize bir çözüm yok gibi düşünebilirsiniz. Son olarak da 3 odaklı merceklerden yıllar yıllar sonra herhalde bir 5 yıl oldu bu mercekler. Odak derinliği artmış mercekler olarak bir grup mercek çıktı. Çıkış sebepleri de aslında bu 3 odaklı merceklerin bazılarında gece ışıkların çok dağılması, çok saçılması. Evet yakını çok iyi görüyorsunuz ama gece ışıklar dağılıyor ve bu sizi rahatsız edebilir. Odak derinliği artmış mercekler aslında özünde tek odaklı mercekler. Fakat ortalarına işlenmiş bir alan oluyor bunların. Ortalarına işlenmiş alan sizin yakın mesafe, bilgisayar mesafesi gibi sorununuzu ortadan kaldırıyor. Çok başarılı. Gece görüşünüzde genelde hiçbir sorun yaratmıyor. Işıklar dağılmıyor. Kontrastlı görüşünüz hala iyi. Fakat yakınını görürken de ortamın biraz aydınlık olmasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani kitap okurken loş bir ışıkta zorlanabilirsiniz. Işığın biraz daha iyi olmasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Dolayısıyla elimizdeki seçenekler artık bunlar. Yani 3 odaklı mercekler var. Yakında iyi bir görüş veriyor. Uzak fena değil, ara mesafe fena değil. Fakat kontrast biraz azalıyor ve gece görüş problemleriniz biraz olabilir. Son olarak çıkan odak derinliği artmış. İngilizce EDOF diye kısaltılıyor. Bu gruptaki lenslerde de uzak görüşünüz çok iyi, gece görüşünüz iyi, kontrast iyi, ara mesafe iyi. Fakat yakın görüşünüz biraz ortamın aydınlığına bağlı. Yani ortam aydınlıksa yakını güzel görüyorsunuz. Ama ortam biraz loş olduğunda yakındaki performansı azalıyor.
1: Ben de şimdi kendimi düşünmeye başladım. Yani benim miyopum 3-3,5 gibi miyopum var. Astigmatizmim yok. Yakın, ben daha çok yakını, yani uzağı görmesem de olur gibi geliyor bana şimdi. Çünkü hemen gözlüğü şu anda bile hep böyle
0: Katılırız.
1: tutmak zorunda kalıyorum. Bana ne önerirsiniz hocam? 50 yaşına gelmiş bir adama.
0: Hocam şimdi miyopların keskin görüşü sevdiklerini biliyoruz. Yani net görmeyi seviyorlar. Onun için siz mesela yakına bakarken gözlüklerinizi kaldırıyorsunuz. Çünkü 3,5 olan uzak görüşünüz, uzaktaki bozukluğunuz size yakına çok iyi bir görüş veriyor aslında. Değil mi? Yakını net görüyorsunuz gözlüklerinizi kaldırarak. Astigmatınız yoksa hele daha da iyi görüyorsunuz. Şimdi miyop bir kişide uzaktaki o kaliteli net görüşünün çok bozulmasını istemiyoruz. Yani kontrastlarını azaltmak istemeyiz. Çünkü onu ararlar miyoplar. Dolayısıyla bu üç odaklı dediğimiz akıllı mercekler, trifokal merceklerde miyoplar bazen mutsuz olabiliyorlar. Kontrastlarını kaybettikleri için. Dolayısıyla sizin için aslında bu son bahsettiğim odak derinliği arttırılmış EDOF olarak kısaltılan lensler daha mantıklı gibi. Orada da yakın görüşünüzü şu anki gözlüksüz halinizle karşılaştırırsanız o kadar iyi olmayabilir. Yani
1: O benim için çok önemli olduğu için hiç değiştirmeyeceğim o zaman hocam. Yakın görüş benim için en önemli şey.
0: şu anda yakını gözlüksüz çok mutlu gördüğünüz için, uzakta da gözlük taktığınız için yani bu mercek ameliyatı belki şu anda şu yaşınız için çok uygun olmayabilir size aslında. Şimdi aslında hastaları ele alırken bu konuşmaları hep yapmamız lazım. Yani bu konuşmaları
1: Ne
0: yaptığımız
1: iş
0: zaman
1: yaptığı da önemli zaten çünkü.
0: ne iş yaptığı, hangi mesafede çalıştığı, öncelikleri, mesela gece çok seyahat eden bir şofördür, yakını illa iyi görmek istiyordur. Trifokal mercekte çok mutsuz olabilir. Gece görüşü bozulacak çünkü. Ama EDOF mercekte çok mutlu olabilir. Ama sizin durumunuzda mesela siz yakını gözlüksüz çok iyi görüyorsunuz. Uzağı da gözlükle iyi görüyorsunuz. Mutlusunuz bu halinizden. Elimizdeki seçenekler çok uygun olmayabilir size. Şimdi lens teknolojisinde bir mucize yok. Yani size bir şeyler sunan mercekler bazen de bazı şeylerinizi azaltıyor. Yani burada terazinin boş ve dolu kefelerine bakıp bunun size uygun olup olmadığını düşünmek lazım. Hani şey yok, böyle bir sihirli bir çözüm var. Herkes uyuyor. Öyle bir şey yok. Bunu herkesin tek tek özel olarak hastalarımızın hikayesini alarak, hayatını alarak, hobilerine bakarak, önceliklerine bakarak düşünmek lazım.
2: Emrah Bey, son olarak lensleri de konuşmak isterim. Ben de 30 yaşıma kadar kullandım, bırakmak zorunda kaldım. Dediğiniz gibi miyop olunca insan yakına odaklanmak

0: Prens'te bir anda rahatsız ediyor çünkü kitap okurken bilgisayara bakarken bunu biraz dengelemek gerekiyordu. Biraz da kuruluk yapıyor diye biliyorum. Uzun yıllar kullanılınca ben de 1,75 ile idare ediyorum dedim. Bıraktım. Yakını da çok iyi görüyorum. Güneşli havada da çok iyi görüyorum ama örneğin metroda indiğimiz zaman karanlık bir ortamda uzağa bakarken kör gibi hissediyorum kendimi. 0,5 astigmat da var, onun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Uzun süreli lens kullanımını da öneriyor musunuz?
1: Burada da yine kişisel faktörler ortaya çıkıyor. Şimdi biz kontakt lens kullanımını aslında seviyoruz. Yani kontakt lens bizim düşmanımız değil, dostumuz. Ama kuralları var. Yani çünkü bu sonuçta tıbbi bir gereç. Bir kere süresine uymak lazım. Eğer günlük kullanat lensi kullanıyorsanız bunu 2 gün, 3 gün kullanmamalısınız. Veya aylık bir lensi bir ayın sonunda çöpe atmalısınız. Lensle gece uyumamak lazım. Çünkü gece uyursak eğer mikrop kapma ihtimalimiz %800 artıyor. Yani 8 kat artıyor. Çok ciddi bir oran bu. Her aparat gibi ya da kullandığımız her gereç gibi bunun da günlük kullanım süresi var. Yani ayakkabılarımızı sabahtan yatana kadar giyersek ayaklarımız bir yerden sonra rahatsız olur, öyle değil mi? Kontakt lens de öyle. Yani günlük süresi 8-10 saat geçtiği zaman kuruluk illaki yapıyor ya da rahatsızlıklar başlıyor. Bu süreyi geçmemek lazım. Suyla temas etmemesi lazım. Havuza, denize girmemek lazım. Şimdi bu temel kurallar çok basit aslında. Hani elimizi temizken takacağız, çıkaracağız. Bu kurallara uyarsak uzun yıllar lens kullanabiliriz. Yani eğer ekstra bir kuruluk ortaya çıkmadıysa, 40'lı yaşlardan sonra hani yakında görememeye başladıysak hem uzak hem yakını gösteren kontakt lensler de var. Multifokal kontakt lensler çok da başarılılar. Çok hastamız rahatlıkla kullanıyor. Ama göz kuruluğu belli bir yaştan sonra hepimizde artıyor maalesef. Yani buna çevresel faktörler, işte ekran süresi de sebep oluyor, uykusuzluk da arttırıyor. Kadınlarda hormonlar arttırıyor. Mesela menopozdan sonra kuruluk çok ciddi artar. Hanımların böyle bir dezavantajı vardır. Bir süre sonra kontakt lens kullanmakta zorlanabiliyorlar. Ama hani kontakt lens kullanımının bir ömrü yok. Yani 20 yıl sonra, 10 yıl sonra artık kontakt lens kullanamaz hale geleceksiniz diye bir kural yok. Bu eski kontakt lenslerin zamanına ait bir ön yargı aslında. Bundan 20 yıl önceki kontakt lenslerle şu an kullandıkları arasında çok büyük fark var. Hem oksijen geçirgenliği olarak hem nemlendirme özelliği olarak şimdikiler gerçekten çok daha iyi. Ama kurallar değişmedi.
2: Gerçekten hem çocuklarda hem erişkinlerde bu tür kafa karışıklıkları çok önemli. Benim anladığım kadarıyla herkes kendine özel bir şekilde değerlendirilmesi lazım.
1: Bravo.
2: Ameliyat mı olacak, gözlük mü? Kimisinin gözlük kullanması lazım. Mesela hocam ben merak ediyordum. Sordum da gözlük kullanması gerekiyormuş zaten. Sosyal medyada da genel çok fazla yanlışların olduğunu da tespit
1: Kesinlikle.
2: ediyorsun. Göz doktoruna gitsinler. Belki de mesela ben şu anda bu programda sadece bu gözlükte kalmam gerektiğini anladım. Yani kafamda o yerleşti. Ücretsiz muayene de olmuş olduk hocama yani böylece. En azından onlar da gitsinler yine muayene olsunlar derim.
0: Eklemek istediğiniz bir şey var mı Emrah Bey?
1: Gerçekten hocamın özetlediği gibi yani kişiden kişiye o kadar çok şey değişiyor ki yani lazer ameliyatı kararında da öyle, mercek akıllı mercek ameliyatında da öyle, kişisel faktörler çok fazla. Hem gözün anatomisi ve yapısıyla ilgili hem de o kişinin hayatıyla, mesleğiyle, alışkanlıklarıyla ilgili. Bunları gözeterek karar verdiğimiz zaman aslında hiçbir zaman yanlış yapmayız. Ama bir formül var ve herkese uygulanabilir değil. Böyle de olmadığını tekrar bir altını çizmek isterim.
0: Mikrofonda Doktor Var programında bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik sayın dinleyenlerimiz. Bugün göz cerrahisindeki son trendleri ve gözlükten kurtulmanın yollarını konuştuk. Göz hastalıkları uzmanı ve Uluslararası Miyopi Enstitüsü Gönüllü Büyükelçisi Profesör Doktor Emrah Altıparmak konuk doktorumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ve her hafta olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraberdi. Sağ olsun, var olsun. Sayın dinleyenlerimiz bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusu

Nüfusunun %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, zamanın içinden süzülen melodilerle yeniden birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların güçlü yorumlarını ve hafızalarda yer eden anılarını birlikte hatırlıyoruz.

İlk durağımız Aşkın Nur Yengi. 90'lı yıllarda duygusal anlatımıyla öne çıkan sanatçı, kliplerinde çoğu zaman abartıdan uzak, sade bir oyunculuk tercih etmişti. Özellikle yüz ifadeleriyle kurduğu bağ, izleyicinin şarkıya daha kolay eşlik etmesini sağlayan önemli bir detay olarak hatırlanıyor. Programımıza Aşkın Nur Yengi ile başlıyoruz. Nazlanma ve Sıramı Bekliyorum.

Bu içten yorumun ardından sahnedeki enerjinin daha belirgin olduğu bir isme uzanıyoruz. Çelik. 90'lı yıllarda sahne performansı kadar kamera karşısındaki enerjisiyle de dikkat çekti. Ateşteyim klibinde doğrudan kamerayla kurduğu yoğun temas ve mimikleri şarkının duygusunu izleyiciye neredeyse birebir geçiren unsurlardan biri olarak hatırlanır. Çelik'in güçlü yorumuyla ateşteyim ve nazını örüyorum.

Bu güçlü atmosferin ardından şimdi daha sade bir anlatı karşılıyor bizi. Deniz Seki. Şarkılarında olduğu gibi kliplerinde de doğallığı ön planda tutan sanatçı, özellikle abartısız oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Bu yaklaşım 90'lı yılların sonuna doğru pop müzikte daha gerçekçi bir anlatımın kapısını aralayan örneklerden biri oldu. Deniz Seki ile yolculuğumuz sürüyor. Yeter ki sev ve aşkıma ait.

Eda Özülkü, dönemin klasikleşen pop anlayışını temsil eden isimlerden biri. Onun performanslarında öne çıkan detaysa güçlü vokalin ön planda

Şimdi ritim yeniden yükseliyor. Emel Müftüoğlu. Hovardayla yalnızca bir şarkıya değil, bir dönemin ruhuna imza attı. Klipteki özgür tavır ve sahne duruşu, o yıllarda kadın pop sanatçılarının temsil biçimi üzerinde de dikkat çeken yorumlara neden olmuştu. Emel Müftüoğlu'yla devam ediyoruz. Hovarda.

Ve finalde enerjinin yükseldiği bir isim Hakan Peker. Onun kliplerinde en çok hatırlanan detaysa dönemin pop müziğinde dansın bu kadar merkezde kullanıldığı nadir örneklerden biri olmasıydı. Koreografiler şarkının ritmiyle bütünleşerek izleyicide güçlü bir görsel hafıza bırakmıştı. Bu enerjiyle programı noktalıyoruz. Amma ve lakin ve köylü güzeli.

90'ların ritmiyle tamamlanan bu yolculuğun sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, hatıralarda yer eden melodiler ve o yıllardan kalan küçük detaylarla hazırladığımız programın sonuna geldik. Gürül Gügör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar rüzgarında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeniden buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: 90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbe Kulubayev'le görüştü. Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini de külliyede kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik öneminin en somut göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapması Cumhurbaşkanımızın liderliğinin getirdiği sonuç dedi. Dışişleri Bakanı, Kırgız mevkidaşı Kulubayev'le yaptığı basın toplantısında konuştu. NATO zirvesinde daha önceki zirvelerde alınan kararların gözden geçirileceğini belirtti. Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Ankara ziyaretini de değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinden yana olduğunu söyledi. 7-8 Temmuz'da tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve boyunca yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Şehir kent Günlük yönetim merkezinden an be an izlenecek. NATO'nun Ankara'daki liderler zirvesi öncesi Avrupa'da gündem savunma, İngiltere savunma harcamalarını artıracak yeni yatırım planını açıkladı. Almanya'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katıldığı Bakanlar Kurulu savunma gündemiyle toplandı. Verilen ortak mesaj Avrupa'nın artan güvenlik risklerine karşı caydırıcılığın güçlendirilmesi oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinde Temmuz-Mart zamları 6 aylık enflasyona göre netleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına yönelik sorulara yanıt verdi. Rakam belli olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettiklerini söyledi. Bakan Çiftçi, Milli Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadele vizyonunu ve bu alanda yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 42. duruşması yapıldı. Duruşmada tutuksuz sanık

0: Bolu Belediyesi'nin iştiraki Boltur'un ihalelerinde yolsuzluk iddiasıyla operasyon yapıldı. Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'la 4 ihale mal kabul komisyonu üyesinin aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanıyor. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir okulun çatısında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürmek için çalışma yapıyor. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İş ve trafik kazaları gibi olaylarda mağdurların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde işlenmesinin önüne geçilecek. Mağdurların tazminat vaadiyle aranmasına müsaade edilmeyecek. Kişisel Verileri Koruma Kurumu aykırı uygulamalarda sorumlulara idari ve cezai yaptırımlar uygulayacak. ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından temaslar Katar'da devam ediyor. Doha'daki dolaylı görüşmelerde İran'ın dondurulan 3 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılmasına karar verildiği öne sürüldü. ABD Başkanı Trump da görüşmelerde İran'la iyi anlaştıklarını duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna yakıt ithalatına başlayan Rusya da Ukrayna kentlerini hedef aldı. Belçika'nın Anvers kentinde çok katlı binada yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Merhaba efendim, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Bu hafta benim çok uzun yıllardır tarımın hemen hemen her başlığında görüşlerine başvurduğum, deyim yerindeyse hocaların hocası Profesör Doktor Sayın Meltem Onay'la birlikteyiz. Sözleşmeli tarımı, daha doğrusu sözleşmeli tarımda yepyeni bir modeli konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Benim hakkımda söyledikleriniz benim için de çok değerliydi. Bir yolculuğa çıktık. Bakalım bu yolculuk değil mi? Tarım yolculuğu sizin yıllardır zaten bir yolculuğunuz. Her seferinde kesiştiği için ben çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bakalım yollar bizi daha hangi modellerde nelerle devam ettirecek? Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Şu tespitinizde bakın daha hani selamlama konuşmasında bile aslında bana

0: Bence Türk tarımının en önemli bileşenlerinden, en azından şu an için olması gereken, Türkiye'nin bazı ürünlerde ve üretim süreçlerinde çok profesyonel olduğu ama çoğunda da ne yazık ki daha tanışma ve ısınma evresinde olduğu, tırnak içerisinde, sözleşmeli tarım konusunu gündeme getirmeye gayret göstereceğiz. Kıymetli hocam, adettendir en basitten başlanır. Bir tanım yapmanızı rica edeceğim en başta. Hepimizin, en başta ben olmak üzere, hepimizin
1: Peki.
0: anlayabileceği dilde sözleşmeli tarım nedir? Türk çiftçisi, Türk sanayicisi, yani konunun her tarafı sözleşmeli tarım denildiğinde neleri anlamalıdır? Ama kıymetli hocam, sizi de dinlerken aklımın bir ucunda şöyle bir soru da olacak. Cevaplarsanız sormayacağım. Eğer hani tam olarak bu konu ortaya çıkmazsa da naçizane bir soru daha formüle edeceğim. Gerçekten Türk tarımının sözleşmeli tarım modeline şu anda çok ihtiyacı var mı yok mu? Bir kulağım da orada olacak. Buyursunlar efendim.
1: Çok teşekkür ederim. İlerleyen saatlerde bunun ne kadar çok önemli olduğunu zaten aktarmış olacağım. Buna inanmamış olsam zaten sözleşmeli tarım konusuna daha ciddi bir şekilde eğilmemiş olurdum Umut Bey. Çok basit bir şekilde şöyle bir başlayalım. Sözleşmeli tarım aslında hepimizin bildiği gibi üretici ile alıcı kuruluşun ekim öncesinde, daha öncesinde bir araya gelerek üretim koşullarımız nasıl olacak? Kalite kriterlerimiz nedir? Alım şartlarımız ne olacak? Karşılıklı sorumluluklarımız ne olacak diye birlikte masaya oturdukları bir işbirliği modeli aslında. Ve Türkiye'de özellikle ham madde sağlayan domates gibi, bezelye gibi, mısır gibi, ayçiçeği gibi meyve ve sebze için geçerli bütün bu ürünlerde uzun yıllar çok büyük önem taşımış. Bu model sayesinde bir üretici ürününün kim tarafından alınacağını ama aynı zamanda fabrikada almış olduğu bu ürünün miktarını, ham madde miktarını ve kalitesini daha önceden belirleyerek planlar ve programlar yapmasını için bir avantaj sağlayan bir model. Aslında sözleşmeli tarım üretici ile sanayi arasında, bunu çok sık kullanacağım, bir güven köprüsü. Güven birbirlerine karşı aslında, hani masaya, hani evlilik gibi düşününüz. Evet, ben buna evet diyorum. O da diyor ki evet, ben bunu alıyorum, satıyorum lafını yapmış oluyorlar. Bugüne kadar tarımsal üretimin devamlılığında, kalite yönetiminde ve aynı zamanda tedarik güvenliği açısından çok önemli katkılar sunmuş. Hala da sunmaya devam ediyor. Ancak neden bir yeni bir modeli arayışına girmemizi birazdan daha detaylı anlatacağım ama hani adı ne dedik, sözleşmeli tarım nedir anlatırken şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Hepimiz karşılaşıyoruz. Bir, iklim koşulları, ikincisi artan maliyetler, yeni sürdürülebilirlik beklentileri ve aynı zamanda veri temelli bir yönetim anlayışının gündemimize taşınması nedeniyle bizim yeni bir döneme, yeni bir modele, yeni bir bakış açısına girme zorunluluğumuz oluyor.
0: Onu
1: Sözleşmeli tarım
0: soracağım. Onu
1: harika.
0: soracağım kıymetli hocam. Şimdi
1: Doğru.
0: bu dönüşüme ihtiyaç duyma sebeplerimiz, aslına bakacak olursanız, şimdiye kadar uyguladığımız yöntemlerin eksikliklerini de barındırdığı için bizler için çok değerli olacak.
1: Çok
0: Ama
1: doğru.
0: bir örnek verdiniz. En fazla hani domates üretiminde gıda sanayiyle entegre olduğu için uygulanıyor.
1: Bezelyedir gibi sebze.
0: Bezelyedir, sebzelerde. Ama
1: Hepsi.
0: Bildiğim kadarıyla, yanlışım varsa lütfen beni düzeltin. Türkiye'de sözleşmeli tarım dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen ürünlerden bir tanesi şeker pancarı, ki onun da sanayisinin çok gelişkin olduğunu biliyoruz. Zaten gelişmesinin sebebi de bu. Tohumculuk sektörü, özellikle tohum üreten firmalarla yetiştiriciler arasında sözleşmeli tarım modelini en iyi uygulayan sektörlerden bir tanesi. Ama tahmin ederim ki özellikle tırnak içerisinde bu konuda gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda ülkemiz hala, hadi emekleme demeyelim, haksızlık etmeyelim, ama yürüme aşamasında daha koşamıyoruz. Bu tespitim doğru mu kıymetli hocam?
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Yıllardır bu ülke gerçekten tarımı zaten ev sahipliği yapmış ve ev sahipliği yapmaya devam edecek. Yine çok doğru söylediniz. Çiftçi olmazsa, çiftçimiz hala üretime devam etmezse bizim

0: Kanalının dışında fabrikaların benim esprimle dükkanlarını kapatıp artık biz bir şey yapamayacağız demeye yiyecek günlere geliyoruz. Çünkü tarlada ürün yok artık, üretim yok. Bu çok büyük bir handikapımız. Zaten hani yeni bir arayışa girmemizin en önemli nedenlerinden bir tanesi mantık aynı. Sözleşmeli tarım alacaksın, vereceksin. Ama bir, iklim riskleriyle karşı karşıyayız. İki, kuraklıkla karşı karşıyayız. Su stresi denilen çok ciddi bir sorun gündemimizde. Üretim riskleri var. Girdi maliyetlerimiz her geçen gün daha artıyor. Çiftçi yok. Çiftçi yok artık. Gençlerimizi bir yandan sokamıyoruz buraya. Şimdi bunu sadece tarladaki bacak olarak konuşuyorum. Dursun burada. Şimdi biraz önce ne dedim size? Fabrikaları kapatmak zorunda kalacaklar. Neden fabrikaları kapatmak zorunda kalacaklar? Çünkü sadece sözleşmeli tarım dediğimiz espri fabrikalar için yalnızca ürün almak demek değil. Ürününü nasıl ürettin? Hangi kaynakları kullandın? Çevresel etkileri izliyor musun? İzlenebilirliğini koydun mu? Hele hele ihracat yapan firmalar ise bu şirketler, bahsetmiş olduğum şirketler, onların sözleşmeli tarıma bakış açılarının çok hızlı bir şekilde değişmesi gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirlik temelli karbon ayak izinden tutun su kullanımı, izlenebilirlik konusunda yurt dışındaki firmalardan beklentileri var. Yeşil mutabakat süreci ve sınırda karbonla ilgili yapılmış olan iklim kanunu içinde geçerli bu. Her ne üretiyorsan üret, bir, karbon ayak izini azaltmak zorundasın. Su kaynaklarını etkin kullanmak zorunda. Pestisit de gübreyi artık saymıyorum bile. Çünkü onlar artık zaten hani olmazsa olmazlarımız. Ama bir de aynı zamanda bu beni en çok etkileyen modelime de koyduğum bir şey. Sosyal uygunluk dediğimiz bir konu da aslında işletmelerin gündemine taşıyor.
1: Sosyal uygunluk.
0: Harika. Sosyal uygunluk ve etki analizini istiyor. İşletmeler yurt dışında gibi bütün tedarik yapan bu marketler diyor ki bizim Türk işletmelerine sen sosyal uygunluk ve etki analizini yaptın mı? Ne demektir bu? Şimdi sosyal etki demek şu demek. Bir projenin veya bir şirketin insanların hayatında bıraktığı olumlu ve olumsuz değişiklikleri gösteriyor. Eğer bir çalışma yaptıktan sonra insanlar daha güçlüyse, daha bilgiliyse ve daha umutluysa, daha umutlu bir hale getirdin mi diyor. Yani sen bu üretiminin sonucunda bana lütfen bunu bir kanıtlar mısın diyor. Çalışırken bunlar çok önemli konular. Çalışanlar kayıtlı mı? Çocuk işçi çalıştırıyor musun? Kadınlara eşit iş fırsatlar sunuyor musun? İş güvenliği ve sağlığı konusunda önlemlerini aldın mı? Üreticinin emeğinin karşılığını verdin mi? Yani sen bulunduğun o kırsala ne kattın? Ne yaptın? Bütün bunların bana hikayesini lütfen yaz diyor. Yazma, sadece istemiyorum yazmanı diyor. Bunların hepsini kanıtlamanı istiyorum. Doğrulamanı istiyorum ve bunu da bir de böyle kocaman bir kağıtta raporlamanı
1: Raporlama.
0: istiyorum diyor.
1: Kıymetli
0: Şimdi
1: hocam,
0: bir
1: çok özür diliyorum. Biraz daha net anlaşılsın diye. Çünkü siz
0: lütfen.
1: gerçekten dönüşümün nasıl olması gerektiğini aslında bize anlattınız.
0: Harikasınız.
1: Şimdi
0: Evet.
1: siz de öyle. Şimdi efendim sadece alıcıyla satıcı yani üreticiyle sanayici arasında belli bir kalitede ürünün belli bir fiyattan alınmasının siz çok dışında bir şey koy. Ya o da dahil de. Ama
0: Tabii ki.
1: çok daha büyük bir perspektiften bakıyorsunuz. Sözleşmeli tarım 2.0 dediğiniz aynı zamanda bu mu?
0: Şimdi sözleşmeli tarım şu klasik sözleşmeli tarımın yerine geçen bir model değil. Zaten bunu bir kere çok önemli önem almak gerekiyor. Ancak onun bu güçlü yanlarını koruyarak biraz önce hani günümüzün şartlarına uyarladığımız kuraklık gibi, stres gibi, su stresi gibi, biraz önce Avrupa'daki alıcıların beklentilerini karşılaştığı bütün bunların hepsinin bir arada alındığı aslında yeni bir nesil yaklaşımı ifadesini kullanıyorum. Ancak bu yaklaşımı yaparken üretici ile sanayi arasında daha güçlü bir işbirliğinin kurulması ve birlikte ortak değerler yaratabileceğinin iddiası içerisindeyim. Şimdi ne diyoruz? Veri temelli bir karar almak zorundayız. Ne diyoruz? İzle

0: Sürdürülebilirlik. Ne diyoruz? Sürdürülebilirlik göstergelerini takip ediyoruz. Ne diyoruz? Su ve kaynakların verimliliği diyoruz. En önemli şey üreticinin bağlılığını devam ettirmek zorundayız. Üreticinin neden devam etmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Üretici bir sene A firmasına verirken diğer sene B firmasına veriyorsa onun da aklı karışıyor aslında. Ama bizim istediğimiz ne? Üretici bağlı olmalı, şirketle anlaşmasını yapmalı, onun istediği en kaliteli ürünü üretmeli, en az fireyle yapmalı ve karşılığını almalı ve oturmalı. Yani oturup da ay ben bunu şimdi oraya satacağım, buraya satacağım diye düşünmekten ziyade onun tek odaklandığı noktaya en iyi fiyatıyla alabilecek bir alıcı sistemini oluşturmamız
1: Oluşturalım.
0: gerekiyor.
1: Kıymetli
0: Şimdi
1: hocam, hiç merak etmeyin, İstihdamınızı çok bozmayacağım.
0: tabii.
1: Bu tarım liderlerin zirvesinde de orada gerçekten bir arama konferansı da yapıldı. Bunun sonuçlarını da soracağım ama bir iki noktada sizin görüş, öngörü ve tavsiyelerinize ihtiyacım var. Birincisi, şimdi üreticimizin en büyük problemini siz de biliyorsunuz. Ben sözleşme imzalasam bile öyle anlar geliyor ki tek başıma ve güçsüz olduğum için sözleşme imzaladığım büyük firmalar, şirketler benim hakkımı yiyebiliyor. Dolayısıyla bu işin çok nesnel koşullarda objektif ve hakkaniyetli bir hukuk sisteminin içerisine oturması lazım. Türkiye'de böyle bir sistem var mı? Yani sizin yaklaşımınız içerisinde bu sistemin vazgeçilmezliğini biraz sorgulamanızı rica ediyorum. İkincisi de şu kıymetli hocam. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın politikalarını da yakından takip ediyorsunuzdur. Özellikle son dönemde boyutunu çok gündeme getirmeyeceğim şimdi ama sözleşmeli tarıma verdiği destekler, örnek otip dediğimiz sözleşmelerin hazırlanması, hukuki güvencenin bir bölümünün en azından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uhdesinde gibi olması konularını da şöyle çok kısaca değerlendirirseniz efendim, umarım çok düzeninizi, insicamınızı
0: Yok
1: bozmamış
0: yok
1: olmazsınız.
0: yok hayır beni birdenbire neden bu konuya bu kadar çok zaman harcadığımı aslında sordurtmuş oluyorsunuz. Şimdi ben Türkiye'de sözleşmeli tarım nedir? Sözleşmeli tarımın kanunları nelerdir? Tasarıda ne vardır? Çiftçiye gerçekten bu veriliyor mudur? Gibi tabii ki ilk önce bir derin bir nefes aldıktan sonra sizin dediğiniz bütün bu başlıklara başladım. Bunları okudum. Okuduğum zaman ay ya Türkiye'de gerçekten her şey aslında yerli yerinde. Bak o ona yani diyor ki tarım il ve ilçe müdürlükleri sözleşmeli tarımla ilgili anlaşmalar yapılırken imzalarını atarlar. Birlikte hareket ederler. Gerekirse işte şu yapılır, bu yapılır gibi realde yazan şeyleri sahaya indiğim zaman bunların hiçbirinin geçerli olmadığını, Türkiye'de sözleşmeli tarımın çok samimi söylüyorum çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Aslında Türkiye'de sözleşmeli tarım farklı bir şekilde yapıyor. Şimdi sözleşmeli tarım başlangıçta da ne demiştim ben size? Alıcı kurum ya da işletme ile çiftçiler arasında yapılan bir iyi niyet sözleşmesi demiştim. Bu böyle değil. Bu böyle değilmiş zaten. İşletmeler aynı zamanda çiftçilerle yaptıkları gibi bizim hiç durmadan neden biz tarlada 10 liraya aldığımız şeyi 15 liraya yiyoruz lafının arkasında tedarikçiler dediğimiz bir kısım var ya aslında Türkiye'de tedarikçiler zaten sözleşmeli tarımı üstlenerek çiftçilerle muhatap olan onlarmış. Zaten bir dolu tedarikçi diğer şirketlere de aynı zamanda malı takviyesinde bulunuyormuş. Şimdi böyle olunca iki başlı bir şey olmaya başladı. Yani doğrudan doğruya çiftçiyle birlikte muhatap olan ki burada biraz önce başlangıç noktasında tarım ilçe biliyordu, tarım il biliyordu, hepsi birlikte oturuyordu, parsel bilgisi vardı, bu ÇKS'si vardı. Ay ÇKS'ler bile doldurulmadığı ortaya çıktı. Yani hani saha birisi Umut Beyciğim beni birazcık allak bullak etti. Allak bullak etti samimi söylüyorum. Zaten biraz önce siz çok güzel başladınız. Arama konferansının benim için hayatımdaki yeni öğretisi, ben kafamda kurmuş olduğum bu modelin gerçek hayatta acaba böyle mi dedirttiğimiz bir arama konferansı oldu. İsterseniz direkt oraya gireyim.
1: Çok
0: Yani
1: çok faydalı
0: nasıl?
1: olur kıymetli hocam.
0: Yani
1: Bu arama
0: böylelikle
1: konferansında çok özür diliyorum. Bu arama konferansına da sadece işte hem zirvenin hem de sizlerin paylaşımlarından biraz takip ettik. Bu nedenle katılımcıların ortak sorunları ve çözüm önerilerini de gelirseniz çok da
0: çok
1: güzel olur
0: sevinirim.
1: diye düşünüyorum.
0: Aynen.
1: Buyursunlar efendim.
0: Şimdi şöyle kafamda bu modeli oturtturdum. Tedarikçi olarak yaptım. Ha, tedarikçinin altında elekçiler var falan, bunlara girmiyorum. Zaten bütün süreci siz de çok iyi biliyorsunuz. Kafamda böyle bir model vardı ve bu modeli acaba hayata geçirmek mümkün olabilir mi? Ben İzmirliyim ve İzmir'deki doğal olarak bütün tarım işletmelerini tanıyorum. Ancak arama konferansı, yani tarım liderleri zirvesi Orhan Gazi'de, yani benim oturup da İzmir'deki firmaları çağırmam anlamsız olacaktı. O yüzden de bir araştırma yaptım. Dedim ki Bursa'da hangi firmalar var? Meğerse Bursa müthişmiş. Aklınıza gelecek en Türkiye'de ihracatta güçlü olan ve biraz önce işte sürdürülebilirlik raporlarını yazan, TSRS raporlarını yazan, EBRD'den fonlar alan, Responsible programına katılan, faz 1, faz 2'ye geçen çok güçlü firmalara bir mektup yazdım. Dedim ki benim böyle kafamda bir model var. Ancak bu modelin doğruluğunu, sahadaki durumunu merak ediyorum. Ve gelin bir masa oluşturalım. Ancak bu masada şunu unutmayınız. Tek başına olmayacaksınız. Lider çiftçilerinizi getiriniz. Ben bu masada tarım ve ilçe il müdürlüklerinden kişileri getireceğim. Geçen sene ben Bursa'da bir eğitim vermiştim. O yüzden oradaki kooperatifleri çok iyi tanıyorum. Kooperatif hayatını önemsediğimi biliyorsunuz. Oradaki kooperatif başkanlarını çağırdım. Sulama birliklerini çağırdım. İnanamazsınız. Yani bu bir ay içerisinde hiç o bölgeyi bilmediğim halde şans da bana yardım etti. İz sürmeyi de galiba biliyorum. Ve sonuç olarak bütün insanlar bu masaya oturdu. Hatta ilave edeyim size, siz de biliyorsunuz Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Tarım Orman Gençlik Konseyi diye müthiş bir yapılanma var. Yani şu anda 40 ilde ve her gün daha da büyüyorlar. Şu anda ikinci, üçüncü kuşak tarım çiftçileri, bunlar da varlar. Onları da çağırdım. Genç bakış açısı nasıldır diyerekten biz oturduk. Samimi söylüyorum. Moderatörler eşliğinde hiç belki aynı anda birbirleriyle yan yana bulunmayan bu bahsetmiş olduğumuz bir dolu insan bu masanın etrafında toparlandı. Onlara sorular verdik. Şu anda mevcut durumun sözleşmesinde sıkıntılar nedir? Bir döküldüler. Peki biz daha farklı bir model öne getirirsek çiftçinin daha güçlendiği, çiftçinin üretim aşamasında söz sahibi olduğu, çiftçinin ödüllendirildiği. Çünkü neden? Sözleşmeli Tarım 2.0 modelinde bir ödüllendirme var Umut Beyciğim. Şimdi bir şöyle gibi bir şey düşününüz. Siz karne aldığınızda ödüllendirirsiniz. Başarılı kriterleriniz vardır. O çocuk bir sene sonra yine takdir almak ister. Yine bir şey almak ister. İyi de çiftçiyi motive eden ne? Çiftçiyi motive eden bir şey yok. Biz çiftçinin en iyi üretim yapmasını istiyoruz. Tamam, yapsın. Ama aferin, bravosun, sen bana sadık kaldın, ürününü satmadın kimseye diyeceğimiz bir sadakat birimi olması lazım. Onların dijitalle ilgili, kullanımla ilgili bir şeyler yaptıysa onların bir primini olması lazım. Bir çiftçiye karbon ayak izini düşür arkadaş, su ayak izini düşür arkadaş dediğimde çiftçi benim karbon ve su ayak izinden ne demek istediğimi önce anlıyor olmuş olması
1: Tabii,
0: lazım.
1: tabii,
0: Anlıyor
1: tabii.
0: olması lazım. Anladıktan sonra bana destek gösterdiğinde aferin sana. Bak bu da ha bunun bu primi çok büyük bir prim olarak düşünmemek lazım. İşte her üründe bunların hepsinin bir performans skorlarını belirledik. İşte ne bileyim ben bir uyduruyorum bunları. 1 lira, 2 lira, 3 lira o toplasan zaten 5 lira yapar. Bu 5 lira gelecekte çiftçinin motive oldu, heyecan duydu. Yanındaki komşusuna da gel sen de benimle birlikte ol. Veyahut da oğluna ve kızına bak bu tarlada bunu yapar isek bunun karşılığında ürünümüz alınacak ve sen de tarıma başlayabilirsin dediği bir modeli oluşturmak zorundayız. O yüzden çiftçinin bu model içerisindeki rolü bir paydaş değil artık. Dönüşümün de bir aktörü olmuş
1: parçası ve
0: oluyor.
1: aynı zamanda kıymetli.

0: gerekli hocam. Satır aralarını okuduğumda şunları da hissettim. Bir gelir garantisi olduğu zaman gençlerin de yönelmesini sağlayacak.
1: Sağ olsun.
0: Güçsüz üretici yerine de örgütlü, kooperatif, birlik, dernek her neyse ama bir örgütlü üreticinin de daha çok söz sahibi olmasını sağlayacak bir sistemden de bahsediyoruz. Yani tarımın
1: Kesinlikle.
0: siz çok daha iyi takdir edersiniz. İki yapısal sorununun da aslında çözümünün de bir parçası sözleşmeli tarım ama iyi uygulanırsa sizin söylediğiniz kriterlere göre ne dersiniz?
1: Şimdi orada yine bam telime bastınız, bam telime bastınız ama gerçek bu. Yani umduğumu bulamayıp modelimi yeniden revize etmek zorunda kaldığım şu. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi finansal kuruluşlar işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarında belirli kriterleri önemsiyorlar. Diyorlar ki bu kırsala ne yaptın? Başında da söylemiştim. İnsanların hayatını ne kadar değiştirdin demenin ötesinde bir de şöyle bir şey söylüyor. Bunu acaba kooperatifleştirerek de yaptın mı? Kooperatifi güçlendirdin mi? Şimdi bu o kadar net bir şekilde belli ki, belli ki. Yani yurt dışındaki alıcı kooperatifleşmeyi önemsiyor. Çünkü sürdürülebilirlik için kooperatifleştirme gerçekten önemli bir model. Ancak yine ben sahaya indiğimde, Türkiye'de kooperatifleşmenin ne yazık ki sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. Çok da mücadele veriyorum. Ayrıca hiçbir işletme kooperatifleşme yapısını istemiyor. Çok ilginç bir şey. Halbuki orada kendilerini geçmeleri değil, söz sahibi, ya Türkiye'deki belki kooperatifçiliğin hep yanlış hala algılanmasından kaynaklı bir şey olabilir. Kooperatifleşme yapısına pek sıcak bakmadılar.
0: Rakip olarak mı görüyor kıymetli hocam?
1: Bence eğer güçlenir ise sıkıntı yaratacağını düşünüyor. Ama bu çok yanlış bir şey. Bunu anlatmak için uğraşmak istemedim. O yüzden de modele şöyle bir revize yaptım. Dedim ki bir kuluçka merkezi burası. Öyle gibi düşününüz. Bu kuluçka merkezi bir yandan çiftçiyi eğitecek, çiftçinin veri akışını sağlayacak, çiftçiyle yakın ilişkide olacak. Ama bu kuluçka merkezi aynı zamanda fabrikanın beklentilerini de karşılayacak sürdürülebilirlik hedeflerinde. Yani bu bir zincir. Çünkü bütün Avrupa'daki beklenti şu: tarladan fabrika çıkışına kadar diyor. Bunun adına beşikten mezara da diyenler var ama ben tarladan fabrika çıkışına demek istiyorum. Türkiye'de en büyük eksik şu. Siz de biliyorsunuz Umut Bey, biz fabrikalarda karbonu da bulduk, su ayak izini de azalttık, döngüsel ekonomi modellerini de yaptık ama biz tarlayı boş bıraktık. Her şey tarlada, karbon da tarlada, su da tarlada, çiftçi de tarlada. Biz daha bu tarafı yönetemiyoruz. Bu tarafı yönetemiyoruz. O yüzden sözleşmeli tarım modeli bütün işletmelerin ve aynı zamanda çiftçilerin bu bütünü görmelerini sağlatıyor. Biraz önce ne dedim? Su ayak izini azalttım mı? Karbon ayak izini azalttım mı? Lafını çiftçinin de çok iyi anlaması ki onu hayata geçirebilmesi, bunun ölçülmesi gerektiğini ama neden ölçülmesi gerektiğini, yurt dışındaki satış için bunun neden önemli olduğunu anlayan bir kültür aslında yaratmak çok önemli. Bu bugün olduğu kadar gelecekte çok daha fazla önemli olmaya başlayacak. Çünkü muhakkak yayınlarınızda yapmışsınızdır. Made in Europe diye bir artık Avrupa Birliği bir dakika ben bir senden almak istemiyorum demeye başladı. Çünkü kendi çiftçisini korumak istiyor. Ki bunun bir de lojistik sıkıntısı var. Şimdi eğer kendi çiftçisini güçlendirmeye başladığında ki başlayacak bu kararı almış durumdalar. O zaman bize olan şartları da daha arttıracaklar. Benimkinden daha uygun ne yaptın? Benimkinden uygun, benim kendi çiftçimden uygun ne yaptın dediği bir sıkıntıya götürtecek. O yüzden şimdiden hazırlıklı olmak gerekiyor. 2030 yılında hala geçerli değil ama muhakkak konuşmuşsunuzdur. Sınırda karbon vergisi verilmeye başlayacak. Bu bence bütün ihracat firmalarının ya 2030'da olmaz ama işte daha sonra olur klasik yanıtlarında. Tamam 2030'da olmayacak ama 2035'te olacak. Bu kesin. Bu yolu görüyorsun. Adamlar karbon vergisinin ötesinde karbon piyasasını açmaya çalışıyor. Yani

0: Yani bir şeyler sistemlere oturtulmaya çalışıyor. Peki o zaman ihracat firmalarının bu öngörüyü görerekten, şimdiden 2030 dediğiniz 4 yıl kaldı. 2030'a kadar her yıl kendi sürdürülebilirlik hedeflerinde bu bahsetmiş olduğumuz bütün şeyleri yapmak zorundalar.
1: Tüm bunların uygulanabilmesi için ki paylaşımlarınızdan da bunu hissediyoruz zaten. Pilot çalışmalar yapılması da
0: Bravo.
1: gerekiyor. Siz neyi test etmeyi hedefliyorsunuz sorusunun cevabını aslına bakacak olursanız hani bütün içerikte verdiniz. Dolayısıyla ben bu pilot çalışmayı bize hayal ettirmenizi ve lütfederseniz son olarak da birkaç cümleyle bir vizyon belgesi denir ya onun ama ana hatlarını rica ediyorum efendim.
0: Peki, yani bir kere şöyle, ben çok heyecanlıyım. Yani zaten fark ediyorsunuzdur. Bu pilot çalışmaların hayata geçirilmesi çok değerli. Şu anda bu şirketlerle birlikte bağlantılarım devam ediyor. Onların sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda sezon süresince böyle bir şey pilot çalışmaları zaman içerisinde iyiliklerini ve kötülüklerini de birlikte görerekten, çünkü muhakkak sahada çok büyük değişiklikler olacak, yuvarlanarak gidecek, öğrenecek. Ama ben bunun uluslararası platforma da taşınmasını hayal ediyorum Umut Bey. Başlangıç noktamda hep şöyle demiştim. COP31'de bir Türkiye modeli yaratılması gerekiyor. Bir Türkiye modeli yaratılması gerekiyor. O yüzden bu işletmelere sektörü de dikkate aldık. Domates demiştik çünkü. Domateste acaba biz sözleşmeli tarım 2.0 modelini hayata geçirerek bir Türkiye modeli yaratabilir miyiz? Bence vizyonumuzun biraz güçlü olması gerekiyor. Yani evet biz uygularız değil. Bir de şuna ben çok inanıyorum. Win-win diye bir şey var biliyorsunuz. Yani herkesin kazandığı, herkesin birlikte öğrendiği, tarımsal üretim gücü çok yüksek olan bir ülkede yaşıyoruz. Ve tarımın devam etmesi gerekiyor. Tarımın devam etmesi için topraklarımızın güçlendirilmesi gerekiyor. Rejeneratif tarımdan neden bahsediyoruz biz? Çünkü topraklarımız organik maddece zaten çok düşük, çok düşük. Biz ne ekersek ekelim, ne dikersek dikelim, zaten verimliliğimizi ve kalitemizi arttırmamız mümkün değil. O yüzden karbon ve su ayak izini çok önemsiyorum. Çünkü bu bizim aynı zamanda Türkiye'deki topraklarımızı güçlendirecek bir yapıya bizi döndürmüş oluyor. O yüzden tarım devam etmeli. Tarıma devam eden gençler arttırılmalı. Bu gençler daha bilinçli, daha dijitali okuyabilen, kararları verebilen. Bakmayın siz, mesela çok tatlı hep hikayeler vardır. Ellerinde cep telefonuyla artık her şeyi okuyabiliyor çiftçilerimiz. Birbirlerine anlatabiliyorlar donun ne olacağını, sensörlerin aracında ne yapıldığını, gübrenin neden atıldığını, ne kadar atıldığını. Merak etmeyin, çiftçilerimiz aslında çok güçlü. Onların bu gücünü İşletmelerin gücü haline dönüştürmek gerekiyor. İşletmeler eğer ki çiftçilerine bu konuda biraz daha esneklik verebilirlerse, ben çok samimi söylüyorum, çok daha güçlü bir ağ oluşturacak. Ama çiftçi dijitalleştirilmeyi nasıl becerir lafını artık değiştirip, acaba işletmeler çiftçilerimizin dijital izlenebilirlikle sahada gücünü nasıl birlikte arttırabiliriz sorusunu sormaya başlamaları gerekiyor.
1: Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Toprağın Sözü programında kulaklarınıza misafir olduk efendim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

Dağların arasından yükselir sessizlik. Rüzgar eski zamanları taşır yavaşça. Taş evlerin gölgesinde saklı bir hikaye. Her sokakta geçmiş biraz daha konuşur. Vadiler derin, yollar uzun. Ama her adımda bir iz vardır. Siirt'tir burası. Zamanın ağır aktığı kadim bir şehir. Bugün Mezopotamya'nın kuzey ucunda derin vadilerin ve kadim taşların arasında kurulmuş bir şehirdeyiz. Siirt ismi tarih boyunca farklı biçimlerde anılmış ve zamanla bugünkü halini almıştır. Antik kaynaklarda şehrin adı Siirt, Seert ya da Sairt şeklinde geçmiştir. Bu isimler yüzyıllar içinde halk dilinde değişerek Siirt formuna dönüşmüştür. Bazı araştırmalar ismin Süryanice kökenli olduğunu ve şehir ya da yerleşim anlamı taşıdığını ifade eder. Bir başka görüşse ismin bölgenin eski yerleşim yapısıyla ilişkili olduğunu ve tarih boyunca insanların burada sürekli bir yaşam kurduğunu gösterdiğini belirtir. Bu yönüyle Siirt ismi yalnızca bir kelime değil, farklı dönemlerin, farklı kültürlerin bıraktığı izlerin bir devamı olarak görülür. Siirt, Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusunda yer alır ve coğrafi olarak Mezopotamya'nın kuzey sınırında bulunur. Şehir, doğuda Şırnak, batıda Batman, kuzeyde Bitlis ve güneyde Mardin'le komşudur. Coğrafyası oldukça belirgindir. Yüksek dağlar, derin vadiler ve sarp kayalıklar Siirt'e kendine özgü bir görünüm kazandırır. Özellikle Botan Vadisi bu coğrafyanın en dikkat çekici unsurlarından biri olur. Botan Çayı, yüzyıllar boyunca hem doğal yaşamın hem de insan yerleşiminin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. İklim, bölgenin genel karakterini yansıtır. Yazlar sıcak ve kurak geçer, kış aylarında ise serin ve yer yer yağışlı bir hava görülür. Bu durum hem tarımı hem de günlük yaşamı doğrudan etkiler. Tarihi açıdan bakıldığında Siirt'in geçmişi oldukça eskidir. Milattan önce 3000'lere kadar uzanan yerleşim izleri bu bölgenin çok eski bir yaşam alanı olduğunu gösterir. Sümerler, Akatlar, Asurlar, Medler, Persler, Roma ve Bizans gibi birçok medeniyet bu topraklarda varlık göstermiştir. İslamiyet'in bölgeye ulaşmasıyla birlikte Siirt, önemli bir ilim ve tasavvuf merkezi haline gelmiştir. Medreseler, camiler ve tekkeler bu dönemde kurulmuş ve şehir dini ilimler açısından gelişmiştir. Kültürel yapı ise oldukça çeşitlidir. Kürt, Arap ve Türk nüfusun yüzyıllardır bir arada yaşadığı Siirt, çok dilli ve çok katmanlı bir kültürel yapıya sahiptir. Bu çeşitlilik, günlük yaşamdan mutfağa, geleneklerden mimariye kadar pek çok alanda kendini gösterir. Bugün Siirt'e bakıldığında geçmişin izlerini taşıyan ama aynı zamanda yaşamaya devam eden bir şehir görülür. Siirt'i tanımak için yola çıkıldığında şehir kendini yavaş yavaş açar. İlk bakışta sade görünen bu coğrafya, derinlerine indikçe bambaşka bir yüzünü gösterir. Yolumuz Botan Vadisi'ne düştüğünde doğanın gücü açıkça hissedilir. Derin kanyonlar boyunca ilerleyen Botan Çayı, yüzyıllar boyunca bu topraklara hayat vermiştir. Vadinin sarp kayalıkları ve geniş manzarası, Siirt'in doğayla kurduğu güçlü bağı ortaya koyar. Özellikle vadinin yüksek noktalarından bakıldığında zamanın akışı adeta gözle görülür hale gelir. Bu yolculuk sizi Tillo'ya götürür. Eski adıyla Aydınlar olan bu ilçe sadece bir yerleşim yeri değildir. Aynı zamanda bir ilim ve maneviyat merkezidir. Dar sokakları, taş yapıları ve sakin atmosferiyle geçmişin izlerini taşır. Burada yer alan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesi yıl boyunca ziyaret edilir. Özellikle 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşen ışık olayı, bu küçük ilçeyi bilim ve inanç açısından dikkat çekici bir noktaya dönüştürür. Şehir merkezine dönüldüğünde ise Ulu Camii tarihi dokusuyla öne çıkar. 12. yüzyıla uzanan geçmişiyle bu yapı, sade mimarisi ve taş işçiliğiyle dikkat çeker. Minaresindeki küfi yazılar dönemin estetik anlayışını yansıtır. Siirt'in kırsalına doğru ilerledikçe doğa farklı şekillerde kendini gösterir. Delikli taş, doğal oluşumuyla dikkat çeken ilginç bir yapıdır.

Larşa kaplıcaları ise bölgenin şifa arayanlar için tercih edilen noktalarından biri olur. Köylerde hayat daha yavaş akar. Taş evler, dar yollar ve doğayla iç içe bir yaşam Siirt'in sade ama derin karakterini yansıtır. Şehrin en bilinen simgelerinden biri Siirt battaniyesidir. Yün ipliklerden, geleneksel tezgahlarda dokunan bu battaniyeler yıllardır aynı tekniklerle üretilir. Sadece bir örtü değil, aynı zamanda geçmişten bugüne taşınan bir el emeğidir. Toprağın sunduğu değerler arasındaysa Siirt fıstığı öne çıkar. Kendine özgü aromasıyla bilinen bu ürün, bölgenin iklim koşulları sayesinde farklı bir lezzet kazanır. Tarımın önemli bir parçası olan fıstık, Siirt'in ekonomik ve kültürel kimliğinde önemli bir yer tutar. Mutfağa gelindiğinde ise bu çeşitlilik daha da belirginleşir. Perde pilavı şehrin en bilinen yemeklerinden biridir. İç pilavın ince bir hamurla kaplanarak fırında pişirilmesiyle hazırlanır ve özellikle özel günlerde sofralarda yer alır. Bunun yanında büryan kebabı tandırda uzun süre pişirilen etiyle öne çıkar. Kitel yani içli köfte günlük yaşamın bir parçası olarak sofralarda bulunur. Siirt mutfağı gösterişten uzak ama derin bir lezzet anlayışına sahiptir. Yemekler genellikle sabırla hazırlanır ve paylaşımın bir parçası olarak görülür. Siirt'in tarihi ve manevi kimliğinde önemli bir yere sahip olan isimlerden biri Tillo'da yaşamış büyük alimlerden İsmail Fakirullah'tır. 17. yüzyılın sonlarıyla 18. yüzyılın başlarında yaşamış olan İsmail Fakirullah özellikle tasavvufi yönü ve ilim geleneğiyle tanınmıştır. Siirt'in Tillo ilçesinde yaşamış ve burada bir ilim merkezi oluşmasına katkı sağlamıştır. Döneminde birçok öğrenci yetiştirmiş, dini ilimler başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim vermiştir. Onun etrafında oluşan ilim halkası, Tillo'nun zamanla önemli bir eğitim ve maneviyat merkezi haline gelmesini sağlamıştır. İsmail Fakirullah'ın en dikkat çeken yönlerinden biri, öğrencisi olan İbrahim Hakkı üzerindeki etkisidir. İbrahim Hakkı, hocasına duyduğu saygıyı ve bağlılığı yalnızca sözle değil, yaptığı çalışmalarla da göstermiştir. Tillo'da yer alan türbesi, günümüzde ziyaret edilen önemli mekanlardan biri olur. Özellikle her yıl belirli tarihlerde gerçekleşen ışık olayı, İbrahim Hakkı tarafından hocasının kabrine ulaşacak şekilde düzenlenmiştir ve bu durum, Fakirullah'a duyulan saygının bir göstergesi olarak kabul edilir. İsmail Fakirullah yetiştirdiği öğrenciler ve oluşturduğu ilim geleneğiyle Siirt'in kültürel ve manevi yapısında önemli bir yer edinmiş bir isim olarak anılır.

Siirt mutfağı geçmişten bugüne taşınan geleneksel tarifleriyle dikkat çeker. Ancak bu mutfakta bazı yemekler vardır ki zamanla günlük hayatın dışında kalmış ve daha çok hatıralarda yaşamaya başlamıştır. Bunlardan biri de varak keşkektir. Bu yemek buğdayın uzun süre dövülmesiyle hazırlanır, ardından etle birlikte büyük kazanlarda ağır ateşte saatlerce pişirilir. Pişirme süreci oldukça zahmetlidir. Eskiden köylerde bu yemek hazırlanırken imece usulü uygulanır, komşular bir araya gelir ve kazan başında birlikte çalışılırdı. Keşkek yalnızca bir yemek olarak görülmezdi. Düğünlerde, bayramlarda ve toplu organizasyonlarda sofraların merkezinde yer alırdı. Kazanın başında sabırla karıştırılan bu yemek aslında birlikte geçirilen zamanın ve dayanışmanın bir parçası olurdu. Pişirme sırasında buğday ve et iyice özleşir, ortaya yoğun kıvamlı ve besleyici bir yemek çıkardı. Üzerine eritilmiş tereyağı dökülerek servis edilirdi. Günümüzde ise bu zahmetli hazırlık süreci nedeniyle keşkek daha az yapılır hale gelmiştir. Modern mutfak alışkanlıkları bu tür uzun süreç gerektiren yemeklerin geri planda kalmasına neden olmuştur. Bu yüzden varak keşkek, Siirt'in mutfak kültüründe unutulmaya yüz tutmuş ama hala hatırlanan önemli lezzetlerden biri olarak varlığını sürdürür.

Bu festival başlangıçta bölgenin en önemli tarımsal ürünü olan siirt fıstığını tanıtmak amacıyla düzenlenmiştir. Ancak zamanla kapsamı genişlemiş ve şehrin kültürel kimliğini yansıtan büyük bir organizasyona dönüşmüştür. Festival süresince şehirde yoğun bir hareketlilik yaşanır. Meydanlarda kurulan sahnelerde konserler verilir, yerel sanatçılar ve farklı şehirlerden gelen müzisyenler sahne alır. Aynı zamanda halk oyunları gösterileri düzenlenir ve bölgenin folklorik yapısı ziyaretçilere sunulur. Festival alanlarında kurulan standlarda Siirt'e özgü ürünler sergilenir. Siirt fıstığının farklı işlenmiş halleri, yerel yemekler, el sanatları ve geleneksel ürünler ziyaretçilerin ilgisine sunulur. Bu alanlar hem tanıtım hem de ekonomik hareketlilik açısından önemli bir rol oynar. Bunun yanında çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlenir. Özellikle fıstık temalı yarışmalar üreticilerin katılımıyla gerçekleşir ve bölgenin tarımsal gücünü ön plana çıkarır. Sevgili dinleyiciler, bugün Mezopotamya'nın kuzeyinde vadilerle çevrili kadim bir şehirdeydik. Siirt. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofonda ben Orhan Yaşar, teknik masada Nuri Göktaş. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel güç

0: gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
1: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamı adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Ben bugün 1 Temmuz 2026 ve günlerden çarşamba yeni ay bütün radyo dostlarımıza mutluluklar, güzellikler, iyi haberler getirsin diyerek başlıyoruz. Yayın kumanda masasında Fatih İnce ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar birlikteyiz. Hoş geldiniz.

Levent Yüksel'den dinledik. Anılarda kalan o güzel şarkısı Tuana'yı sevgili dostlar. Efendim istekleriniz için Facebook sayfamızdan bana ulaşabilirsiniz. Ulaşanlara şimdiden teşekkürler. Ama ulaşmayanlar da hemen isteklerini yazarsa seviniriz efendim. Bir müzik daha dinleyelim. Sezen Aksu mikrofona gelsin. Sonra yazdıklarınıza bakacağım.

Sezen Aksu mikrofondaydı sevgili dostlar. Efendim işte şimdi Facebook sayfasında o en güzel an dostlardan gelen mesajlar. İlkay Karabiber yazmış ilk olarak bu akşam. Selamlar Burak Bey, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Balkanlara, Saraybosna'ya doğru gidelim mi efendim demişler. Tabii efendim, hemen gidelim. Türkiye'nin Sesi Radyosu kısa dalga yayınıyla Tuna Kiremitçi Balkan Kızı diyor. Aldık sıraya efendim. Teknik masaya ve dinleyici dostlara da armağan edeceğiz. Sevgiler selamlar Konya Kerenavdan Köyü'ne. Ve İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler gönderiyor. Bekliyoruz efendim, kolaylıkları, iyi yayınlar dilerim demiş programdan bir saat kadar önce. Eksik olmayın, sağ olun, sağ olun İsmet Köklü. Ve İlyas Aydın, efendim hoş geldiniz tüm ekibe, selamlar. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykıl, Sedat Uzun, Leyla Çabuk, Veysel Şahin'in Türkan Tanrıverdiler, Aykut Türk, Sedat Uzun'a armağan ediyor. Tokat Ormanbeyli Köyü'nden değerli radyo dostumuz. Her zaman olduğu gibi de kamu spotlarını paylaşmış. Hem emniyet kemeri hem de ormanlarla ilgili ormanları koruyalım şeklinde güzel bir kamu spotu var. İlyas Aydın'dan Abdülkadir Yentur, Ceyhan'dan sesleniyor bizlere. Selamlar, saygılar demiş. Güzel eserlerin radyosu diyor. Sıradaki eseri size armağan edelim Abdülkadir Yentur. Ve Eskişehir'den İbrahim Kaçar, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar demiş. Selamlar efendim, selamlar Eskişehir'ime. Hatice Öney de Kopenhag'dan Ay Yıldızlı Bayraklar, Çiçekler Süslü bir mesajla selamlar sevgiler, güzel bir eser lütfen demişler. Ben affedersiniz telefonumun sesini kısmayı unutmuşum, onun da çekeceği tuttu. Güzel bir eser sizin için dinleteceğim efendim, hiç merak etmeyin. Ahmet Özhan'dan listeme zaten almıştım her ihtimale karşı, belki Hatice Öney ister diye. Onu dinleteceğim sırası geldiğinde. Ve Ahmet Can Ankara'dan sesleniyorum. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Faruk Tınaz, Gölgesinde Mevsimler, bu uyu oturduğumuz şarkısı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanları ve dinleyicilerine armağan olacak. Tabii ki efendim, tabii ki. Şimdilik görebildiğim mesajlar böyle. Ve hemen ilk isteğimiz de Balkan Kızı'nı istiyordu. Sevgili İlkay Karabiber teknik masaya dinleyici dostlara da armağan etmişti. Dinleyelim efendim.

Konya Kören Ağdan Köyü'nden sevgili İlkay Karabiber için dinlettik efendim. Tuna Kiremitçi söyledi bu güzel çalışmayı, Balkan Kızı. Evet dostlar, nerede kalmıştık? Sizlerden gelen mesajlarla Möhlin'den sevgiler, selamlar göndermişti Zehra Kayan Fırıncı Bordo Mavi Kalplerle. Selamlar olsun. Sevinç Altınordu'da iyi akşamlar, yayınlar. Bursa'dan Adana'ya dönüyoruz. Gittiğinde anladım, Mine Geçil'den rica etsem tüm radyo dostlarını demiş. Mine Geçil'den değil de onu kimden? Nazlı Kanaat'ten buldum. Sırası geldiğinde dinleyeceğiz efendim. Ama şöyle bir bakıyorum. Kopenhag'dan Hatice Öne için Ahmet Özhan şimdi söyleyecek.

Kopenhag'dan Hatice Öne için Ahmet Özhan mikrofondaydı. Canım sunucum, çok teşekkür ediyorum. Harikasınız, saygılar sunuyorum demiş. O saygılar bizden size sevgili Hatice Öney. Ve Murat Odabaşı, bir süredir haber alamıyorduk. Murat Odabaşı değerli radyo dostumuz İstanbul Avcılar'dan yazar bize. Ne demiş bakayım? Mutlu akşamlar dileklerimle İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız ve değerli yayın teknisyenimizi muhabbetle selamlıyorum Murat Bey demiş. Hoş geldiniz alıcılarımıza diyor. Hoş bulduk efendim. Sağ olun, eksik olmayın. Duyguların notalarla buluştuğu, ezgilerle gecenin sesini açan program akşamın adresi. Günün tüm yorgunluğunu geride bırakıp sakin bir limana demir atmak isteyenlerin buluşma noktasındayız. Bazen tanıdık bir melodiyle geçmişe yolculuk, bazen de bir güftenin mısralarında kendini bulma vaktidir şimdi. Işıklar biraz daha kısılsın, çaylar tazelensin. Bu gecede kalbe dokunan müzikler ve en samimi duygularla gecenin sesini açıyoruz demişler. Bir de Bahadır Özüşen'den istekleri var. Onu da sırası geldiğinde dinleyeceğiz efendim. Geceniz hayra kalsın, ışık ve sevgiyle kalın diyor. Siz de öyle efendim. Sağ olun, eksik olmayın Murat Odabaşı. Yine mesajlarınızı, bu güzel mesajlarınızı bekliyoruz her zaman efendim. Dedik ve şöyle bir bakalım nerede kalmıştık diye. Ahmet Can Ankara'dan seslenmişti. Kolay gelsin. Bugünkü isteğim Faruk Tınaz. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun diyor. Buyursunlar.

Ankara'dan Ahmet Can İçinde efendim, Faruk Tınaz seslendirdi bu güzel Hicaz şarkıyı. Evet dostlar, isteklerle yolumuza devam ediyoruz. Sevinç Altınordu, Bursa'dan Adana'ya dönüyoruz demişti. Tekrar hayırlı yolculuklar olsun. Gittiğinde anladığım şarkısını Mine Geçil'den değil ama Nazlı Kanaat'ten dinletiyorum efendim.

Sanatçımız Nazlı Kanaat mikrofondaydı. Değerli radyo dostumuz şu anda bir yolculukta olduğunu söylemişti. Tekrar eğer yol devam ediyorsa yolunuz açık olsun. Dostlardan güzel mesajlar da gelmiş. Onları da gördüm. Ahmet Can teşekkür ederim. Murat Bey kolay gelsin diyor. Sağ olun. SDP'giz Mamak'tan merhaba demiş. Elimde çayım, yanımda Zümra. Sen bir Aysın türküsünü söylüyoruz birlikte. Profesyonel bir sesten dinlemek çok daha güzel olur elbette. Zümra'yı uyuturken söylediğim türkü bitmeden uyurdu kurban olduğum benim sesime fazla maruz kalmamak için ne yapsın yavrucak diyor. Evet efendim ama ne yazık ki bulamadım o türküyü artık sizin sesinizden dinleyecek eğer illa o türküyü dinlemek isterse. Ama yine sizin sevdiğinizi düşündüğüm başka bir türkü, şarkı dinleteceğim sizin için. Yine aile ilgili efendim. Güzel de bir Galatasaray fincanında mesaj gelmiş İlkay Karabiber'den. Burak Bey çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, iyi ki varsınız. Şarkıyı dinledim. Radyo başındayım. Yayını takip ediyorum. Stüdyo ekibine, dostlara sevgiler, selamlar. Mutlu bir akşam diliyorum. Radyomuz ne marka olursa olsun. Frekansımız Türkiye'nin Sesi Radyosu olsun. Akören Konya'dan. Çok teşekkürler. Güzel bir slogan oldu bu da. Radyomuz ne marka olursa olsun. Frekansımız Türkiye'nin Sesi Radyosu olsun. Bu arada kısa dalgada frekanslar mı değişti? Öyle bir şey duydum ama umarım daha net dinliyorsunuzdur. Sevgili İlkay Karabiber. Evet dostlar, nerede kalmıştık? İsteklerde kalmıştık. Sevgili Murat Odabaşı istemişti Bahadır Özüşen'in sesinden Can Suyum adlı eseri sizlere. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyen dostlara armağan ediyorum. Geceniz hayra kalsın, ışık ve sevgiyle kalın demişti. Buyursunlar.

Neşet Ertaş türküsünü dinledik. Ve şu anda yolda olan dostlar vardı. Bursa'dan Adana'ya dönüyorlardı koro arkadaşlarıyla Sevinç Altınordu. Buyurun efendim, sizin için bir şarkı daha armağan edelim. Gönül söyler mikrofonda.

Bursa'dan Adana'ya dönmekte olan değerli radyo dostlarımıza ve Sevinç Altınordu'ya armağan ettik efendim. Gönül Söyler mikrofondaydı. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Bu arada Sedef Hanım'dan alkışlar gelmiş. Çok teşekkür ederim. Burak Bey, yüreğinize sağlık diyoruz. Sağ olun efendim. Sizin de öyle, sizin de öyle. Dostlar, görebildiğim kadarıyla istekleri tamamladık. Programın da son çeyreğine girdik. Artık benim istemden birkaç şarkı, türkü, müzikle bu akşamı da tamamlayacağız.

Eylül geçmiş kapımızdan, süpürmüş kalıntılarını ışıkların. O güneş parlıyor hala, ay yine bizim.

Saatimiz 22.55'i gösteriyor dostlar. Bu akşam vedalaşırken şimdiden hatırlatayım, önümüzdeki hafta Ankara'daki NATO zirvesi nedeniyle hemen hemen bütün memurlar, devlet memurları idari izin sayılacak. O yüzden yayınlarımız canlı olmayacak. Şimdiden söylemiş olayım, pazartesiden cumaya önümüzdeki hafta canlı değil yayınlarımız. Bu arada dostlar, hafta ortasında en samimi saatlerde yine duyguların sesle buluştuğu o büyülü çatının altında bir yayının daha sonuna geldik. Bizleri kelimelerinizle, sevgilerinizle ve o güzel gönüllerinizle yalnız bırakmadınız. Her birinize sonsuz teşekkür ederim efendim. Mamak'ta minik Zümra'yı bizim türkülerle uyutan Sedef Hanım'a, Bursa'dan Adana'ya doğru yol alırken bizi otobüste hep birlikte dinleyen Sevinç Altınordu ve koro arkadaşlarına, İstanbul Avcılar'dan o asil ve şairane kelimeleriyle gecemizi aydınlatan Murat Odabaşı dostumuza çok teşekkür ederim. Konya Kören'den frekansımızı kalbine mühürleyen İlkay Karabiber'e, İsviçre Möhlin'den Zehra Hanım'a, Eskişehir'den İbrahim Kaçar'a, Ceyhan'dan Abdülkadir Yentur'a, Kayseri Kara Kimse'den İsmet Köklü'ye, Ahmet Can'a, Hatice Öne'ye ve İlyas Aydın dostumuzun o kulaklara küpe olan kamu spotlarına çok teşekkür ederim. Unutmayın dostlar, zaman geçti, sesler geçti belki ama yaşananlar ve duygular baki kaldı. Yarın akşam saatler yine tam 22'yi gösterdiğinde Perşembenin o dingin ve

nostaljik ruhuyla, eskimeyen plak sıcaklığındaki melodilerle akşamın adresinde ben Burak Pekcan ve teknik masadaki arkadaşım Fatih İnce sizleri hasretle bekliyor olacağız. Sevgiyle kalın efendim.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin dış vesayet arayışına yöneldiğini belirtti. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında binlerce etkinlik düzenliyor. ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından temaslar Katar'da devam ediyor. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki kabulü vardı. İlk olarak Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev'i kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ta katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ta hazır bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile yapılan ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti.
2: Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden ev sahibi yapıyor. Biliyorsunuz 2004'te olduğunda Cumhurbaşkanımız başbakandı. Şimdi yine ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için fevkalade önemli bir husus. Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor, pekiştiriyor. Bu da gerçekten devletimiz adına, milletimiz adına gurur verici bir husus. Türkiye'nin bu türden çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımızın tabii ki uzun erimli liderliğinin getirdiği bir sonuç. Dünyada saygın gören liderlik, Türkiye'nin dış politikasında, bölge politikasında gerçekten çok oyun kurucu bir araç olarak önümüze çıkıyor.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, tarihi Ankara Zirvesi öncesi gündemindeki konuları değerlendirdi. Rutte, Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak için önemine dikkat çekti. Türk ordusuyla savunma sanayinin gücüne vurgu yaptı. Türkiye, 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayi altyapısına sahip dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve eğitimli diyen Rutte, Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip dedi. Rutte, zirvenin önemine değindi. Verilen sözlerin tutulduğu zirve olması gerekiyor, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, İsrailli bakanın sözlerini siyasi ikiyüzlülükten öte yüzsüzlük olarak nitelendirdi. AK Parti sözcüsü Çelik, tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Avrupa Birliği yetkilisi Kallas'ın görüşmesine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Çelik, Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesi, bırakın insan haklarını, insana ve tüm insanlığa düşman bir zihniyettir, dedi. Ömer Çelik, İsrail yönetimini yeni naziler olarak nitelendirdi. Çelik, Türkiye'de ve dünyada mazlum coğrafyaların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan hakları mücadelesini çok iyi bildiğinin altını çizdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin dış vesayet arayışına yöneldiğini belirtti. CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkararak kendine alan açmaktır, dedi. AK Parti sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Özel'in yabancı bir gazeteye yazdığı makaledeki ifadelerin sert sözlerle eleştirdi. Özgür Özel'in yazısında Türkiye'de seçimler yoluyla iktidar değişimini sorguladığını belirtti. Defalarca seçimle iş başına gelmiş, Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi rejim olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir, dedi. Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı'nı tehdit olarak tanımladığına dikkat çekti. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi, vesayetçi zihniyetin personeli olmaktan öteye gidemez ifadesini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'in mecliste yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Bir kez daha yeni parti mesajı verdi. Tüm çözüm yollarının kullanılacağını söyledi Zeynel Emre. Yeni parti ne zaman kurulacak sorusuna çok uzun zaman dilimi değil sözleriyle yanıtladı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 59'u tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. 60. oturumda eski medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunması tamamlandı. Mahkeme Başkanı Ongun'a Kaan Ketenci, Burak Karakuş, Deniz Dörtyol gibi birçok isim beyanını yöneltilen suçlamaları sordu. Ongun, ihalelerin takibi, hak ediş süreçlerinin kendi görevi olmadığını ifade ederek hakkındaki iddiaları reddetti. Mahkemede Murat Ongun'a haksız zenginleşme iddiaları da soruldu. Lotus ve Beykoz'daki lüks villaların kirasına dair sorulara Ongun yanıt vermiyorum dedi. Ongun, İBB Başkan Danışmanı olarak 82 bin lira maaş, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak 110 bin lira huzur hakkı aldığını söyledi. Murat Ongun'a firari durumdaki Emrah Bağdatlı ile arasındaki ilişki soruldu. Murat Ongun, Bağdatlı'nın sadece arkadaşı olduğunu ve belediye ihalelerinde kayrılmadığını söyledi. İçişleri Bakanı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 42. duruşması İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı Özer İncegül, mütalaaya karşı savunma yaptı. Avukat İncegül savunmasında yasal ödemeleri yapma veya mevcut ödeme düzenini sürdürme karşılığında Aktaş ve yakınlarının değerlerinin çok üzerinde bedellerle araç ve gayrimenkul almaya zorlandığını iddia etti. Aziz İhsan Aktaş'ın üzerine atılı suçlamaları reddeden İncegül beraat talebinde bulundu. Geçtiğimiz duruşmalarda savunmasını yapan eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdoğan Anıl, yasaklı olduğu bilinen hiçbir firmayla sözleşme imzalamadığını iddia etti. Anıl, hiçbir yakınının ihalelere katılmadığını ifade etti ve beraatini talep etti. Bolu Belediyesi'nin iştiraki Boltron ihalelerinde yolsuzluk iddiasıyla operasyon yapıldı. Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'la 4 ihale mal kabul komisyonu üyesinin aralarında olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanıyor. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında binlerce etkinlik düzenliyor. Etkinlikler 81 il ve yurt dışında irade bizim, zafer bizim sloganı ile gerçekleştirilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz dedi. Duran, demokrasi zaferinin doğru şekilde aktarılması için medya ve akademiye önemli görevler düştüğüne dikkat çekti. Ankara'daki Millet Bahçesi'nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı düzenlenecek. Gazi Meclis'te anma töreni, dijital sergi ve haritalama gösterisi yapılacak. İstanbul'da 15 Temmuz şehitleri için Ayasofya'da 253 hafızın katılımıyla hatim programı icra edilecek. Üsküdar'da 253 Türk bayrağından oluşan simgesel bir anma alanı kurulacak. 253 dinlik deniz korteji, 400 araçlık taksi korteji, drone ve ışık gösterileri yapılacak. Farklı illerdeki simge yapılarda 3D haritalamayla drone gösterileri düzenlenecek. Burhanettin Duran, kamu yayıncısı TRT'nin 15 Temmuz anma programı hazırlıklarına da değindi. Asırlık Gece adlı dizi ve Memleket Tamircisi adlı televizyon filminin yanı sıra 13'ü ulusal, 6'sı uluslararası toplam 19 belgesel hazırlandığını ifade etti. Duran, bu belgesellerin darbe girişimini ayrıntılı biçimde ele aldığını belirtti. 10. yıl rozeti Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak hazırlandı. Darphane tarafından da hatıra para basılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele yılı ilan ettiklerini söyledi. Bakan Çiftçi Milli Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Türkiye'nin organize suç örgütleri ile mücadele vizyonunu ve bu alanda yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Bakan Çiftçi özellikle yeni nesil organize suç örgütleri ile mücadele başlığı altında yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Suç şebekelerinin çökertilmesi ve kamu düzeninin korunmasına yönelik stratejileri katılımcılarla paylaşan Çiftçi, bakanlığın bu alandaki kararlı mücadelesini aktardı. Çiftçi, mücadelenin operasyonel ve uluslararası boyutlarını da değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin suçla mücadelesini sınırlar içinde ve sınır ötesinde tüm kurumların koordinasyonu içerisinde kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak ziyaretinin ikinci gününde Kerkük'teydi. Tarihi Kerkük Kalesi'ni gezen İbrahim Kalın, Türk şehitliğini ziyaret etti. Kerkük Kalesi'nde yetkililerden bilgi alan Kalın, şehitlikte dua etti. MİT Başkanı Kalın, Irak Türkmen Cephesi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya geldi. Ayrıca Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile de Kerkük Valiliği'nde görüşme gerçekleştirdi. İbrahim Kalın, Bağdat'ta da yoğun görüşmeler gerçekleştirmişti. Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Ahmedi, Meclis Başkanı Heybet Halbusi ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüşmüştü. Görüşmelerde Türkiye-Irak arasında güvenlik ve istihbarat işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınmıştı. ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından temaslar Katar'da devam ediyor. Doha'daki dolaylı görüşmelerde İran'ın dondurulan 3 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılmasına karar verildiği öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump da müzakerelere dair açıklamalarda bulundu. Doha'daki görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti. ABD basında Trump

Trump'ın askeri çözümü rafa kaldırdığını yazdı. The Wall Street Journal gazetesine göre Trump'ın ilerleyen süreçte diplomasiye odaklanacağı bildirildi. Ancak Trump yönetiminin İran'ın ihlallerine yanıt olarak sınırlı saldırılara devam edebileceği kaydedildi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir aracın vurulması sonucu bir Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve uyguladığı abluka sağlık sistemini çökertmiş durumda. Diyaliz cihazlarının çoğu çalışmadığı için böbrek hastaları ölümle burun buruna. İsrail Batı Şeria'da da zulmediyor. Ramallah kenti başta olmak üzere birçok noktaya baskınlar düzenlendi. Aralarında bir gazetecinin de olduğu 5'i kadın 20 Filistinli alıkonuldu. İşgalci İsrailliler de Ramallah da bir kasabanın girişini kapatarak Filistinlilerin geçişini engelledi. Belçika'nın Anvers kentinde çok katlı binada yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Duman nedeniyle birçok kişi zehirlendi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin dış vesayet arayışına yöneldiğini belirtti. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında binlerce etkinlik düzenliyor. ABD ile İran arasında İsviçre'de varılan mutabakatın ardından temaslar Katar'da devam ediyor.

0: Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı ara vermiyor. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek son 16'da Meksika ile eşleşti. Belçika ile Senegal şu sıralarda karşı karşıya geliyor. Saat 3'te ABD ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak. Maçları TRT1 ve tabi ekranlarından izleyebilirsiniz. Trabzonspor 4 yerli transferini açıkladı. Bordo Maviller, Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz ile sözleşme imzaladı. Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti. Ay yıldızlı raket Claire Liu'ya 2-0 yenildi. Erkek milli basketbol takımımız 2027 Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek'e konuk olacak. Yarın saat 21'de başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından yayınlanacak. 17 yaş altı basketbol milli takımımız Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktı. Venezuela'yı 78-73 yenen Ay Yıldızlılar Fransa ile eşleşti. Galatasaray kadın voleybol takımı önümüzdeki sezon Sevzeren Grup Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Böylece Avrupa'nın 1 numaralı kupasındaki takım sayımız 4'e çıktı. Yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara ve Afyonkarahisar 18, İstanbul ve Kahramanmaraş 23, İzmir ve Antalya 25, Adana 24, Bolu 16, Samsun 19, Trabzon 21, Erzurum 10, Malatya ve Diyarbakır 20, Van 12 ve Gaziantep 22 derece olacak. Yol durumu. Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Havalimanı Kavşağı 3 ile 8. kilometreleri arasında Samsun Kavşağı istikameti, üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametten 2 yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Yazan Can Girgin Koç. Yöneten Rüştü Asyalı. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Anlatan Nurşen Girgin Koç, Rada Hakkı Ergök, Ela Berin Öney, Baba Alpay İzbırak, Anne Berin Ötenel, Ades Bahri Aydın, Baladin Ahmet Mümtaz Taylan.
1: Kapkara bir gezegen düşünün. Gökyüzünde kanat seslerinin tek tük duyulduğu, üzerine insan ve hayvan gölgelerinin pek az vurduğu, uçsuz bucaksız, kömürleşmiş topraklar. Burası başka bir dünya. Adı Triadon. Öykümüz bu yoksul coğrafyanın denize bakan bir köşesinde, topraklarını bir avuç insanın büyük çabalarla yeşertebildiği Meta kasabasında geçiyor. Çocuklarını yeşil topraklar efsanesiyle büyüten bu küçük topluluğun genç bir ferdi olan Rada, yeşil toprakların aranıp bulunamadığı bir deniz seferinden daha dönmüş, efsanenin anlamını daha bir düşünür olmuştu. Kasabayı çevreleyen o surlar niçin yapılmıştı? Sonradan bulunan, sayfaları renkli fotoğraflarla dolu o kitapları kimler ne zaman yazmıştı? Kasabayla ilgili tüm bu sırların yanıtı belki de Dijan'dadır. Ama o da konuşma yetisini yitirmiştir. Arkadaşı Ades'in Dijan'la bir takım işaretlerle anlaşabildiğini öğrenen Rada, Ades'in yardımıyla Dijan'la konuşmaya gider. Dijan yalnızca büyük bir aydınlıktan, göz kamaştırıcı bir parlamadan söz eder. Günü geldiğinde Rada'nın her şeyi öğreneceğini işaretlerle anlatır. Daha sonra ertesi yıl görevi sona erecek olan Başkan Tedura'ya gider ve Rada'yı başkan adayı olarak gösterdiğini bildirir. Meclis bu öneriyi Rada'ya verilecek gizli görevi yerine getirmesi şartıyla kabul eder. Buna göre Rada'nın haritada gösterilen ve hiç bilinmeyen uzak bir yere gidip dönmesi gerekmektedir.

0: Ne demek yani, anlayamadım. Oğlumun bütün görevi haritada işaretli yere gidip dönmekten mi ibaret? Kime ne yararı olacak bunun?
1: Bu bir sınav. Oraya gidip gelebilirse başkanlığı kabul edilecek.
0: Peki yarı yoldan dönüp dönmediğini nereden bilecekler?
1: Anlayacaklar, anlayacağız.
2: Sırrı biliyorsun galiba, değil mi baba?
1: Evet oğlum. Ama yine de sen dönmeden doğruluğundan emin olamayacağımı sanırım.
2: Bu da başka bir yalan olabilir mi diyorsun? Belki de hiç dönemeyeceğim bir yere gönderiyorlar beni ha?
1: O kadar da değil. Böyle bir düşünce samimiyetsizlik olur. Kendi ayaklarına bağ olur hem de.
2: Haklısın baba. Her şeyden önce Dijan var güvendiğim.
1: Elbette, elbette. Hadi ben çıkıp atları hazırlayayım. Siz de anaoğul vedalaşın.
2: Atlar burada mı?
1: Burada ya. Sabah erkenden alıp geldim. Seni buradan yolcu edelim diye.
0: Rada. Ayrılık vakti gelip çattı yine ister istemez.
2: Bir sefer daha değil mi anne? Bu kez deniz yerine karaya.
0: Kendine dikkat et, olur mu?

0: Hedefler uğruna kendini feda edeyim deme. Ölçüsünde bırak. Gidemeyeceğin yere adım atma.
1: Tamam anne, merak etme. Hadi, sağlıcakla kal.
0: Sen de oğlum. Yolun açık olsun.
1: Senin de.
2: Güzel atlar ha oğul.
3: Güzel atlar. Onları da hataylıklarından biliyorum. Bak, onlar da tanıdı beni.
2: Değerlerini bil, fazla yorma. Çok atımız yok. Suyunu da hesaplı kullan. Küçük çarpı işaretleri kuyuları gösteriyor. Biliyorsun.
3: Merak etme, haritayı ezberledim sayılır.
2: Güzel. Hadi bakalım. İyi yolculuklar.
3: Sağ ol baba. Hoşça kal.

0: Dijan sevgilerini yolluyor sana.
1: Sen de selamlarımı söyle Hades. Birbirinize iyi bakın.
0: Yolun açık olsun.
1: Senin de. Görüşürüz.
2: Ela ortalarda yok. Neden acaba?

0: Ela, ne işin var senin burada?
1: Seninle geleceğim Rada.
0: Olmaz, bu olmaz. Bunu sana yapamam.
1: Can yoldaşıyız demiştik, hatırlamıyor musun?
0: Nasıl geldin sen buralara kadar?
1: Akşam hiç uyumadım. Kalktım, gece boyu yürüdüm. Buraya kadar geldikten sonra beni almamazlık edemeyeceğin umuduyla. Ama ısrar edemem. Çılgınca görünse de yüreğimin bana emri bu. Buraya kadar geldim ama yine de olmaz dersen dönerim.
0: Of, inanamıyorum bu yaptığını.
1: Ne diyorsun?
0: Ne diyeyim? Buraya kadar yürümüş birine dön diyemem. Kararını vermişsin. İyi. Yükü paylaştırıp hazırlayalım atını.
1: Hadi Rada, çatma kaşlarını. Güçlü bir kadınım ben.

0: Bela. Hadi kalk.
1: Rada.
0: Benim, hadi kalk.
1: Boynum. Neredeyiz?
0: Tiradon'un ortasında. Sırlar aleminde. Bayılmanın sırası mı?
1: Bayıldın mı? Bağışla Rada. Özür dilerim.
0: Nasılsın?
1: Boynum biraz ağrıyor. Attan mı düştün?
0: Evet, yığılıverdim.
1: Özür dilerim.
0: Özür dileyecek bir şey yok, benim yüzümden. Akşam uyumadığını hesaba katıp mola verecek bir yer aramalıydım. Gel, şu gölgeye çekilelim biraz. Zaten sen bayılmasan ben bayılacaktım neredeyse.
1: Çok sıcak.
0: Kuzey dağlarından geçtiğimiz geçitte mola verebileceğimiz bir mağara vardı. Ama ağzını kayalar örtmüştü. Söylentileri hatırlayıp 3-5 cılız kurttan da çekindim işte. Biraz uyuyalım istersen.
1: Bana gerekmez, iyiyim. Biraz oturup dinlensek yeter.
0: Kızıyorum kendime. Geri götürmeliydim seni. Tahmin edebileceğinden çok daha güç olabilir demişti diyeceğim. Güçlü kuvvetli biri olmama rağmen ısrarla uyarmıştı beni.
1: Bütün kasaba bizi konuşuyordur şimdi.
0: Aileni hiç düşünmedin mi? Böylesi bir merak çok yıpratır insanı.
1: Yok, konuştum onlarla. Başka neşe olacağım dedim. Böyle bir başlangıç için ölüm tehlikesi göze alınır dedim. Benimsettim kararımı onlara.
0: İzinleriyle ayrıldın yani, öyle mi?
1: Evet, tabii.
0: Bu iyi.
1: Ama arada bütün yolculuk boyunca kendimi fazlalıkmışım gibi hissetmek istemiyorum ben.
0: Tamam güzelim, birlikteyiz. Anlaştığımız gibi birlikte başladık, birlikte devam edeceğiz. Fazlalık falan değiliz. Boynun nasıl?
1: Çok kötü değil. Biraz tutulmuş gibi.
0: Kasaba dışına ilk kez çıkıyorsun değil mi?
1: Tarlalarla mezarlığı saymazsak evet. Ama yine de bu kuraklık bana güzel geliyor sanırım.
0: Neden?
1: Çünkü seninleyim. Çünkü yeşertilecek topraklarımız, keşfedilecek bir dünyamız var.
0: Kapkara da olsa toprak değil mi? Ekersen, bakarsan yeşeriyor.
1: Yeşil topraklar dedikleri budur belki de.
0: Nasıl yani?
1: Yani öyle bir yer yok belki aslında. Belki bizlere yeşil toprakları oluşturma arzusu verecek bir öyküden ibaret yalnızca.
0: Bakalım. Dijan günü geldiğinde anlayacaksın demişti. Bir de ani bir parlamadan söz etmişti. Ama bunun konuyla bir ilgisi olup olmadığını anlayamamıştım.
1: Bir ilgisi var mı sence? Konuşma yetisini kaybedişini kastediyor gibi geldi bana. Belki bir patlama oldu ya da ani bir hastalık filan.
0: Evet herhalde. O da ne?
1: Nerede?
0: Bak, hareket eden bir şey.
1: Bir hayvan mı acaba?
0: Büyük bir hayvan, evet.
1: Ata benziyor.
0: Evet, bir at. Üzerinde de bir insan var.
1: Evet galiba.
0: Tuhaf. Kasaba dışına ancak kervan halinde çıkıyoruz sanırdım.
1: Ben de öyle.
0: Gidip ben bir bakayım en iyisi.
1: Dikkatli ol, olur mu?
2: Merhaba yolcu. Ben Rada.
3: Rada? Ne sürpriz.
2: İnanamıyorum buna.
0: Baladin. Sen misin?
3: Benim ya. Tanıyamadın mı Baladin'i?
0: Merhaba dostum. Seni görmek ne güzel. Hele böyle çöl ortasında.
3: Ne zaman döndünüz? Özlemiştim seni.
0: 2 hafta oluyor. Nasılsın?
3: Yorgun. Şu andaysa mutlu ve şaşkın.
0: Gel gölgeye gidelim. Ela da burada.
3: Ela mı? Şu işe bak. Gezmeye mi çıktınız?
0: Piknik değil. Görevdeyiz.
3: Ela da mı görevde?
0: Öyle. Kuzeybatıya gidiyoruz.
3: Kuzeybatıya mı?
0: Ne var bunda?
3: Tehlikeli yerler. Yolumuzun dışı.
0: Sen hiç gitmedin mi?
3: Hiçbirimiz gitmedik. En az 50 yıldan beri yasak bölgedir orası.
0: Peki sen niye yalnızsın? Kasaba dışına hep grup halinde çıkıyoruz sanıyorum.
3: Kuzeydoğu'da bir kervanımız var. Ben... Aha! İşte Ela! Merhaba Ela!
1: Baladin, merhaba!
3: Buralara gelen ilk kadınsın, biliyor musun?
1: Öyle miyim?
3: Ya, nasıl görev verdiler şaştım kaldım.
0: Kuzeydoğu'da bir grup varmış diyordu Baladin.
3: Evet. Kervandan dönüyordum. 4-5 saat uzaklıkta 9 kişilik bir grup var. Bitki topluyorlar.
1: Yenilik var mı?
3: Bilinmedik bir ağaç. Tatlı bir meyvesi var.
0: Sen erken dönüyorsun.
3: 3 ay kadar önce garip bir hayvan bulmuştum. O zamandan beri dişisini arıyordum. Üretelim diye.
1: Aa, kabuklu bir hayvan değil mi? Hı-hı. Görmüştüm kasabada.
3: Kabuklu. Kaplumbağa diyorlar.
1: Aa, galiba bulmuşsun da. Kafestekiler onlar mı?
3: 5 tane birden hem de. En azından biri dişi olmalı.
2: Kafalarını içeri çekiyorlar ben yaklaşınca.
3: Siz ne görevle buradasınız? Kuzeybatı'ya gidiyormuşsunuz.
1: Keşif görevi.
3: Haritanız var mı?
1: Var. Rada'da.
3: Rada. Gel de bakalım şu haritaya.
2: Kaplumbağa kadar ağır kanlı terimini bilirdik de kaplumbağayı tanımazdık.
3: Aha.
2: İşte.
3: Çok tuhaf.
2: Ne o?
3: Oralara kadar gitmenizi sizden nasıl isteyebildiler? Ve siz de nasıl kabul edebildiniz anlayamıyorum.
1: Bu aslında bir sınavmış. Rada bir sonraki başkan olacak. Bu sınavı verebilirse.
3: Vay! Ya sen?
1: Ben de başkan eşi.
3: Vay vay vay vay vay vay. Çok güzel. İkinizi de kutlarım. Ama ne bileyim, üzülsem mi sevinsem mi şaşırdım. Yolunuzdaki ilk kuyudan sonrası gidilmez yerlerdir bizim için. Sonra iki kuyu daha işaretli haritada. Hiç bilmiyordum. Şu büyük çarpı ne?
0: Ya, gitmemiz gereken nokta.
3: Ne varmış orada?
0: Bilmiyorum, gidince göreceğiz.
3: Tuhaf.
0: Öyle.
3: Bayağı bir yolunuz var sizin. Erzağınız yeterli mi?
0: İdare ederiz işte.
3: Mataralarımdan birini vereyim size. Ne olur ne olmaz. Bendeki bana yeter.
0: İnanayım mı?
3: İnan, boş zaten. Doldurmadım bile. Kuyulardan doldurursunuz.
0: Gerçekten iyi olur Baledin, sağ ol.
3: Bir şey değil. Başarın ve dönün, olur mu? Yolda kalayım filan demeyin ha.
0: Siz içinizi rahat tutun. Herkese söyle biz iyiyiz. Başaracaklar ve dönecekler de onlara.
3: Derim. Diyeceğim.

0: Ah, bir düzlük daha bitti. Bu gece burada yatalım. İyice bir dinlenelim. Yarın çok zorlu bir gün bekliyor bizi. Şu kayalık dağlara baksana.
1: Daha çok var mı sence?
0: Hedefe mi? Haritaya göre az bir mesafe kaldı. Düzlük olsa bir günde alabilirdik ama değil. En az 3 günümüzü alır sanırım.
1: Atlar da yoruldu. Suyumuz az. Son kuyuya ne kadar kaldı?
0: Çok değil. Çocukluğum geliyor aklıma durmadan. Şu gözlükler. Yol boyunca düşündüm durdum.
1: Gözlükler mi?
0: Hatırlarsın. Bir zamanlar surlara hakikat duvarı denir, gerçeğin duvarda saklı olduğu söylenirdi. Tara gibi birkaç kişi kasaba işlerinden el etek çekmiş, sabahtan akşama kadar duvarın karşısında oturup gerçeğin kendilerine görünmesini bekler olmuşlardı.
1: Hatırlıyorum.
0: Sonra onlara öykünenler olunca bir pazar da oluşmuştu.
1: Evet, gözlükler.
0: Değişik renklerde gözlükler satmaya başlamışlardı sur diplerinde. Biz çocuklar birer gözlük alıp duvarın karşısında dizilir otururduk.
1: Ben en çok pembeleri severdim. Güneş surlara vurduğunda pembe pembe çok güzel görünürdü.
0: Ben de mavileri. Turuncu gözlüklerle çok şirin, mor gözlüklerle gizemli, gri gözlüklerle de sevimsiz görünürdü surlar.
1: Kırmızılarla da ürkütücü.
0: Evet, işte bunları düşünüyordum. O surlara hakikat duvarı denmesinin sebebi neydi acaba diye.
1: Gözlükler çoğalınca Tara ile arkadaşları duvara çıplak gözle bakmak gerektiğini söyleyerek isyan etmişler. Tartışmalar büyüyünce Tedura gözlükleri yasaklamıştı.
0: Kasabanın hayati işleri ayrıca keşfedilmeyi bekleyen onca şey dururken bütün tartışmaların basit gözlükler üzerinde yoğunlaşması ne tuhaf değil mi?
1: Ama Tara ile arkadaşları duvarın karşısında oturmaktan vazgeçmedi.
0: Onlara boş boş oturuyorlar diye kızardık. Aslında yaptıkları şimdi o kadar da boş gelmiyor bana. Her türlü bilginin insanın kendinde var olduğunu söylerlerdi. İnsanın kendini keşfederek de çok şey öğrenmesi mümkündür derlerdi.
1: Onların rolü de bunları söylemekti belki. Zaten Yeşil Topraklar efsanesinin yeni tellalları da onlar oldu.
0: İşte beni düşündüren de buydu. Adamlar yıllar boyu duvara bakarak mı çözdüler efsanenin sırrını?
1: Hı hı. Tuhaf değil mi?
0: Efsanenin surlarla bir ilgisi var ama ne acaba? Şu yıldızlara bakarken ne düşünüyorum biliyor musun Ela?
1: Ne?
0: Belki yalnız değiliz evrende. Belki oralarda da bizim gibi, hatta daha da yetkin ve olgun varlıklar var. Seninle ikimiz Triado'nun şu kömürsü topraklarını bıkıp usanmadan adımlarken geceler ve gündüzler oralarda da insanların karmaşık duyguları eşliğindeki seyirlerini sürdürüyor.
1: Kırlarda, sokaklarda, bahçelerde oynayan çocuklar bu seyre neşe ve ışıltı katıyor. İçlerinden biri gece vakti çimlere uzanmış, karanlıktaki ışık taneciklerine, hayal edebileceği ama edemediği uzaklıktaki yıldızlara bakıyor. Oralarda neler olup bitiyordur acaba diye soruyor kendisine. Acaba farklı mıdır bizimkinden?
0: Neyse. Artık uyuyalım da dinlenelim biraz. Yarın zorlu bir gün.
1: Haklısın.
0: Hadi iyi geceler.
1: İyi geceler Radha.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün rayların işçi kadınları, çalışma hayatına katılım ve mücadelelerinin toplumsal etkilerini konuşacağız. Geçtiğimiz bölümde demir yollarının yalnızca bir ulaşım sistemi olmadığını, aynı zamanda toplumsal hayata dönüştüren büyük bir güç olduğunu konuşmuştuk. Trenlerin kadınların gündelik yaşamlarını nasıl değiştirdiğini, onları evin sınırlarından çıkarıp şehirlerle, yeni fikirlerle ve yeni imkanlarla buluşturduğunu ele almıştık. Aslında demir yolları modern dünyanın en önemli toplumsal dönüşüm araçlarından biriydi. Bir istasyona ulaşan tren yalnızca yolcu taşımıyor, aynı zamanda değişimi, yeniliği ve hareketliliği de beraberinde getiriyordu. Kadınlar için bu değişim, çoğu zaman daha önce erişemedikleri eğitim imkanlarına, iş fırsatlarına ve kamusal yaşama katılımın kapılarını açıyordu. Ancak demir yollarının kadınların hayatındaki etkisi, yalnızca yolcu olarak gerçekleştirdikleri seyahatlerle sınırlı değildi. Çünkü trenlerin hikayesinde bir de görünmeyen kahramanlar vardı. İstasyonlarda sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayanlar, telgraf hatlarının başında saatlerce çalışanlar, bilet gişelerinde, yük depolarında, bakım atölyelerinde ve kimi zaman lokomotiflerin yanı başında görev yapanlar, demir yollarını ayakta tutan kadınlar. Bugün onların hikayesini anlatacağız. Bu bölümde savaş yıllarında değişen iş gücü dengelerini, kadınların demiryolu sektörüne girişini, karşılaştıkları engelleri, verdikleri hak mücadelelerini ve günümüze uzanan etkilerini birlikte inceleyeceğiz. Çünkü rayların tarihi yalnızca çelikten ve buhardan ibaret değildir. O tarihin içinde görünmeyen milyonlarca emekçinin hikayesi vardır. Ve bu hikayenin önemli bir bölümünü kadınlar yazmıştır. 20. yüzyılın başları. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın büyük bir bölümü savaşların gölgesi altındadır. 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı yalnızca cephelerdeki dengeleri değiştirmedi. Toplumların yapısını da kökten dönüştürdü. Milyonlarca erkek silah altına alındı, fabrikalardan, madenlerden, limanlardan ve demir yollarından ayrılarak cephelere gönderildi. Fakat savaş devam ederken hayatın da sürmesi gerekiyordu. Yiyeceklerin taşınması gerekiyordu. Cephane sevkiyatlarının yapılması gerekiyordu. Yaralı askerlerin taşınması gerekiyordu. Şehirlerin birbirleriyle bağlantısının korunması gerekiyordu. Ve bütün bunların merkezinde demir yolları bulunuyordu. O dönemde karayolları bugünkü kadar gelişmiş değildi. Hava yolu ulaşımı henüz emekleme aşamasındaydı. Uzun mesafeli yük ve yolcu taşımacılığının bel kemiği demir yollarıydı. Bir tren hattının durması, kimi zaman bir ordunun ikmal hatlarının kesilmesi anlamına geliyordu. Bu nedenle demir yollarının çalışmaya devam etmesi hayati bir zorunluluktu. Ancak büyük bir sorun vardı. Demir yolu personelinin önemli bölümü artık cephedeydi. İşte tam bu noktada tarihin yönü değişmeye başladı. Demiryolu şirketleri başlangıçta kadınların bu sektörde çalışabileceğine pek inanmıyordu. Yıllardır süregelen ön yargılar vardı. Lokomotifler ağırdı, çalışma saatleri uzundu, vardiyalar yorucuydu. İş ortamları çoğu zaman zorluydu. Toplumun büyük bölümü bu işleri yalnızca erkeklerin yapabileceğini düşünüyordu. Ancak savaşın gerçekleri ideolojilerden daha güçlüydü. İş gücü açığı büyüdükçe şirketler kadınları işe almaya başladı. Önce küçük görevler verildi, sonra da büyük sorumluluklar. Ve kısa süre içinde binlerce kadın demir yollarının vazgeçilmez çalışanları haline geldi. Bu yalnızca ekonomik bir gelişme değildi. Bu toplumsal cinsiyet rollerini sorgulatan,
tarihi bir kırılma noktasıydı. Demiryolu sisteminin görünmeyen sinir ağı telgraftı. Bugün birkaç saniyede gönderdiğimiz mesajların yerini o dönemde telgraf hatları alıyordu. Bir trenin hangi hatta ilerleyeceği, yük trenlerinin ne zaman hareket edeceği, askeri birliklerin hangi istasyona ulaşacağı hepsi telgraf üzerinden koordine ediliyordu. Kadınlar bu alanda son derece önemli roller üstlendiler. Saatler boyunca cihazların başında oturuyor, gelen mesajları çözüyor ve ilgili noktalara iletiyorlardı. Bu görev son derece dikkat gerektiriyordu. Yapılacak küçük bir hata, yüzlerce kilometrelik hatta ciddi sorunlara yol açabilirdi. Ancak kadın operatörler kısa sürede bu alanda üstün başarı gösterdiler. Birçok ülkede telgraf merkezlerinin önemli bölümü kadın çalışanlar tarafından yürütülmeye başladı. Kadınların üstlendiği görevler bununla da sınırlı kalmadı. Bazıları bakım atölyelerinde çalıştı, bazıları kondüktör yardımcılığı yaptı. Bazıları yük operasyonlarında görev aldı. Bazıları ise doğrudan lokomotif ekiplerinin içinde yer aldı. Bu gelişmeler dönemin gazetelerinde sık sık haber konusu oluyordu. Çünkü insanlar ilk kez demiryolu sektörünün en zorlu alanlarında kadınları görüyordu. Yağ kokusunun, kömür tozunun ve makine seslerinin arasında çalışan kadınlar yıllardır süren ön yargıları sessizce yıkıyorlardı. Her vardiya, her görev ve her başarı toplumun kadınlara biçtiği sınırların biraz daha aşılması anlamına geliyordu. Ancak başarı her zaman eşitlik anlamına gelmiyordu. Kadınlar aynı işleri yapmalarına rağmen çoğu zaman erkeklerden daha düşük ücret alıyordu. Bazı şirketlerde ücret farkı %30'ları hatta %50'leri bulabiliyordu. Terfi imkanları son derece sınırlıydı. Yönetici pozisyonlarına yükselmeleri neredeyse imkansızdı. Gece vardiyalarında çalışıyorlar, ağır sorumluluklar üstleniyorlar ancak karşılığında aynı değeri göremiyorlardı. Bu durum zamanla büyük bir tepkinin oluşmasına neden oldu. Kadın demiryolu çalışanları haklarını talep etmeye başladılar. Önce küçük toplantılar düzenlediler, sonra örgütlendiler. Daha sonra sendikal hareketin içinde aktif

Ulusal Kadın Hakları Hareketi'nin önemli parçaları haline geldi. Rayların üzerinde başlayan mücadele, toplumun tamamına yayılan bir dönüşüm hareketine dönüştü. Bugün çalışma hayatında sahip bulunan pek çok hakkın arkasında bu görünmeyen mücadelelerin izleri bulunuyor. Aradan geçen 100 yılı aşkın süre boyunca dünya büyük ölçüde değişti. Bugün kadınlar makinist olarak tren kullanıyor, demiryolu mühendisliği yapıyor, istasyon müdürlüğü görevlerini üstleniyor, uluslararası ulaşım projelerini yönetiyor, demiryolu şirketlerinin üst düzey yöneticileri arasında yer alıyor. Fakat bu noktaya ulaşmak kolay olmadı. Bugünün başarıları, geçmişte rayların üzerinde sessizce mücadele veren kadınların emekleri üzerine inşa edildi. Onlar yalnızca trenleri çalıştırmadılar, toplumun dönüşümüne de yön verdiler. Ve geride bugün hala hissedilen güçlü bir miras bıraktılar. Şimdi sizleri 1944 yılına götürüyoruz. Savaşın bütün ağırlığıyla sürdüğü günlere. Avrupa'nın birçok kentinde erkeklerin cephelerde olduğu, istasyonların ise gece gündüz çalışmaya devam ettiği yıllara. Dinleyiciniz hatırlar, dönemin kadın demiryolu çalışanlarının tanıklıkları ve anılarından esinlenerek hazırlanmış bir günlük. O gece gelen tren. 14 Kasım 1944. Bu gece eve dönünce uyuyamayacağımı biliyordum. Belki de bu yüzden günlüğümü açtım. İstasyonda geçirdiğim 12 saat boyunca birçok tren geldi geçti. Asker taşıyan trenler, yük trenleri, posta vagonları. Ama içlerinden biri vardı ki onu uzun süre unutamayacağım. Akşam saat 8 sularında hava iyice soğumuştu. Yağmur peron çatısına vuruyor, rüzgar rayların arasında uğulduyordu. Telgraf odasından yeni çıkmıştım. Nöbetçi memur aceleyle yanıma geldi. Bir hastane treni geliyor. Savaş başladığından beri bu cümleyi defalarca duymuştum. Ama her duyduğumda içim aynı şekilde sıkışıyordu. Tren istasyonuna girdiğimde lokomotifin üzerindeki buhar gece karanlığına karıştı. Vagonların pencerelerinde loş ışıklar vardı. Kapılar açılır açılmaz sedeler görünmeye başladı. Genç askerler. Bazılarının kolu sargılıydı. Bazılarının yüzü. Yüzüne bakınca insanın gözlerini kaçırmak istediği türden yaralar. Bazıları ise yalnızca tavana bakıyordu. Sessizce. Bir sedyenin yanında duruyordum ki genç bir asker elimi tuttu. O kadar beklenmedik oldu ki önce ne yapacağımı bilemedim. Yüzü çok solgundu. En fazla 20 yaşındaydı. Benden küçük görünüyordu. "Affedersiniz," dedi. "Burası hangi şehir?" Şehrin adını söyledim. Gülümsedi. Demek eve biraz daha yaklaştım. Bu cümleyi söylerken gözlerinde öyle bir ifade vardı ki tarif etmesi zor. Sanki bütün savaşın içinde tutunabildiği tek şey buydu. Eve biraz daha yaklaşmış olmak. Sonra cebinden küçük bir fotoğraf çıkardı. Fotoğrafta yaşlı bir kadınla küçük bir kız çocuğu vardı. Annem ve kız kardeşim. Onları 2 yıldır görmedim. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Çünkü savaşın insanlardan neler aldığını her gün görüyorduk. Ama bazen tek bir fotoğraf bütün istatistiklerden daha fazla şey anlatıyordu. Tren yarım saat sonra hareket edecekti. Doktorlar ve görevliler telaşla çalışıyordu. Ben peronda kalmıştım. Genç asker bir ara yeniden bana döndü. "Siz burada mı çalışıyorsunuz?" Başımı salladım. "İyi ki çalışıyorsunuz. Biz cephedeyken burada her şeyin devam ettiğini bilmek güzel." İlk kez birisinin bunu söylediğini duydum. O ana kadar yaptığım işin önemini biliyordum ama bir askerin ağzından duymak farklıydı. Tren kalkış düdüğünü çaldığında yağmur yeniden hızlandı. Vagonlar ağır ağır hareket etti.

pencereden son kez el salladığını gördüm. Ben de karşılık verdim. Adını sormayı unutmuştum. Bir daha onu hiç görmedim. Ama o gece eve dönerken şunu düşündüm. Demir yolları bazen insanları birbirine kavuşturur. Bazen ayırır. Bazen de yalnızca birkaç dakikalarına yollarını kesiştirir. Ve insan yıllar geçse bile o birkaç dakikayı unutamaz. Belki yıllar sonra savaş bittiğinde o genç asker evine ulaşmıştır. Belki annesine kavuşmuştur. Belki kız kardeşi büyümüştür. Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. O gece istasyondan ayrılan trenin ardından uzun süre raylara baktım. Ve ilk kez yaptığım işin yalnızca trenleri hareket ettirmekten ibaret olmadığını anladım. Biz aslında insanların umutlarını taşıyorduk. Demir yollarında çalışan binlerce kadın, savaş yıllarında buna benzer sayısız hikayeye tanıklık etti. Kimi zaman bir vedaya, kimi zaman bir kavuşmaya, kimi zaman da yalnızca birkaç dakikalık insanlık anılarına. Rayların tarihi biraz da bu yüzden yalnızca ulaşımın değil, insan hikayelerinin de tarihidir. Sevgili dinleyicilerimiz, bakın tarihin sayfalarını karıştırdığımızda karşımıza neler çıkıyor. Örneğin eski istasyonlarda sadece yolcular inip binmezdi. Trenin geldiği kasabaya gazete, kitap ve yeni dünya fikirleri gelirdi. İstasyon şefi o kasabanın en saygın kültür elçisiydi. Bugünün garları belki daha lüks ama o bilgi taşıyıcılığı işlevi bugün yerini dijital ağlara ve kesintisiz Wi-Fi hizmetlerine bıraktı. Ve tarih bize şunu hatırlatıyor. Eğer bugün kendi YHT setlerimizi üretme vizyonuna sahipsek, bu 1961'de Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda Tromsaç'ta imkansızlıklar içinde üretilen devrim otomobilinin ruhu sayesindedir. Raylar bu toprakların mühendislik genetiğidir. Eskiden bir trenin yaklaştığını kilometrelerce öteden o ritmik tık tık tık sesinden ve buharın yırtıcı ıslığından anlardınız. Şimdi ise bir YHT yanınızdan bir hayalet gibi sadece rüzgarı yaratarak geçip gidiyor. Ses değişti, hız değişti ama o perondaki kavuşma heyecanı bin yıldır hep aynı kaldı. Eski Türkiye'de sosyal hayatın kalbi garlardı. Şehirlerin en şık restoranları, en temiz parkları hep gar çevresindeydi. Trenin varış saati şehrin saatiydi. İnsanlar sadece yolculuk için değil, o modern atmosferi solumak, gar gazinosunda müzik dinlemek için oraya giderdi. Raylar bozkıra şehirli bir nezaket getirmişti. Tarihin sayfalarında binalar da konuşur. Ankara Garı'nın Art Deco çizgileri, Sivas ve Kayseri garlarının Selçuklu motifleriyle harmanlanmış taş işçiliği. Bu yapılar Cumhuriyet'in yeni insan ve modern kent vizyonunun mimari manifestolarıdır. Her bir gar binası o şehrin en modern ve en Avrupa'yı ve estetik yapısı olarak inşa edilmişti. Sevgili dinleyiciler, rayların belleğinde biriktirdiğimiz bu değerli hikayeleri, o isli atölyeleri, gecenin karanlığını bölen telgraf tıkırtılarını ve dökülen o soylu alın terini şimdi kelimelerin gücüyle selamlamak istiyoruz. İstasyonlarımıza o görünmeyen kahramanların sarsılmaz iradesine adanmış yapımcımız Mehmet Kasar'ın yazdığı küçük bir şiir bırakıyoruz buraya. Ruhları şad olsun. Rayların belleği ve görünmeyen miras. Evi dar odasından çelik raylara sızan, kömürün karasıyla yeni bir tarih yazan, yağ kokan atölyede ön yargıyı eriten, kadının emeğidir lokomotifi yürüten. Telgraf tellerinde şifrelenen her gece, kadının dikkatiyle aydınlanır bu gece. Görünmez sinir ağa memurun parmağında, zamanı ilmek ilmek dokur gar şafağında. Eşitsiz her maaşa, cam tavana direnen, grevlerin şafağında inançla şekillenen, bugün koşan trenler, o günden miras kalan,

0: Demir yollarının görünmeyen kahramanlarını, savaş yıllarından günümüze uzanan kadın emeğinin hikayesini dinledik. Çelik rayların üzerinde yalnızca trenler değil, cesaret, dayanışma ve değişim de ilerledi. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte rayların belleğine yaptığımız bu zamansız yolculukta bizlere eşlik ettiğiniz, sesimize ses, yalnızlığımıza ortak olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Hiç unutmayın, trenler sadece şehirleri, kasabaları birbirine bağlamaz. Trenler insan hikayelerini, geçmişin hatıralarını ve geleceğin umutlarını da birbirine bağlayan o devasa sevgi köprüleridir. Bir sonraki programda vagonlardaki gözlemler, kadın gözünden yolculuk ve toplumsal cinsiyet rolleri hikayesinde yine aynı samimiyetle buluşmak dileğiyle. Hepinize sevgi dolu, rayları huzura çıkan, umut dolu günler dileriz. Yolunuz hep açık, vagonlarınız hep sevgi dolu, raylarınızsa hep aydınlık olsun. Hoşça kalın. Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT'nin tam 17 radyo istasyonunun bulunduğunu biliyor muydunuz? Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun yaptığı yabancı dil yayınlarının her birini de ayrı bir radyo olarak düşünecek olursak bu sayı 60'ın üzerine çıkmaktadır. Her radyomuz sizlere güncel olayları ve gelişmeleri aktarmaktadır ama bir radyo var ki diğerlerinden daha farklı bir yayın politikası bulunur. Çoğunlukla müzik yayını yapan TRT FM'in diğerlerinden en önemli farkı güncel müzik parçalarını yayınlamasıdır. Yayının çoğunu da popüler olmuş istek şarkılar oluşturur. Yani güncel müziği dinleyebileceğiniz bir radyodur TRT FM. Güncel nedir? Şu anda olan her şey güncel sayılır. Ama bugün olanlar da, yakın geçmişte olanlar da güncel kavramının içindedir. Sözlük anlamına baktığınızda güncel, günün konusu olan, şimdiki, bugünkü haber, olay gibi yapılan ve duyulan fiillerdir. İngilizce'deki now, present gibi sözcükler günceli karşılar. Güncel sözcüğü türetilmeden önce aktüel kelimesi kullanılıyordu. Elimde 1967 baskı bir sözlük var. Bu sözlükte güncel kelimesi bulunmuyor. Aktüel sözcüğünün anlamı da içinde bulunduğumuz zamanda geçen olaylar olarak yazılmış. Güncel sözcüğü ise ilk kez 1969 yılında kullanılmaya başlanmış. Dolayısıyla aktüelin sözlükteki karşılığı güncel olmuştur. Türkçedeki gün sözünden cel ekiyle yapılan güncel en son gelişmeleri içeren demektir. Ancak bu sözlükteki cel eki dil bilimcilerce araştırılmaya muhtaçtır. Eskiden TRT'deki habercilik eğitimlerinde haberin aktüel yani taze olması gerekir denirken günümüzdeki eğitimlerde haber güncel olmalıdır vurgusu yapılıyor. Taze kelimesi ise simit, ekmek, pide, soğan, yoğurt, fındık gibi yiyecek maddeleri için kullanılıyor. Güncel sözcüğü artık dilimize yerleşti ve yaygınlaştı. Zaman içinde kelimelerimiz değişiyor, güncelleşiyor. Nutuk sözü söylev haline döndü. Hali demiyor, durumu diyoruz. Eskiden kuru yemişçiden ayçiçeği isterken şimdi ay çekirdeği alıyoruz. Aktüel yerine de güncel diyoruz ama her bir bakışında neşe buldum şarkısını söylerken neşe sözünü ş harfinden sonra kesmeli olarak söylüyoruz. Çünkü kişi adlarıyla eş yazımlı olan sıfatları aynı biçimde telaffuz etmemeliyiz. Okul şarkısında bile neşeli ol ki genç kalasın deniyorsa kişi adı olan neşe ile mutluluk anlamındaki neşeyi ayırt edebilmeliyiz. Aynı şekilde bir edebi metinde sanat yazımı varsa sanat deyip geçmemeliyiz. Mesut erkek adıdır ama Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'ndeki açılış konuşmasını okuyan bir kişi şu cümleyi görür. Aziz Türkiye'mizin iktisadi tealisi esbabını aramak ve

0: bulmak gibi vatani, hayati ve milli bir gaye-i mukaddesi için bugün burada toplanmış olan sizlerin muhterem halk mümessillerinin huzurunda bulunmakla çok mesut ve bahtiyarım. Bu cümledeki mesut sözü mesut diye söylenmemelidir. Neşe, sanat, mesut gibi kelimelerde şayet tarihi bir metin okuyacaksak kesmeli, güncel metinlerde ise kesmesiz okumalıyız. Kitaplar, sözler, yazılar güncellenebilir ama bazı kitaplar var ki güncelliğini hep korur. Bunlar kutsal kitaplardır. Bu kitaplarda doğru işler yapmanın yanlış yapmaktan daha iyi olduğunu, bilgeliğin cahillikten daha üstün görüldüğünü, sevgi ve bağışlamanın insanlık için bir erdem sayıldığını okuruz ki bu cümleler her zaman için günceldir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: 1 dakika.
1: 3713 kilometre karelik alanıyla Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, dünyanın da en büyük sodalı gölü olarak bilinir. Günümüzden 60 bin yıl önce volkanik Nemrut Dağı'nın patlamasıyla ortaya çıkan krateri dolduran suların Van Gölü'nü oluşturduğu sanılmaktadır. Doğu yarısı Van, batı yarısı ise Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan gölün ortalama derinliği 171 metre, en derin yeri ise 451 metredir. Volkanik arazilerden geçerek göle doğru akan kar, buz ve yağmur suları, sodalı kayaçları da eriterek beraberinde göle taşır. Sularla taşınan soda buharlaşarak çöker ve göl tabanında birikir. Sodalı sularda yaşayabilen inci kefali veya Van balığı olarak bilinen balık türü dünyada sadece Van Gölü'nde yaşar. Van Gölü'nden geçen feribotlar İstanbul-Tahran arası demiryolu hatlarını birbirine bağlar.
0: Bir dakika.
2: Saat 1.
3: Haberler.
2: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki kabulü var. Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulibayev ile görüştü. Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni de külliyede kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nin Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik öneminin en somut göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapması Cumhurbaşkanımızın liderliğinin getirdiği sonuç dedi. Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Avrupa Komisyonu'nun Ankara ziyaretinde değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinden yana olduğunu söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün Hollanda'ya giderek mevkidaşı Sjoerd Sjoerdsma ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri ele alınacak. İş dünyasının vize süreçleri ve gümrük birliğinin güncellenmesi en önemli gündem maddelerinden olacak. Dezavantajlı gruplara yönelik istihdam destekleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mayıs ve Haziran aylarında 310 projeye toplam 162 milyon lira destek sağlandığını açıkladı. Bakan Işıkhan bu kapsamda kendi işini kurması için 135 engelli vatandaşa 77 milyon lira, 170 eski hükümlüye 80 milyon lira hibe desteği verildiğini ifade etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, İsrailli Bakan'ın sözlerini siyasi ikiyüzlükten öte yüzsüzlük olarak nitelendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Teklifin ilk bölümü kabul edildi. Düzenleme ile 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve milletin darbeye karşı yazdığı destanın 10. yılında etkinlikler İrade Bizim, Zafer Bizim sloganıyla düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz dedi. Ankara ve İstanbul merkezli etkinliklerin 81 il ve yurt dışındaki stratejik noktalarda gerçekleştirileceğini belirtti. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel'in mecliste yaptığı toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Bir kez daha yeni parti mesajı verdi. Tüm çözüm yollarının kullanılacağını söyledi Zeynel Emre. Yeni parti ne zaman kurulacak sorusunu da çok uzun zaman dilimi değil sözleriyle yanıtladı. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 60. oturum yapılıyor. Eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı tutuklu sanık Murat Ongun'un savunması tamamlandı. İçişleri Bakanlığı'nın avukatı davaya katılma taleplerini iletti. Duruşma Ongun'un avukatlarının savunmasıyla bugün devam edecek. Mavi Vatan'da Türk bayrakları açıldı. Kano ve yelkenliler gösteri yaptı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl olduğu

0: olduğu gibi bu yılda yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı ara vermiyor. İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek son 16'da Meksika ile eşleşti. Belçika ile Senegal şu sıralarda karşı karşıya geliyor. 3'te ABD ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak. Maçları TRT 1 ve tabi ekranlarından izleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.
1: Ne oluyor?

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Türk elinden, kart elinden.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Ahmetcan Öztürk sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Türk Elinden Tart Elinden'e hoş geldiniz. Bugün yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli misafirlerimiz, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon Sanatçısı Rafik Askerzade, Nara Sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, Ses ve Piyano Sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, musikiğimizin hoş nameleriyle gönüllerinize dokunurken Türk kültüründe laleyi konuşacağız bugün. Bu nadide çiçeğin geçmişten günümüze öyküsünü anlatacağız. Şimdi güzel bir müzikle başlıyoruz.

0: Var oldunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bir lale reksiyle başladık biz
0: evet,
1: de.
0: Evet, çok güzel oldu.
1: Programımızda laleyi konuşuyoruz.
0: Hı-hı.
1: Bir lale reksiyle de biz programı şenlendirelim dedik.
0: Evet, birbirinden güzel, rengarenk
1: evet.
0: Laleleri konuşacağız bugün. Abdullah Hocam, şair ne kadar güzel söylemiş. Laleye pir-i sabadan bu nefes şimdi değil, ezelidir bu heva, vü heves şimdi değil. Şairin ifade ettiği gibi bu topraklarda lale sevgisinin kökeni çok eski zamanlara uzanıyor. Yalnızca evet. Topraklarımızda değil, kültürümüzde de kök salan Türk çiçeği, lalenin öyküsü Türkistan'da başlıyor. Anadolu'ya yolculuğunda bıraktığı izlerse hiç kaybolmamış. Hem sanata hem de edebiyata yansımaları hala diri. Lale, zor iklimlerin çiçeği, çok soğuk ve kayalık yerleri seviyor ve oralarda çıkıyor. Bazı araştırmacılara göre Tanrı Dağları lalenin ana vatanı. Atalarımız Anadolu'ya gelirken lale de onlara eşlik etmiş. Yani lale bizim eşlikçimiz bir çiçek. Ata yurdumuzda yabani olarak yetişirken, ana yurdumuzda bahçelere, evlerin en güzel köşelerine, geleneksel el sanatlarımıza ve edebiyatımıza yerleşmiş, lalenin kültürümüzdeki yerini anlatmaya programın ilerleyen dakikalarında devam edeceğiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Lale aslında... Eskilerde mi söylediniz de lalenin harflerine bakmışlar. Onu demişler ki bu çiçeğin ismiyle Allah lafzı aynı harflerden oluşuyor. Belki de bu yüzdendir ki lale hep başını hafif eğik tutar. Sanki bir edep halindeymiş gibi. Bir de biliyorsunuz lale devri falan eskilerden vardı.
0: Evet.
1: Bir dönem var ki insanlar laleye bakarak yaşamayı öğrenmişler. Bahçeler lale dolu. İnsanlar onun güzelliğine hayran olurlar. İncelik, zevk, estetik öne çıkıyor buralarda. Fakat hayat sadece lale gibi zarif gitmiyor. Bildiğimiz kadar böyle güzel geçmiyor. Bir gün geliyor ki o zarafet yerini sertliğe de bırakıyor. Yani lalenin güzelliği her zaman güzeldir ama bazen de sertlikler de oluyor hayatta böyle şeyler.
0: Tabii hayat zıtlıklarla güzel.
1: Evet.
0: Eğer siyah olmasaydı beyazın güzelliği ortaya çıkmazdı. Aynen. Kötüler olmasaydı iyilerin kıymeti bilinmezdi.
1: Evet.
0: Her şey zıtlığıyla biliniyor.
1: Evet. Dediğiniz gibi lalenin güzelliği ayrı, beyazla siyahın da rengi ayrı. Buradan da olan
0: çok güzel
1: lalenin güzelliğini
0: var.
1: Hissediyoruz.
0: Evet. Az söz, çok müzik diyoruz ve sohbetimize bir müzikle ara verelim istiyoruz. Evet. Şimdi ne dinleyeceğiz sizden?
1: Şimdi bir istek var. Biz o isteği yerine getirelim. Burada da gene saçlarına gül düzümlüyor.
0: Hı-hı.
1: Gülden bahsediyor. Sözü Yusuf Hasan Bey'e ait, müziği de Rauf Hacıyevinde. Ona bağlı olarak da Aman Aman Ayrılık diye Polat Bülbüloğlu'nun bir güzel eserini seslendireceğiz.
0: Çok güzel. O halde hep birlikte keyifle sizi dinliyoruz. Buyursunlar
1: teşekkürler
0: efendim.
1: Teşekkürler.

0: Var olunuz. Sağ olun. Ellerinize, gönüllerinize sağlık Müşfik. Ayrıca senin sesine sağlık.
1: Evet, siz de sağ olun. Sağ olun.
0: Bugün yine birbirinden güzel müziklerle duygudan duyguya geçiyoruz. Aynı zamanda rengarenk lale bahçelerinde soluklanıyoruz.
1: Sağ olun.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve internet üzerinden TRT Dinle uygulamasından, programın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Bugün laleleri konuşuyoruz. Birbirinden güzel laleler var. Ve lale denildiğinde aklımıza İstanbul gelir. Sizin İstanbul gelir mi aklınıza hocam?
1: Gelir, evet.
0: İstanbul'un evet. O güzel semtlerinde birbirinden evet. Güzel laleler yer alır.
1: Sembolü zaten laledir İstanbul'un, evet. Değil mi?

0: Evet. Lale, Türk sanatının nadide örneklerinde göze çarpıyor kıymetli dinleyicilerimiz. Atalarımız harikulade çinilerinde lale motifini kullanmışlar. Anadolu Selçukluları o zamanlar yabani bir çiçek olan laleyi saray çinilerinde kullanmışlar. Kubadağbat Sarayı'ndan kalan çinilerde sivri uçlu yabani laleler, tomurcuk laleler ve hatta bir Anadolu parsının ayağının dibinde biten lale motifi gözümüze çarpıyor. Yani lale her zaman olduğu gibi o zaman da çok sevilen bir çiçek. Sohbetimize devam edeceğiz. İsterseniz bu lale ile ilgili sevgili dinleyicilerimizle başka bilgiler de paylaşalım Abdullah Hocam. Mesela İstanbul'da Sarıyer'de Emirgan Korusu'nda var laleler. Üsküdar'da Fethipaşa Korusu'nda, Kadıköy'de Göztepe 60. Yıl Parkı'nda, Fatih'te Gülhane Parkı'nda, Beykoz'da Hidiv Kasrı Korusu'nda, yine Fatih'te Sultanahmet Meydanı'nda, Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nda laleler gözümüze çarpıyor.
1: Evet. Lale dendiğinde Azerbaycan'da da biliyorsunuz sevilen bir çiçektir. Lale ile ilgili bizim bir çok güzel mahnımız var. Laleler mahnısı.
0: Evet.
1: Bunun bestecisi Teliman Hacıyev'di. Söz yazarı da Aslan Aslanov'du. Biz onu şimdi biraz sonra size seslendireceğiz. Bununla ilgili ben bir kısa malumat vermek istiyorum. Bu mahnı ile ilgili şöyle bir rivayet de var ki 1918 yılında Bakı'da Ermeniler işgal etmişler oraları. Bunlardan kurtarmak için Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun kırmızı fesli Osmanlı askerlerine ithafen yazılmıştır deniliyor. Bu çok güzel. Şairi de Teliman Hacıyev'in Gence Çölü'nde orduyu gördüğünde askerleri lale bahçesine benzetmiş ve bu şiiri yazmış deniliyor. Bu da biraz yanlıştır. Bunları bir düzeltelim. Öyle bir bilgiler geçmiş. İnşallah düzeltilir gelecekte. Çünkü Teliman Hacıyev 1930'da anadan olmuş. Bu hadise 1918'deydi. Teliman Hacıyev bestekardı. Bunu düzeltmemize yarar var. Çünkü Azerbaycan'da da bunu çok dinliyorlar, tabii, biliyorlar. Ve bunun şiirini Aslan Aslanov yazmış. Onun da doğum tarihi 1928'di. Ama bu mahnı o kadar güzeldir ki, sözleri de çok güzeldi. Yazın evvelinde Gence Çölü'nde çıkıplar yine de dize laleler, yağıştan ıslanan yapraklarını seripler dereye düze laleler. Hayalımdan neler gelip neler geçer, yaz gelir ellere durnalar göçer. Bulaklar semaver, ağdaşlar şeker, benzeyir çemende köze laleler. Meylim üzündeki kara haldadır, hicranın elacı ilk misaldadır. Ne vaktir aşığın gözü yoldadır, bir konak gelesiz bize laleler.
0: Aa, çok güzel.
1: Bunlar bizim... Evet, Nuri Paşa komutasındaki onlara çok yakışır bir eserdi, çok yakışır bir sözlerdi.
0: Evet.
1: Elbette bu daha sonra yapılmış bir mahnıdır ve bizim Türk askerlerimize onu yakıştırıyorlar, söylüyorlar. Bu çok güzel.
0: Evet.
1: Ama tarihi doğru bilmemiz lazım. Bu konuda ben ufak bir bilgi vermek istedim.
0: Bu güzel bilgiyi bizimle paylaştığınız için ve güzel düzeltme için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yani Müşfik de bu mahnını okuyacak. Hı. Çok güzel, hem sözleriyle hem müziğiyle çok değerli bir mahnıdır.
0: O halde hiç vakit kaybetmeden sizi dinliyoruz.
1: Evet.

0: Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Sağ ellerinize, olun. Gönüllerinize sağlık.
1: Siz de sağ olun, güzel bir eserdi.
0: Evet.
1: Güzel bir manada sağ
0: laleler, olsun. Ah laleler.
1: Ah laleler, şu laleler.
0: Adına şarkılar, türküler yazılmış.
1: Evet, bir de isim de çok biliyorsunuz değil mi?
0: Tabii.
1: Biz de isim kızlarımıza, evlatlarımıza.
0: Çok zarif bir isim.
1: Çok zarif bir isim.
0: Evet.
1: Benim yeğenimin de ismi Lale'di. Ben ona Allah'tan rahmet diliyorum. Genç yaşta rahmetli oldu.
0: Hmm, Allah rahmet eylesin. Nikahını cennet
1: babası,
0: olsun.
1: Annesi de şimdi İran'dan geldiler. Onlar da bir torunlarının yanına gelmişler Iğdır'da. Şimdi onlarla beraberdiler. Ben Lale'ye de ben çok sevdiğim yeğenimdi. Ona da bundan Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Nikahını cennet olsun.
1: Sağ olun.
0: Lale'nin dinsel, sembolik bir anlamı da var. Tek bir sap üzerinde tek bir lale açması Allah'ın birliğiyle özdeşleştiriliyor.
1: Evet.
0: Siz de ifade etmiştiniz bunu programın başında. Bu nedenle tasavvufta lale vahdeti temsil ediyor. Yani Allah'ın birliğini, tekliğini. Lale divan edebiyatında sıkça kullanılmış, şairler şiirlerinde laleyi sevgiliye benzetmiş. Peki lale ne zaman yabani bir çiçek olmaktan çıkıp bahçe çiçeği haline gelmiş? Kıymetli dinleyicilerimiz, Osmanlı bir imparatorluk haline gelince lale de bir bahçe çiçeği olmuş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde lale sevgisi artmış, İstanbul lalesi dediğimiz o ince, uzun, uçları giderek bir tığ gibi incelen laleler ortaya çıkmış. Söze bir ara verelim isterseniz,
1: evet.
0: Sizden bir eser daha dinleyelim, ardından sohbetimize devam edelim.
1: Tamam.
0: Sırada hangi eser var?
1: Sürpriz olsun, biz o eseri çalalım, daha sonra onu size anons edelim.

0: Ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık, sesine sağlık Müşfik.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkeli'nden, Tarteli'nden programını dinliyorsunuz. Kıymetli sanatçılarımızdan güzel eserler dinliyoruz. Ve bugün programımızda Lale'yi konuşuyoruz. Değil mi
1: Evet,
0: Abdullah Hocam?
1: Lale.
0: Minyatürlerde laleli bezemeler var. Çiniler zaten birer lale bahçesi. Kumaşlara, padişah kaftanlarına işlenmiş lale. Maden üzerinde, alemlerde, taş işçiliğinde görüyoruz laleyi. Lale devri var tarihimizde aslında. Sultan 3. Ahmet'in çeşmesi, lale devri sanat yapılarına en güzel örnek. Mezar taşlarında, ahşap işçiliğinde, aklımıza gelen her türlü sanat eserinde kullanılmış bir motif lale. Nedim'den, Fuzuli'den, Baki'den dinleyin bir de Lale'yi. Divan şiiri Lale'yi anlatan nadide dizelerle bezeli. Abdullah Hocam.
1: Evet. Aslında Lale'nin kökeni Türklerle ilişkilidir. Bizden almışlar. Mesela Hollanda. Hollanda'da meşhurdu ya Lale. Lale öyle Hollandalıların malı filan değildir. Onların şeyi değil. Sonradan sahiplenmişler onlar. Asıl çıkış yeri Orta Asya. Demin siz de ondan bahsettiniz. Ve Anadolu hattı da Türkler göç ederken bu çiçeği de beraberlerinde götürmüşler oralara. Selçuklu döneminde mesela lale motifleri görülmeye başlıyor. Osmanlı'da ise resme bir sembole dönüşüyor. Yani dünyada lale deyince çoğu Hollanda'yı biliyor. Biz üretmişiz, onlar ne yapmışlar? Markalaştırmışlar. Yani lale bizim kültürde süs bitkisi değil, bayağı bir kimlik unsuru olarak görülür.
0: Peki lale Osmanlı'dan Avrupa'ya nasıl gitmiş? Hikaye şöyle. Kanuni döneminde Avusturya'dan gelen elçi padişahla görüşmeye gelmiş. İmparatorluk sınırlarına girmesiyle gördüğü çiçek sevgisine çok şaşırmış. Elçinin notlarında şu ifadeler var. Türkler aslında hiçbir şeye para harcamazlar. Çok mütevazı yaşarlar ama iş çiçeğe gelince buna para verirler. Yalnız bahçede değil, kesme çiçeği de çok severler. Hatta bunu alıp başlarına takarlar. Elçi görevi bitip dönerken birkaç tane lale soğanını da beraberinde götürmüş Avrupa'ya. İlk önce Viyana'ya gitmiş ve orada botanikçi bir arkadaşına lale soğanlarını hediye etmiş. Sonra o botanikçi arkadaşı Hollanda Leiden'de bir saraya çalışmak üzere çağrılmış. İşte lalenin Hollanda'ya gidişi o gidiş. Hikaye böyle.
1: Eskilerde ki bir bahçıvan varmış. Bahçesinde yüzlerce çiçek yetiştirmiş. Güller, karanfiller, sümbüller. Ama bir gün lale yetişmiş bu bahçede. Onu diğerlerinden ayrı bir yere koymuş. Soruyorlar, bu da çiçek, diğerlerinden farkı ne? Bahçıvana soruyorlar. Bahçıvan demiş ki, gül bana güzelliği öğretti ama lale bana edebi öğretti diyor.
0: Güzel bir mesaj.
1: Evet. Çünkü güller açtıkça yayılır, lale açtıkça toparlanır.
0: Evet, çok güzel.
1: Evet, güzel bir hikayeydi.
0: Abdullah Hocam, zaman yine su gibi akıp geçti ve bir programın daha sonuna geldik. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Sizden çok güzel eserler dinledik.
1: Sağ olun.
0: Sohbetimizde de laleyi konuştuk. Lalenin ne anlama geldiğini, işte Türkiye'de
1: Tarihtesin.
0: nerelerde bulunduğunu, Hollanda'ya
1: Nasıl
0: işte
1: gittiğini.
0: nasıl gittiğini ele aldık. Ve böylece programımızı noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Buradan herkese selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Selamlar, sevgiler. Yine güzel bir eserle veda ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Ahmet Can Öztürk sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev her zaman olduğu gibi bizimleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün usta oyuncu Tekin Akmansoy'u anacağız. Türkiye'nin ilk yerli televizyon dizisi Kaynanalar'la 1974 yılından itibaren geniş kitlelerce tanınan Akmansoy, televizyon ekranlarına çıktığında arkasında 30 yıllık devlet tiyatrosu aktörlüğü deneyimi vardı. 1924 yılında dünyaya gelen Tekin Akmansoy, lise yıllarında Ankara Halk Evi'nin tiyatro kurslarına katılır. 1947'de Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirerek devlet tiyatrolarına oyuncu olarak girer. Tekin Akmansoy, kariyeri boyunca yerli ve yabancı, klasik ve çağdaş 50'nin üzerinde farklı oyunda rol alır. Aralarında Haldun Taner'den Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, Necati Cumalı'dan Nalınlar, Molière'den Zoraki Tabib'in de bulunduğu çok sayıda oyununda yönetmen koltuğunda oturur. 1950'li yıllardan itibaren Yeşilçam'daki filmlerde de görülen Tekin Akmansoy, çeşitli aralarla 30 yıl boyunca yayınlanan, TRT ile de özdeşleşen Kaynanalar dizisindeki Nuri Kantar, onun deyimiyle Nuri Kantar rolüyle hafızalara kazınır. Hem komedi hem de dram türündeki başarısı Tekin Akmansoy'un çok yönlü bir sanatçı olduğunun net olarak göstergesidir. 1969 yılında Bakanlar Kurulu'nun verdiği görevle Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk Tiyatrosu'nu da kuran Tekin Akmansoy,

0: Ersoy, 1998 yılında da devlet sanatçısı unvanına layık görülür. 2013 yılında hayata veda eden Tekin Akmansoy, 1990'lı ve 2000'li yıllarda rol aldığı televizyon yapımlarıyla da bugün bile kuşaktan kuşağa tanınıp çok sevilen bir tiyatro, sinema ve sanat insanı olarak yakın tarihimizdeki yerini almıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Ölem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

bütün tarihçilerin üzerinde anlaştığı bir konudur. Dünya tarihini etkileyen üç şehir vardır. Bunlar Roma, İstanbul ve Kudüs'tür. Zamanın derinliklerinde bir İstanbul yolculuğuna birlikte çıkalım mı? Seyyahların Aynasında Şehirlerin Sultanı kitabının yazarı Ümit Meriç, kitabın ön sözünde İstanbul'un özelliği ve kitabın niteliği üzerine şu bilgileri veriyor. Seyyahların İstanbul'u surlarıyla, saraylarıyla, kilise ve camileriyle, yalıları ve köprüleriyle bizim şimdi yaşamakta olduğumuz İstanbul'dur. Ne var ki İstanbul'u ziyaret etmiş olan seyyahlar, ölümsüz sayfalarıyla asırların tozunu silmekte, yerde her taşını öpüp başımıza koymak istediğimiz İstanbul, onlar sayesinde gözlerimizin önünde katmerli bir gül gibi yaprak yaprak açmaktadır. Bir gülün yerde sürünmesine dayanamayan insanlardan bahsediyor 16. yüzyılda İstanbul'u ziyaret eden Avusturyalı diplomat Baron Vratislav. Çünkü diyor ve ekliyor. Dini emirlerin dışında kalan bazı şeylere Tanrı buyruğu gibi değer veren bu insanlar, kedi, köpek, balık, kuş ve Tanrı'nın başka canlı ve konuşamayan yaratıklarına yiyecek sadakası vermekle Yüce Tanrı'nın gözüne gireceklerine inanırlar. Bu inançlarının bir sonucu olsa gerek, yakalanmış kuşları öldürmeyi büyük günah sayarlar ve bunları bir çeşit kurtuluş akçesi verir gibi satın alarak azat etmekle Yüce Tanrı'nın hoşnutluğunu kazanmış olurlar. Balıklar için de sulara ekmek kırıntısı atarlar. Türkler bir gülün yerde sürünmesine dayanamazlar. Bir başka seyyahımız İspanyol Pedro de Urdemalas. Kaptanı Derya Sinan Paşa'nın yanında çalışan Urdemalas, İstanbul'da kaldığı süre boyunca gördüğü İstanbul'u anlatan bir kitap yazmıştır. Kitabında şöyle diyor Urdemalas: İstanbul'u Roma'ya, Venedik'e, Milano'ya, Napoli'ye, Paris veya Lyon'a benzetmek yanlış olur. Saydığım şehirleri de gördüğüm için diyebilirim ki hepsi bir araya gelirlerse, tarihi önemi, genişlik, mevki, güzellik, ticaret ve bolluk bakımından hep birlikte İstanbul'a yetişemezler. İstanbul'un tarihini bir İngiliz gözüyle merak edenler, 18. yüzyılda İstanbul'da İngiliz elçisi olarak görev yapan Edward Wortley Montagu'nun eşi Lady Montagu'ya kulak vermelidir. Bir mektubunda şöyle yazıyor Lady Montagu: İstanbul çok büyük bir kent. Kurulduğu yer düzgün olmadığı için olduğundan daha büyük görünüyor. Burada birbirine güzel

güzel bir şekilde karışmış bahçeler, çamlar, serviler, saraylar, camiler, kısacası bir büfeye düzgün bir şekilde yerleştirilen çeşitli tabak, şamdan ve eşyaların görünüşü gibi. Bu benzetme tuhaf ama doğrudur. Laf aramızda Londra'daki St. Paul Kilisesi bununla kıyaslanamayacağı gibi, en zarif meydanlarımız da at meydanıyla kıyaslanamaz. Rumlar İstanbul'da Ayasofya'dan başka görülecek yer olmadığını söylerler. Oysaki birçok cami, inşa tarzları ve büyüklükleri itibarıyla ondan üstündürler.

Dünya edebiyatının önemli isimlerinden, masallarıyla tanınan şair ve yazar Andersen, Sultanahmet Camii'ni şöyle anlatıyor. Sultanahmet Camii gözlerimizi kamaştırıyor. Pencere parmaklıkları yaldızlı. Bembeyaz duvarın gerisinde çınar ve serviler boy vermiş. İçeride adeta yaldızlı sütunların arasından sular fışkırıyor. Küçük avluda Müslüman erkek ve kadınlar sessiz sessiz dolaşıyorlar. Geniş merdivenlerle Sultanahmet Camii'ne çıkılıyor. Harikulade güzel oymalı şerefeleri olan altı yüksek minaresi de dahil olmak üzere cami tamamen mermerden inşa edilmiş. Minarelerinde hilal biçimli alemler parlıyor. Seyretmesi büyük bir zevk. 18. asırda İngiliz sefiri olarak İstanbul'da görev yapan Sir James Porter İstanbul'u şöyle betimliyor. İstanbul'da ve diğer Osmanlı şehirlerinde görülen emniyet ve asayiş, huzur ve güven ortamı hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ispatlamaktadır ki Türkler çok medeni insanlardır. Bir başka seyyah, Fransız araştırmacı Eubigini'ye kulak veriyoruz şimdi de. Eubigini, 19. yüzyılın İstanbul'unda bir Osmanlı'nın nasıl yaşadığını gayet güzel anlatır eserlerinde. Bakın o günlerin İstanbul'unu nasıl anlatıyor Eubigini. İstanbul'da 350 cami, 92 Rum ve Ermeni kilisesi, 8 Katolik kilisesi, 34 sinagog vardır. 518 medrese, 35 kamuya açık kütüphane, 200 hastane, 100 imaret, 300 hamam, yüzlerce han veya kervansaray, zarafet ve temizlik bakımından Avrupa'da bir benzerine rastlanmayan gösterişli kışlalar bulunmaktadır. Bir başka noktaya daha parmak basar Eubigini. Bu muazzam başkentte namaz saatlerinde dükkanların açık bırakılıp camiye gidildiği ve geceleri konut kapıları basit bir mandalla kapatıldığı halde senede 5 hırsızlık vakası bile olmaz. Baştan aşağı Hristiyanlarla dolu olan Galata ve Beyoğlu'ndaysa hırsızlık olmayan bir gün bile yoktur. Cinayet vakaları da pek çoktur. Bir Fransız yazar, Alphonse de Lamartine, 1833 yılında gezdiği İstanbul'a hayran kalmış, bu hayranlığını "Dünyaya son bir kez bakacaksın" deseler, "Bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterim" sözleriyle ifade etmiştir. İstanbul ve Türkiye gezilerini iki cilt halinde yayınlayan İtalyan seyyah Edmondo de Amicis, İstanbul'u ilk gördüğünde "Yaratana şükürler olsun, yaratılmışa da" demekten kendini alamaz. 1870'lerde geldiği İstanbul'da Galata'dan Sütlüce'ye uzanan bir güzergahta şehrin farklı dinden ve milletten insanların mahallelerini gezip insanları gözler. Amicis için kapalı çarşıyı gezmekse apayrı bir deneyimdir. Gördükleri karşısında endişelenen Amicis şu yorumu yapar İstanbul hakkında. "Yeni Türk eskisinin değerinde değildir. Bizim giysilerimizi giyer, bizim rahatlığımızı, kusurlarımızı, kibrimizi almıştır. Lakin kendi sahici tabiatındaki iyi olan şeyleri de kaybetmiştir." 20. asır tüm dünya başkentlerini derinden etkileyen savaşlara sahne olmuştur. Asırlara meydan okuyan güzelliğiyle İstanbul da bu savaşlardan nasibini alır. Birinci Dünya Savaşı sonrası

kılan bir imparatorluğun hüzünlü gözyaşlarına şahit olan İstanbul, payitaht ünvanını yepyeni bir umutla Ankara'ya devreder. Yine de değerinden bir şey kaybetmeyen bu kadim şehir, bambaşka bir hikayenin içine sürüklenir. Bir yanda kadim bir medeniyetten kalan olağanüstü bir mirasa ev sahipliği yapar, öte yanda modern dünyanın şartlarına ayak uydurmaya çalışır. Cumhuriyetin atılımlarıyla kendini yenilemeye çalışan İstanbul'un yepyeni, modern sıkıntıları vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında Halit Ayarcı'nın Hayri İrdal'a söylediği şu söz, o dönemin ruhunu çok iyi tasvir eder. Azizim, Hayri Bey, yeni diye bir şey var. Yeniyi kaçırmamak lazım. İşte bu yeni dünyaya ayak uydurmaya çalışır İstanbul. İkinci Dünya Savaşı, dünyanın dengelerini değiştirerek şehirlerin kaderinde yeni yol haritaları çizer. 1950'li yıllardayız. Seyyahların kitaplarından yönetmenlerin objektifine çeviriyoruz bakışlarımızı. Sinemanın edebiyattan beslenerek anlattığı İstanbul'u seyrediyoruz. Köy sorunları, köylülük problemi, köyden kente göç, edebiyatın en ciddi meşguliyetidir. Modernleşme maceramızı göç sorunu üzerinden işleyen ilk film, 1964 yapımı Gurbet Kuşları'dır. Bu film, Cüneyt Arkın'ın yıldızının parladığı film olarak da bilinir sinema tarihimizde. Maraş'tan İstanbul'a gelen 6 kişilik bir aile Haydarpaşa Garı'na iner. Amaçları bu güzelim şehri fethetmek, Allah'ın izniyle İstanbul'a şah olmaktır. Taşı toprağa altın İstanbul'da sırt sırta vererek güçlü ve başarılı olmayı arzulayan aileyi sürprizler bekler. Şehrin entrika dolu hayatına, İstanbul'un kurt esnafının hilelerine alışkın değildirler. İstanbul kendisini fethetmeye gelen bu aileyi bozguna uğratır. Senaryosunu Orhan Kemal ve Halit Refik'in birlikte yazdığı ve yine Halit Refik'in yönettiği Gurbet Kuşları, İstanbul'un gücü karşısında yenilmiş ve ezilmiş bir ailenin, ailelerin, gurbet kuşlarının dramıdır. Onlar, ailenin genç kızını ölüme teslim etmiş olarak Haydarpaşa'dan Maraş'a giden trene binerken, İstanbul'u fethetmeye başka aileler gelecektir. İstanbul, hızlı nüfus artışı ve işsizlikle birlikte hayatın oraya buraya savurduğu insanların hikayesine mekan olmaya başlamıştır. İstanbul, medeniyetin kalbidir Türkiye için. Haliyle bu şehrin her şeyine özenir Anadolu insanı. Şehrin nimetlerinden faydalanarak şöhret bulan ve zengin olan genç artistlerimizin radyolarda hikayeleri anlatılmaktadır. Gazetelerin hafta sonu eklerinde ve magazin dergilerinde bu artistlerin resimleri boy göstermektedir. Her genç kızın rüyasını süsleyen pahalı elbiseler, lüks arabalar içindeki imrenilecek hayat yeni bir dalga başlatır Anadolu'da. Artist olmak için evden kaçmak. Ayşe Şasa ve Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1966 yapımı Ah Güzel İstanbul, Sadri Işık ve Ayla Algan'ın usta oyunculuklarını da katarsak tam bir klasiktir bu konuda. İşte böyle bir ortamda 60'lı yıllara veda etmeye hazırlanırken, Türk sinemasının en iyi filmlerinden biri çekilir o yoksul mahallelerden birinde. Türkan Şoray'ın geleceğin sinema yıldızı olacağını haber veren 1968 yapımı Vesikalı Yarim. Koca Mustafa Paşa'da yaşayan Manav Halil'le hamal başında oturan pavyon kızı Sabiha'nın Taksim'de yeşeren aşkını anlatır Vesikalı Yarim. Ve o dönemin taşralı ruhunu, sokakları çamurlu mahalle kültürünü de en iyi veren filmlerden birisi olur. İzzet Günay'ın canlandırdığı Manav Halil karakteri İstanbul için adeta kaderin bir cilvesidir. Çok değil, 30 yıl sonra kalbi

kirlenmiş, zihni bulanmış, modernleşmek istese de bunu başaramamış bir şehir insanına dönüşecektir. Orhan Pamuk'un ifadesiyle mış gibi yapan şehir insanı, düştüğü yalnızlık çukurundan çıkabilmek için Manav Halil'in geldiği Anadolu kasabalarına dönecek, Nuri Bilge Ceylan sinemasının kahramanları olacaktır. Sinema, kamerasını tersine göç yaşayan Anadolu'ya çevirecektir. Sabiha'nın Halil'e söylediği ve aşklarının imkansızlığını ifade eden o meşhur sözü bu sefer Anadolu insanı şehir insanına söyleyecektir. Çok eskiden rastlaşacaktık.

19 Kasım 2011'de Türk sineması büyük bir yönetmenini kaybeder. İstanbul'un hali hazırdaki en büyük problemi olarak varlığını sürdüren göç problemini en iyi yansıtan yönetmenlerden biridir Lütfi Akat. Akat'ın gelin, düğün ve diyet üçlemesi İstanbul'un tarihinde çok özel bir yere sahiptir. Avlunun içi Yozgat, avlunun dışı ise İstanbul olan bu üçlemeyi niye çektiğini şöyle anlatıyor yönetmen. Şimdi İstanbul'da Anadolu'nun her vilayetinden bir mahalle görebilirsiniz. Ve artık film çevirmek için

için Sivas'a gitmeye gerek yok. Sivas burada var. Bütün gelenekleri, yaşantısı, her şeyiyle bunları, bunların hikayelerini anlatmayı düşündüm. Yani İstanbul'a gelenlerin nasıl tutunmaya gayret ettiklerini ve bu orman kavgası içinde tutunmak mecburiyetinde olduklarını. Geri de dönemezler. Geri dönmelerinin olanaksızlığını anlatmak istedim. Bunun birçok örneğini gerçek hayatta gördüm. Taşı toprağa altın İstanbul, taşradan şehre göç etmek zorunda kalan, büyük umutlarla gelen insanların şehridir. Yıllar geçer, kaynağını Anadolu kültüründen alan o bildik Yeşilçam senaryolarının yerini, şehirde yaşanan hayatın yansımalarını içeren yeni konular almaya başlar. Köyünü, kasabasını bırakıp İstanbul'da kendine yeni bir yaşam kurmaya çalışan ailelerin öyküleri her yerde karşımıza çıkar. Bütün dramatikliğine rağmen nispeten mutlu sonla bitmeye yakındır bu öyküler. Bu ailelerin şehirle bütünleşememesinden kaynaklanan yetersizlikler, çocuklarının hayatında daha güçlü bir şekilde kendisini gösterir. 1980'li yıllarda çekilen Münir Özkullu, Adile Naşitli, Perran Kutmanlı, Türkan Şoraylı, Kemal Sunallı, Şener Şenli aile filmleri yoktur artık. 90'lı yıllardan itibaren İstanbul'a göç etmiş bu ailelerin dağılışı, şehrin dayatmalarına karşı direnmeleri vardır öykünün bu bölümünde. Yeni beklentiler, yeni sorunlar içeren, daha çok bireyin dünyasına eğilen filmler izleriz. Gecekondu mahallelerinde hemşehrileriyle beraber küçük dünyalarında mutlu olmaya çalışan aileler, şehrin yeniliklerle dolu hızlı hayatına ayak uydurmak istemezler. Bunun yerine içe kapanmayı ve geleneksel değerlerine sarılmayı çıkar yol olarak benimserler. Böyle olunca koca bir şehrin içinde küçük küçük kasabacıklarda yaşamlarını sürdürürler. Din, gelenek, töre ve yerel kültürle beslenen bu aileler belki bilerek, belki de bilmeyerek çağdaş sürgünler olarak alırlar tarihimizdeki yerlerini. Kimlik kriziyle baş etmek zorunda kalan bu genç kuşağın öyküleri anne babalarınınkinden daha trajiktir.

Çağan Irmak'ın 2005 yapımı Babam ve Oğlum filmiyle 2008 yapımı Issız Adam filminin bir hayli çok seyirci toplaması boşuna değil. Bu iki film İstanbul'un eski ve yeni sakinleri arasındaki farkları çok güzel ortaya koyar. Annesiyle iletişim kurmakta zorlanan, kendi kuşağıyla sevgi bağı oluşturamayan yalnız bir adamın hikayesi hiçbirimize uzak değil. Ya çocuğumuz bu sorunu yaşıyor, ya bir akrabamız ya da komşumuzun oğlu. Yine aynı şekilde Cemal Şan'ın Zeynep'in 8 günü, Ali'nin 8 günü ve Dilber'in 8 günü isimlerini taşıyan 8 gün üçlemesinde İstanbul, korkulacak bir şehirdir artık. Tanpınar'ın bahsettiği alışılamayan yeni, modern hayattır bu. Bu hayat bizi alışık olmadığımız bir yalnızlığa itmektedir. Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği 2008 yapımı Pandora'nın Kutusu ve Reha Erdem'in 2008 yapımı Hayat Var filmlerinde kemiklerimize kadar işleyen bu içsel yalnızlığı hissederiz. 20. asra bir yanıyla aşırı modern, diğer yanıyla da modern olmayan bir şehir olarak girer İstanbul. Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz, modern şehirlerde birey olarak varlığını sürdürmenin ülkemizde geçirdiği evreleri en iyi anlatan yönetmenlerdir. Modern hayatın henüz tam oturmadığı İstanbul'da birey olma evresindeki şehir insanımız geçmişiyle hesaplaşmaktadır. Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak, İklimler, Üç Maymun filmleri İstanbul'da yaşayan ama kimlik sorunu olan yalnız ruhların trajedilerini anlatır. Öte yandan bu koskoca şehirde insanın tanrıyla ve kaderiyle ontolojik problemini konu alan filmleriyle Zeki Demirkubuz acımasız.

Sız arka sokakların hikayelerini aktarır izleyicisine. 1997 yapımı Masumiyet, 1999 yapımı Üçüncü Sayfa, 2001 yapımı İtiraf ve Yazgı, 2006 yapımı Kader ve 2015 yapımı Bulantı filmlerinde yönetmen, yaşadığı hayata karşı nedensiz bir kayıtsızlık gösteren sorunlu bireylerin iç dünyalarına ayna tutar. İstanbul'un bu yeni insanları hüzünlü bir yüze sahiptir. Türk sinemasının en iyi final sahnelerinden birine sahip olan Kader filminin sonunda Bekir karakterinin monoloğu belki de bu trajediyi en iyi anlatan metinlerden biridir. Kapının önünde durup düşündüm. Dedim, Bekir, bu kapı ahiret kapısı. Burası Sırat Köprüsü. Bu sefer de geçersen bir daha geri dönemezsin. İyi düşün, dedim. Düşündüm, düşündüm ama olmadı. Dönemedim. Sonra bak oğlum dedim kendi kendime. Yolu yok, çekeceksin. İsyan etmenin faydası yok, kaderin böyle. Yol belli, ey başını usul usul yürü şimdi.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun fiziksel bir mücadeleden ziyade zeka dolu bir satranç tahtası da olduğunu kanıtlayan o reformcu felsefeden söz edeceğiz. Bu felsefe topun peşinden koşanların değil, topu koşturanların kurduğu bir imparatorluğun hikayesidir. Her şey 1970'lerde Hollandalı dahi Rinus Michels'in total futbol kavramıyla başladı. Bu sistemde oyuncuların mevkileri sabit değildi. Bir savunmacı hücuma kalktığında bir forvet onun yerini alıyor, saha sürekli yeniden paylaşılıyordu. Bu teoriyi bir kulüp kimliğine dönüştüren isimse Barcelona'da büyük isim Johan Cruyff oldu. Cruyff, futbolu basit oynamak dünyanın en zor işidir diyerek özetliyordu. Johan Cruyff'un ektiği bu tohumlar, öğrencisi Pep Guardiola döneminde futbol tarihinin en kusursuz makinesine, yani futboldaki tabirle tiki takaya dönüştü. Bu anlayış, total futbolun çok daha rafine yeni bir versiyonuydu. Sistemin temel prensibi oldukça netti. Topa sahip olan taraf oyuna hükmederdi. Barcelona, Xavi, Iniesta ve Messi gibi ustalarla yüzlerce kısa pas yaparak rakibi zihinsel olarak da oyunun dışına itiyordu. Saha adeta küçük üçgenlerin birleştiği bir geometri tahtası gibiydi. Bu başarıda yeteneğin yanı sıra top kaybedildiği an uygulanan 6 saniye kuralı gibi disiplinlerde büyük rol oynuyordu. Tüm takım bir avcı gibi rakibe baskı yaparak topu anında geri kazanıyordu. Barcelona bu dönemde futbolun bir sonuçtan öte derin bir felsefe oyunu olduğunu da kanıtladı. Bugün dünyanın neresinde bir futbol takımı kısa paslarla oyunu domine etmeye çalışıyorsa, orada ilk akla gelen şey futbolun büyük vizyoneri Johan Cruyff oluyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcısı

0: yardımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Besirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmaları Ankara'da sürdüren Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki kabulü vardı. Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev ile görüştü. Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni de külliyede kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine ev sahipliği yaptığını söyledi. Zirve, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor dedi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile yapılan ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türkiye'nin tarihi zirvelere ev sahipliği yapmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sonucu olduğunu belirtti. 7-8 Temmuz'da tarihi NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve boyunca yaklaşık 56 bin emniyet personeli görev yapacak. Şehir, kent güvenlik yönetim merkezinden an be an izlenecek. NATO'nun Ankara'daki liderler zirvesi öncesi Avrupa'da gündem savunma. İngiltere savunma harcamalarını artıracak yeni yatırım planını açıkladı. Almanya'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katıldığı Bakanlar Kurulu savunma gündemiyle toplandı. Verilen ortak mesaj, Avrupa'nın artan güvenlik risklerine karşı caydırıcılığını güçlendirmesi. ABD'nin NATO nezdinde daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türk savunma sanayinin müttefik ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi öncesi Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik olarak niteleyen Whitaker, NATO ittifakına ve hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar. Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz diye konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyetle görüştü. Bakan Çiftçi, şehitlerimiz bu vatana can verdi, gazilerimiz ömürlerini bizlere düşen, onların emanetine sadakatle sahip çıkmaktır dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve milletin darbeye karşı yazdığı destanın 10. yılında etkinlikler İrade Bizim, Zafer Bizim sloganıyla düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz dedi. Ankara ve İstanbul merkezli etkinliklerin 81 il ve yurt dışındaki stratejik noktalarda gerçekleştireceğini belirtti. Irak'ta temaslar sürdüren MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kerkük Kalesi ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Irak Türkmen Cephesi Genel Merkezi'ne giden Kalın, Türkmen yetkililerle bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la normalleşme kapsamında uygulanan bazı kısıtlamaları kaldırdıklarını açıkladı. Ermenistan'a artık mal taşımacılığı yapılırken Azerbaycan toprakları da kullanılabilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetleri kalıcı bir anlaşma için Katar'da temaslarda bulundu. Doha'daki dolaylı görüşmelerde İran'ın dondurulan 3 milyar dolarlık fonunun serbest bırakılmasına karar verildiği öne sürüldü. ABD Başkanı Trump da görüşmelerde İran'la iyi anlaştıklarını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı Vance de Başkan Trump'ın orduyu mecbur kalmadıkça İran'a geri göndermeyeceğini söyledi. Venezuela'da geçen hafta meydana gelen iki depremin ardından can kaybı 2295'e yükseldi. En büyük yıkımın yaşandığı La Guaira'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Başkent Caracas'ta artçı sarsıntılar nedeniyle 30 binden fazla kişi evlerine giremiyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna yakıt ithalatına başlayan Rusya ve Ukrayna kentlerine hedef aldı. Belçika'nın Anvers kentinde çok katlı binada yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Aromaterapi ürünleri yeni dönemde artık sadece eczane